0: kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza, diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden biriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir mümini. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Vaslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişi ben. Liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanla değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusya'sıyla duysun. Amerika'sıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

0: Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: La yuhibbu Allahu al-jahr bis-su min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima.
1: Allah zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: İn tubdu hayran au

0: mi?
1: Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler gerçekten kafir olanlardır. Bizse kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

0: أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ

Muhammed. Kitap ehli gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik.

0: تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

0: غُلْف بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
1: Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve bizim kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle lanetlendiler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Onun için pek azı hariç iman etmezler.

0: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
1: İnkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın peygamberi olan İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanetlendiler. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri bu konuda gerçekten bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendi huzuruna yükseltti. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: kitap ehlinden İsa'ya ölümünden önce inanmayacak olan hiçbir kimse yoktur. Kıyamet günü ise İsa onların aleyhine şahitlik edecektir.
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَث۪يرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Yahudilerin haksızlıkları, birçoklarını Allah yolundan saptırmaları, kendilerine yasaklanmış olan faizi almaları ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan kafir olanlar için acı bir azap hazırladık.

Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilenlere inanan müminlere, namazı kılıp zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere gelince, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.''

Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Ve Davud'a Zebur'u verdik.

bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur.

0: إحدى الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
1: Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter.

Şüphesiz ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka da hiçbir yol gösterecek değildir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

Ey insanlar, peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

0: ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Ey kitap ehli! Dininiz hususunda taşkınlık yapmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Bir çocuk sahibi olmaktan onu tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Vekil olarak Allah yeter.

İsa Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakın melekler. Kim ona kulluk yapmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan daha da arttıracaktır. Kendisine kulluk yapmaktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

insanlar, Rabbinizden size bir delil geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik.

0: فيهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
1: Allah'a iman edip dinine sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları rahmetinin ve nimetinin içine koyacak ve onları kendisine ulaşan doğru bir yola iletecektir.

Ey Muhammed! Senden fetva isterler. Sen de ki, Allah size babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Eğer kız kardeş ölür ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş onun bıraktığı malın tamamını alır. Eğer varis olan iki kız kardeşse, o zaman ölenin bıraktığı malın 1/3'ünü alırlar. Eğer varisler erkek ve kadın olmak üzere 2'den fazlaysalar, o zaman erkeğe 2 kadın hissesi kadar verilir. Allah doğru yoldan sapmamanız için bunları size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Maide Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 120 ayettir. Maide sofra anlamına gelmektedir. Hazreti İsa zamanında havariler tarafından gökten indirilmesi istenen bir sofradan söz ettiği için bu adı almıştır. Bu surede kitap ehlinden, özellikle Hristiyanlardan söz edilir. Hac, abdest, gusül ve teyemmüm gibi hükümler anlatılır. İçki ve kumar yasağıyla helal ve haram yiyeceklere temas edilir.

0: أنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla mütakip ayetlerde okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiği için bir topluma karşı olan kininiz sakın sizi aşırılığa sevk etmesin. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günah işlemekte ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulan, bir yerine vurulup öldürülen, yukarıdan yuvarlanıp ölen, boynuzlanarak ölen hayvanlarla, canavarların parçaladığı hayvanlar size haram kılındı. Ancak henüz canları çıkmadan keserseniz o başka. Bir de putlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunları yapmak fasıklıktır. İnkar edenler bugün sizin dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan daralır da bu sayılanlardan yemek zorunda kalırsa günaha kaymadan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Muhammed, sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. Sen de ki, size temiz olan şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğretip alıştırdığınız avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin. Onların üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. İnananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina yapmayıp ve dost edinmeyip namuslu bir şekilde mihirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. Kim imanı inkar ederse onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur.

Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz yıkanıp iyice temizlenin. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size hiçbir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Hani bir zamanlar işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.

iman edenler, Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkmıştı da Allah onların ellerini sizden men etmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvensinler.
1: وَلَقْ

Hamdolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlardan 12 başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti: şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekatı verirseniz, peygamberime inanıp yardım ederseniz ve Allah için güzel bir şekilde ödünç verirseniz, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden her kim inkar ederse doğru yoldan sapmış olur.

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç onlardan devamlı olarak hainlik göreceksin. Ama yine de onları affet, aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever.

0: القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir.

kitap ehli, şüphesiz ki kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu açıklayan ve birçoğunu da açıklamayıp geçen peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.

0: onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola ulaştırır.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بَنُ مَرْيَمُ

Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Sen de ki, Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmek istese, ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostlarıyız dediler. Sen de ki, öyleyse size günahlarınız yüzünden niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır.

kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir boşluk sırasında bize müjdeleyici ve korkutucu gelmedi demeyesiniz diye size gerçekleri açıklayacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter. وَاِذْ قَالَ

0: Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti."
1: Ya kavm.

Ey kavmim, Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönersiniz.

Onlar da, ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz dediler.

0: Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti: onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
1: Allah

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

حي على الفلاح.

Musa, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi.

0: في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: Allah da öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi.

Muhammed, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti: Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder.

Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.
1: فبعث

0: أخي فأصبح من النادمين.
1: Nihayet Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.

Bunun içindir ki biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse, o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.

Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

iman edenler, Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Elem

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Ey Resul, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن

Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah adaletle hüküm verenleri sever.

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar. İşte onlar inanan kimseler değillerdir.

Şüphesiz ki biz içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir.

Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik: cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir.

onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.

Muhammed, sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

0: onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar.
1: Efe hukmel cahiliyeti yebğûn. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
0: Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

0: بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez.

kalplerinde bir hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara doğru koştuğunu görürsün. Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır.

iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur. O her şeyi bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır.

iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun.

Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.

Sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz.

De ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.

0: Onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür.
1: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
0: Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür.

Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.''

kitap ehli iman edip Allah'tan korksalardı, onların günahlarını örter, kendilerini nimeti bol cennetlere koyardık. وَلَوْ أَنْ

Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır, ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür.

peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
1: Sen de ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilenler onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kafir topluluk için üzülme.

Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

0: Bir fitne kopmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını görmektedir.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم

0: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

Hamdolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

Allah'a tövbe edip ondan bağışlanmayı istemezler mi? Oysa Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar.

Muhammed, de ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.

De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın.

0: داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: İsrail oğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı.
0: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
1: Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ne kötü bir şey yapıyorlardı.

Onlardan birçoklarının kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

0: Muhammed, iman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Allahümme lekel hamdu kulluh ve lekel şükrü kulluh ve ileyke yurca'ul emru kulluh alaniyetuhu ve sirruh subhanedil

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onları da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi. Ya Resulallah, dedi, biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasına derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki,

0: Ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır. Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak, bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için, Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için, Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için, Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için, Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için, Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öc almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulünden duydum, derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden. Öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, "Andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınır yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle eserleşirdi. Çok ağlardı, uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi, bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. Din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güvenliğinizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Özel Efem'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel Efem Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel Efem hayırlı sabahlar diler.
0: Özel Efem www.ozelefem.net ozelefem.net

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

Hakkın yüce erleri. Kur'an-ı Kerim sonsuz bir nimet, tükenmez bir servet, bitmez bir zenginlik ve son derece bereketli bir hidayet ve huzur kaynağıdır. Bundan dolayıdır ki Kur'an'ın gerek mukaddes lafzının, gerekse mübarek manasının hizmetinde bulunmak başlı başına bir izzet, bir şeref ve bir saadettir. Kur'an'a dayalı bir hizmeti terk etmekse korkunç bir zillet ve çok ciddi bir mahrumiyettir. Öyleyse bir Müslüman nerede ve hangi hal üzere bulunursa bulunsun, Kur'an nimetine ve servetine sahip olmaya ve Kur'an'a hizmet etmekten kaynaklanan sonsuz şerefe ve zevalsiz saadete mazhar olmaya talip olmalı ve onsuz bir hayat yaşama zilletine ve mahrumiyetine asla davetiye çıkarmamalıdır. İşte bu yüce gerçeği kavrayan Kur'an hamillerinin ve hadimlerinin önde gelenlerinden birisi de Hazreti Salim'dir. Hazreti Salim radıyallahu anh, İslam'ın bidayetinde kölelikten azat edilen ve sonra da Ebu Huzeyfe tarafından evlatlık olarak alınmış olan bir kimsedir. Hazreti Salim, Ebu Huzeyfe ile birlikte İslam'ın ilk çilekeş ve en seçkin kahramanlarındandır. Allah her ikisinden de ebediyen razı olsun. Amin. Hazreti Salim radıyallahu anh, İslam'ın sesini duyar duymaz hiç tereddüt etmeden iman eden ve Müslüman olan ilk bahtiyarlardan olduğu gibi, aynı zamanda Medine'ye hicret başlayınca oraya ilk hicret etme şerefine eren bahadırlardan ve en seçkin şahsiyetlerdendir. Hazreti Salim radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuduğu ve Kur'an'ın manasını da davranışlarıyla çok güzel bir şekilde yansıttığı için olsa gerektir ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden önce Kuba yakınlarında bulunan bir mescitte ileri gelen sahabelerin de bulunduğu seçkin bir cemaate namaz kıldırıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra onu Kuba mescidine İmam olarak tayin etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mescid-i Nebevi'de bir müddet Kur'an okuduktan sonra dışarıya çıkan Hazreti Salim'le karşılaştığında ona, "Ey Salim, senin gibi bir Kur'an okuyanın ümmetim içinde bulunmasından dolayı Allah'a şükrediyorum," dedi. Zira Hazreti Salim ashab-ı kiram arasında Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen ve en güzel okuyan dört kurradan biriydi. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurmuştu: "Kur'an'ı dört kişiden öğrenin. Abdullah bin Mesud, Muaz bin Cebel, Ubey bin Kab ve Salim." Hazreti Salim radıyallahu an hayatını Kur'an'a vakfetmiş ve yaşadığı sürece sürekli olarak Kur'an ilmiyle Kur'an'ı en iyi şekilde öğrenmek ve öğretmek, onu en güzel bir şekilde okumak ve okutmakla uğraşmış olan ender şahsiyetlerden birisidir. Hazreti Salim radıyallahu anh, ashab efendilerimizin arasında sadece Kur'an-ı Kerim'i okumada ve okutmada maharet sahibi olmakla imtiyaz etmemiş, aynı zamanda cömertlik, fedakarlık, diğergamlık, cesaret ve şecaat gibi çok seçkin hasletlere sahip olmakla da imtiyaz etmiş olan son derece seçkin bir kimsedir. Mesela Hazreti Salim radıyallahu anh, başkalarına yardım etme noktasında çok fedakarlık ve diğergamlık ruhuna sahip olan bir kimseydi. Çevresindeki fakirleri ve yetimleri gözetmek, garibanların ihtiyaçlarını görmek, kimsesizleri korumak ve
kalbi kırıkların kalbini sarmak için adeta can atardı. Hazreti Salim radıyallahu an, şartlar ne kadar ağır olursa olsun asla gevşeklik göstermeyen ve sonuna kadar sebat edenlerden birisi olup pek çok savaşlara katılmış ve üzerine düşen görevi en güzel bir şekilde yerine getirmiştir. Nitekim Uhud Savaşı'nda pek çok kimsenin paniğe kapıldığı o çok kritik bir anda Resulullah sallallahu

hak dinleri ve hak davaları uğrunda en ağır şartlar altında ve en zor anlarda bile gevşemeyen, hayatları boyunca sebat eden, başkalarının da aynı sebatı göstermeleri hususunda gayret eden ve başkaları için bir moral kaynağı olan ender kimseler vardır. İşte Hazreti Ebu Huzeyfe ile Hazreti Salim bu yüce ruhlu kimselerdendir. Nitekim hicretin 12. senesinde Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti devrinde yalancı peygamber olarak ortaya çıkan Müseyleme belasını ortadan kaldırmak için Yemame Savaşı tertip edilmişti. İşte Hazreti Salim Ebu Huzeyfe ile birlikte son olarak bu Yemame Savaşı'na katılmış, her ikisi de orada şehit olmuş ve maddi hayatlarını orada arkadan gelenlere ibret verici bir şekilde noktalamışlardı. Şöyle ki, savaşın iyice kızıştığı ve düşmanın Müslümanların saflarını yardığı bir anda Müslümanların saflarında az da olsa bir panik yaşanmıştı. İşte tam bu esnada Ebu Huzeyfe çok veciz ve etkileyici bir konuşma yaptı ve Müslüman mücahitleri yeniden toparlanmaya ve hücumlar karşısında kaçmayıp sebat göstermeye davet etti. Ebu Huzeyfe yalancı peygamber olan Müseylemetül Kezzab karşısında savaşmak üzere gelen arkadaşlarına o gün şöyle haykırmıştı: "Ey Kur'an ehli, yüce Allah'ın kelamını güzide hareketlerinizle süsleyiniz." Nitekim başta kendisi kendi sözünün eri çıkmış olup sonuna kadar sebat etmiş, başkalarından sözleriyle istediğini başta kendisi davranışlarıyla göstermiş ve sonunda da şehit olmuştu. Hazreti Ebu Huzeyfe'nin bu samimi çağrısı üzerine Müslümanlar yeniden toparlanmış, ancak bu arada pek çok yara almış ve şehit vermişlerdi. Yemame'de şehit olanlardan birisi de sancağı taşıyan ve Hazreti Ömer'in kardeşi olan Zeyd bin Hattab radıyallahu anh'tı. Hazreti Zeyd şehit düşünce bu defa Hazreti Salim sahneye çıktı. Muhacirlerin sancağını taşıyarak ileriye atılmak ve düşman saflarına dalmak istedi. Hazreti Salim radıyallahu anh, Kur'an hafızı ve alimi olması hasebiyle onun şehit olmasının Kur'an ilmi adına geride kalanlar için büyük bir kayıp olacağından dolayı arkadaşları onu düşman safları arasına dalmaktan alıkoymak istemişlerdi. Ancak Hazreti Salim radıyallahu anh bu engelleme fikrini kesinlikle kabul etmedi ve mutlaka en önde savaşmak istedi. Bir ara bir taraftan kendisini ileri saflarda çarpışmaktan engellemek isteyenlere, diğer taraftan da kıyamete kadar gelecek olan bütün Kur'an ehline o tatlı ve gür sadasıyla şöyle haykırdı: "Ben sancağı sizin önünüzde taşımayacak olursam Kur'an ehlinin en bahtsızı olurum." Sonra da 400 civarındaki arkadaşıyla birlikte sebat etmek üzere anlaşma yaptılar ve düşmandan gelecek şiddetli bir hücum karşısında sarsılmamak ve sarsılıp da kaçmamak için ayaklarını dizlerine kadar kuma soktular ve o yeryüzünün en seçkin ve en şerefli insanları bir Müslümanın inandığı ve hak bildiği yüce davası uğrunda nasıl bir fedakarlıkta bulunması ve küfrün karşısında nasıl davranması gerektiğini fiilen göstermiş oldular. Harbin bütün şiddetiyle devam ettiği bir anda sancak Hazreti Salim'in sağ elindeydi. Gelen bir kılıç darbesiyle Hazreti Salim sağ kolunu kaybetti.

0: kaybedince sancağı sol eline aldı. Gelen bir başka kılıç darbesiyle sol kolunu da kaybedince, bu defa da sancak yere düşmesin diye onu boğazının altına sıkıştırdı. Ancak artık şehit olacağını anlamıştı ki avazı çıkabildiği kadar gür bir sesle, "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi ölürse veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz?" mealindeki ayeti kerimeyi okumaya başladı ve işte o esnada gelen daha şiddetli bir darbeyle şehit edildi. Öyle ki onu şehit edenler hınçlarını alamamış ve onu şehit etmekle yetinmemişlerdi de mübarek başını kesip vücudundan ayırmışlardı. Kaderin şu cilvesine bakın ki geride kalan ashab efendilerimiz savaşın sonunda onların mübarek naaşlarını aradıklarında Hazreti Salim radıyallahu anh'ın başını Hazreti Ebu Huzeyfe'nin ayakları arasında, Hazreti Ebu Huzeyfe'nin başını da Hazreti Salim'in ayakları arasında bulmuşlardı. Hazreti Salim'in bu samimi hali ve sadakatli davranışı sonraları Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya mealen şunu söyletecekti: "Salim hayatta olsaydı onu Müslümanların başına halife seçmenizi tavsiye edecektim." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde bir adamın yaşı 40'ı geçtiği halde hala sevabı günahını geçmiyor ve hayrı şerrine galip gelmiyorsa şeytan bu adamın karşısına geçer, onun alnından öper ve "benim sadık dostum" diyerek ona tebessümle bakar buyurmuşlardır. Aklı ve imanı yerinde olan bir insana düşen husus, tertemiz alnını Yüce Allah'ın rahmetinden ebediyen kovulmuş olan şeytana öptürmek değil, onu şeytandan şiddetle sakındırmak, hatta bununla yetinmeyip bu hadisi şerifin mefhumu muhalifine mazhar olmak, yani meleklerin takdirini kazanmak ve kendisine daha doğuştan tertemiz bir şekilde emanet edilen o pak alnını meleklere öptürmektir. Meleklerin tebrik, takdir, taltif ve tahsin etme şerefine mazhar olmak, salah, iffet ve istikamet üzere bulunmaya, itaat ve ibadete, salahat ve takvaya önem vermeye, Yüce Allah'ı sabah akşam anıp onu tesbih etmeye, sünnet-i seniyeye imkanları ölçüsünde riayet etmeye, hak ve hakikatleri etrafa neşreden bir muallim olmaya, ilmiyle amel etmeye ve iç dış bütünlüğüne ermeye, belki haramdır deyip şüpheli şeyleri bile terk etmeye, helal dairesiyle yetinip haramlara asla yaklaşmamaya, nefsani arzulara set çekip sade bir hayat yaşamaya, şatafattan uzak durmaya ve gösterişe meyletmemeye, kanaatkar olup lüksten ve israftan kaçınmaya, himayesinde bulunanlara sık sık nasihat etmeye, kazançlarının bir kısmını fakirlere tasadduk etmeye, malın bir kısmını İslam'ın yücelmesi için sarf etmeye, birlik ruhunu bozacak davranışlardan uzak durmaya, hayırlı kimselerle istikamet üzere arkadaşlık yapmaya bağlıdır. Şimdi isterseniz hayatımızı ve davranışlarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Acaba bizim Allah'a karşı marifetimiz, muhabbetimiz, itaatimiz, ibadetimiz ve hizmetimiz mi daha çok, yoksa cehaletimiz, gafletimiz ve isyanımız mı? Hayrımız mı daha çok, yoksa şerrimiz mi? Sevabımız mı daha fazla, yoksa günahımız mı? Hayırlı işlerde çalışkanlığımız mı daha ağır basmakta, yoksa tembelliğimiz mi? Bunların cevaplarını verirken vicdanımıza bakalım. Şayet verdiğimiz cevaplar karşısında içimiz rahat ve huzurluysa, o takdirde biz iyi ve karlı bir yoldayız demektir. Ama şayet içimiz rahat değilse, o takdirde biz gerçekten zararlı bir yoldayız demektir. Bu durumdaysa vakit geçirmeden içinde bulunduğumuz ortamı yeniden bir defa daha gözden geçirmeliyiz. Rabbim cümlemize günahlarından son derece pişmanlık duyan ve bağışlanmak için tevbesini kabul ettiği kullarından olmayı nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umutol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerinizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 tonluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umutol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umutol. 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından, hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden, kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
9: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve rasuluhu emran en yekuna lehumul khiyara min emrihim. Ve men ya'sillahi ve rasuluhu faqad dalla dalalen mubina. Sure Ahzab ayet 36. Allah mümin erkek ve mümin kadınlar için çok genel bir yasa bildirir. Bu ayetten bir önceki ayette Müslüman erkek, Müslüman kadın, mümin erkek, mümin kadın, Müslüman itaat eden erkek, Müslüman itaat eden kadın, sadaka veren erkek, sadaka veren kadın, ırz ve namuslarını koruyan erkekler, ırz ve namusunu koruyan kadınlar gibi özelliklerle erkek ve kadınları gündeme getirmişti ve onlara övücü sözler söylemiş ve onlara hazırladığı mükafatları, cezaları bildirmişti Rabbimiz Teala. Bu ayette onlardan yeni bir şey istiyor. Belki 35. ayette ayrıntılı bir şekilde bildirdiği konuları belki bir cümlede Rabbimiz Teala ifade ediyor ve diyor ki Sure Ahzab ayet 36. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve rasuluhu emran en yekune lehumul khiyaratu min emrihim. Allah ve Resulü herhangi bir konuda, herhangi bir işte karar verdiği zaman mümin erkek ve mümin kadınlar için Allah ve Resulünün vermiş olduğu o kararda kendileriyle ilgili olan uygulamalarında bir seçim hakkı yoktur. Ya da bir muhayyerlik hakkı yoktur. Ben Allah ve Resulünün dediğini de kabul ederim, Allah ve Resulünün dediğini de kabul etmem deme hakkı yoktur. Allah ve Resulü neye karar vermişse onu uygulayacaktır. Ve men yasillahe ve rasulehu, kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse fekad dalle dalale mübine, Allah ve Resulünün yolundan apaçık bir şekilde ayrılmış ve net bir sapıklık içine düşmüş demektir diyor Rabbimiz Teala, ifade edebildiğim kadarıyla. Bu ayetin inmesiyle ilgili rivayetler var. Şüphesiz ki o rivayetlerin var olması bu ayetin sadece o olayla ilgili olması anlamına gelmiyor. Ama o rivayetleri söyleyeyim çünkü bundan sonraki ayetler de sanki bu konuyla ilgili gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'i, halasının kızı Zeynep'i kendi evlatlığı olan Zeyd'le evlendirmek istedi. Zeynep ve ailesi kabul edemedi. Çünkü Zeynep asil bir aileden geliyordu. O günkü geleneklere ve düşüncelere göre İslam asaleti imanda ifade etti ama hala insanların kalplerinde eski dünyalarının değer yargıları vardı. Zeynep Abdülmuttalip neslindendi. Abdülmuttalip ise Mekke'nin reislerindendi. Biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de dedesi. Zeynep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızıydı. Zeyd ise eğer köleleştirilmeseydi, eğer bir baskında kavminden, anasından ve babasından alınıp özgürlüğü böylece kaybettirilip köleleştirilmeseydi, o da kavim ve kabilesi arasında şerefli birisiydi. Yine o günkü değer yargılarına göre söylüyorum. Ya dese İslam, kölelerin ya da özgürlerin bir şeref farkını kabul etmiyor. Ama işte Zeyd bir baskında, bir kabile baskınında özgürlüğünü kaybetmiş bir çocuk olarak köle pazarlarında satılıyor. Nihayet Hatice anamızın yeğeni tarafından alınıyor. Hatice anamıza hediye ediliyor. Hatice anamız da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le evlendiği zaman bu küçük Zeyd'i Efendimiz aleyhissalatü vesselama hediye ediyordu. Böylece Zeyd bir köle konumundaydı. Her ne kadar daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu azat edip kendi evlatlığı olduğunu bütün Mekkelilere bildirmişse de yine artık onun alnında bir kölelik vardı ve bu kölelik sanki onun için bir aşağılanma yoluydu. Kabul etmedi Zeynep ve ailesi ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu istiyordu ve sonra işte bu ayet-i kerime ile birlikte hem Zeynep anamız ve hem de ailesi Zeyd ile evlenmeyi kabul etti ve böylece Zeynep anamızla Zeyd evlenmiş oldular. Ve yine kendisini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a arz eden, ben seninle evlenmek istiyorum diyen bir kadını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir başka Müslümanla evlendirirken dediler ki biz kendisiyle evlenmek istiyoruz, çocuğumuzu kendisiyle evlendirmek istiyoruz ama o bizim çocuğumuzu, ya da kadın diyor ki o ise beni başka birisiyle evlendiriyor. Buna karşılık da bu ayet geliyor ve onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hükme razı oluyorlardı. Bu olay evlenmekle ya da işte sadece Zeyd ve Zeynep ve diğer bir hanımefendiyle bir başka Müslümanın evlenmesiyle ilgili olarak inse de genel anlamda bu ayet-i kerime diyor ki Allah ve Resulü herhangi bir konuda karar verdi mi Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar Allah'ın ve Resulünün verdiği kararı kabul edecekler, asla o karara karşı gelmeyecekler. Şimdi o karara uygun olarak bir evlilik gerçekleşti ve bu evlilikle ilgili ise olaylar gelişti. Sure Ahzab ayet 37. Ve iz tekul, hatırla ey Resul, hani diyordun ya, Efendimiz'e sesleniyor Rabbimiz Teala. Efendimiz'e seslendi ve o da bu ayetleri okudu ve hiç de topluma açıklayamayacağı bilgiler olmasına rağmen vahye ihanet etmeyen özelliğiyle bu ayetleri de topluma aktardı, topluma açıkladı. Rabbim bana bu ayetleri indirdi dedi. Ve sonra işte Kur'an'da bu ayetler yerini aldı ve bize kadar da geldi elhamdülillah. Ve kıyamete kadar da bu ayetler devam edecek. Ve Efendimizin bir evliliğiyle ilgili ayetler bunlar. Acaba aklımıza geliyor, Efendimizin evliliğiyle ilgili bir ayet, Efendimiz de bu dünyadan ayrıldı gitti, hanımları da, işte burada gündeme gelen hanımı Zeynep de ayrıldı gitti bu dünyadan, acaba niye bu ayetler hala Kur'an'da gündemde, unutturulamaz mıydı ya da kaldırılamaz mıydı? Aklımıza şu geliyor, biliyorsunuz o gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Zeynep'le evlenmesini kabul edemeyen bir dünya kıyamete kadar varlığını devam ettiriyor. Ve işte o gün Zeynep'le Peygamber Aleyhisselam'ın evliliğini kabul edemeyenlere verilen bir cevap kıyamete kadar Efendimizin Zeynep'le evliliğini sindiremeyen, kabul edemeyen ve onun hakkında olur olmaz sözler söyleyen herkese bir cevaptır ve cevap her zaman Allah tarafından verilmiş olmaktadır. Ve ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeynep'le evlenmesi, evlatlığı olan Zeyd'le Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilişkisinin artık bir evlatlık ve babalık ilişkisi değil, bundan sonra iki Müslüman kardeş ilişkisi olduğunu bildirirken, kıyamete kadar da olur ya bazı toplumlar kendi geleneklerine göre evlatlık ve babalık müessesesinin içinde yer almışlarsa, bu ayetlerle, bu surelerle karşı karşıya kaldıktan sonra bilecekler ki artık ne evlatlık ne babalık vardır. Müslümanlar ancak kardeştir. Ve evlatlıklar kendi öz babalarının adlarıyla anılacaklardır. Ve şayet evlatlıklar bir kadınla evlenir ve sonra o kadını boşarlarsa, o evlatlıkların babalıkları konumunda olanlar evlatlıklarının boşadığı kadınla evlenmeye hakları vardır ve o kadınla evlenebilme hakkını bizzat onlara Allah vermiştir, Muhammed Aleyhisselam'a verdiği hakla birlikte. Ve iz tekulu lillezî en'amallahu aleyh ve en'amte aleyh. Hani ey Resul diyor Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'a, Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine nimet verdiğin kimseye diyordun ya, Allah'ın kendisine nimet verdiği ve peygamberimizin de nimet verdiği Zeyd'dir. Allah nasıl nimet verdi? Allah onu bir kabile baskınında köleleştirdi. Görünüşte onun köle olması anaya, babaya, kavmine, kardeşine ve kendisine büyük sıkıntı verdi. Ama kaderin sahibi Allah'tır. İnsanın yazgısını Allah yazar ve Allah insanlar için hep hayrı yazmıştır ve insanlar Allah'ın yazdığı hayırdan, bereketten hayır ve bereket kazanmaya çalışırlarsa kazanırlar. İşte Zeyd nihayet panayırlarda bir köle olarak satılır, anadan, babadan, kardeşlerden, kavimden uzaklaşmıştır. Ve görünüşte gerçekten sıkıntılı bir hayat yaşıyor Zeyd. Ve sonra köle olarak bir kadına hediye edilir. Ve o kadın da yeni evlendiği genç eşine Zeyd'i, yani köle çocuğu hediye eder. Ve köle çocuğun efendisi şimdi genç, 25 yaşında yeni evlenmiş birisi olacaktır. Ve ne Zeyd bilir geleceği, ne Muhammed Aleyhisselam bilir, ne onu köle olarak satanlar bilir, ne de onu anasından ve babasından uzaklaştıranlar bilir. Kaderi sadece Allah bilir. Ve sonra o çocuk yeni efendisinin yanında 15 yıl beraber olacaktır. Ve bu 15 yıllık beraberlik içinde artık o köle çocuk azat edilmiş olacak ve o yeni efendisinin evlatlığı olacaktı. Ve yeni efendisi nihayet 15. sene peygamber olurken efendi, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına gelmiş ve Zeyd gençlik çağına ulaşmış ve efendimiz peygamber olmuş ve Zeyd önceki köle, sonra azatlı ve sonra evlatlık Zeyd yeni peygambere ve eski efendisine ve babalığına hemen iman etmiş ve işte Allahu Teala'nın nimeti böylece kendisine en büyük bir şeref ve en büyük bir nimet olarak ulaşmış. Allah bunu takdir etmeseydi, o Zeyd anasının babasının yanında bir hayatı yaşamaya devam etseydi, acaba peygamberimizi bu kadar yakından tanıyabilecek miydi ve peygamber aleyhissalatü vesselam'a bu kadar çabucak iman edebilecek miydi? Ve şerefi, Kur'an'da ismi zikredilecek kadar büyük olan şerefi acaba bu kadar olabilecek miydi? İşte en'amallahu aleyh, Allah'ın nimeti bu. Peygamberimizin ona nimeti ise onu köle olarak tutmaması, onu azat etmesi ve sonra onu evlatlık olarak kabul etmesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam evlatlık olarak kabul ettiği zaman Allah'ın yasasına karşı gelmiyordu. Çünkü o zaman peygamber değildi. O zaman Allahu Teala Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle bir vahide bildirmemişti. Evlatlık yapma Zeyd'i, buna hakkın yok da dememişti. O da toplumun geleneklerine göre yaşıyordu ve sorumlu da değildi önceki hayatından. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Zeyd'e çok güzel davrandı. Kendi çocuklarına nasıl davranıyorsa, ki onun zaten ahlakı öyleydi. Sadece Zeyd'e değil, sadece Üsame'ye değil, sadece Hasan ve Hüseyin'e değil, sadece Ali'ye, Fatıma'ya değil, sadece Zeynep'e, Rukiye'ye, Ümmü Gülsüm'e değil, o bütün Müslümanların çocuklarına ve bütün Müslümanlara iyi davranıyor, merhametli davranıyor ve onlara hep iyilik gösteriyordu. Ve demişti ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeyd'e, emsik aleyke zevceke ve takillah, Allah'tan kork, hanımına sahip ol, onu boşama. Zeyd ikide bir geliyor ve diyordu ki, çünkü Zeynep anamızla, ki daha Zeyd'le evliyken Zeynep'e anamız diyemiyoruz ama daha sonraki peygamberimizle evliliğinden dolayı anamız diyoruz. Zeynep Zeyd'le evliyken Zeyd'e pek itaatkar davranmıyordu. Yine o eski asaleti gündeme geliyor. Bir anlamda Zeyd'e itaati ya da Zeyd'le evliliği kabul edemiyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da gelip diyordu ki Zeyd, ya Resulallah ben bundan ayrılacağım, bu iş olmuyor. Efendimiz de diyordu ki hanımına sahip ol, ayrılma. Bunu niye diyordu? Ve tuhfi fi nefsik mallahu mübdi, Allah'ın açıklayacağını nefsinde gizliyordun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyordu ki Zeyd Zeynep'i boşadıktan sonra kendisi Zeynep'le evlenecek. Evlenmek zorunda kalacaktı. Bu Allah'ın yasasıydı. Allah onu bildirmişti. Ama bunu yapabilecek bir cesareti kendinde bulmuyordu Muhammed Aleyhisselam. Çünkü Zeyd onun evlatlığıydı. Yani çocuğuydu. Nasıl olur çocuğunun evlendiği ve sonra boşadığı bir hanımı bir baba ya da bir babalık alabilecekti? Buna cesaret edemiyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bundan dolayı da Zeyd'e diyordu ki aman hanımına sahip ol. Hanımını tut, onu boşama. Böylece belki daha da zamanın uzamasını, Allah-u Teala'nın başka bir vahiy indirmesini ya da işi kolaylaştırmasını bekliyordu. Bu kadar zorlu bir yükü çekebileceğine sanki cesaret yoktu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kolay değildi. Asırlardır devam eden bir geleneği yıkacaktı Muhammed Aleyhisselam. Bu zor geleneği, bu zorlu hayatı değiştirmeyi Allah Müslümanlardan birinin üzerine yüklemedi. En güçlü olan Müslümana, en güçlü olan kuluna, yani peygamberine yükledi ve peygamber bu yükü kaldırmalıydı ve peygamber bu değişimi yapmalıydı ki daha kolay değişimlere diğer Müslümanlar talip olsunlar ve kolay değişimlerle Müslümanlar Allah'ın razı olduğu bir hayata gerçekten samimiyetle yürüyebilsinler. Ve işte Zeyd'in boşamasını istemiyor ve insanların söyleyeceği sözler nedeniyle Zeynep'in Zeyd'den ayrılmasını istemiyordu. Ve tahşannas, Allah da diyor ki insanlardan korkuyordun, insanlardan çekiniyordun. Vallahu ehakku en tahşa, ama Allah çekinilmeye, korkulmaya daha layıktır. Sen Allah'tan çekin, Allah'tan kork. Allah ne istiyorsa onu yap. Kullar ne derse desinler. Ne fark eder ki? Kulların sözlerine itibar etmesen. Allah'ın emrine boyun eğ, diyordu Rabbimiz Teala. İşte Allah'ın emrine boyun eğeceği zaman geldi. Felemma qada zeydun minha bataran zevvecnakeha. Ne zaman ki Zeyd Zeynep'i boşadı, iddet bitti ve Allahu Teala'nın emriyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i, üstelik Zeyd'i dünürcü olarak Zeynep'e gönderdi ve Zeyd gerçekten çekine çekine gitti. Ama emir ve yetki Muhammed Aleyhisselam'daydı. Muhammed Aleyhisselam gönderiyordu. Gitmek zorundaydı. Daha önce, 3 ay önce boşadığı hanımına Muhammed Aleyhisselam seni arzu ediyor, seninle evlenmek istiyor diyecekti. Efendimizin sözcülüğünü yapacaktı. Ve Zeynep anamız hamur yoğuruyordu. Yanına vardı Zeyd ve heyecanlandı. Yüzüne bakamadı, sırtını döndü ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni anıyor, seninle evlenmek istiyor. O da düşünürüz dedi. Hemen namaza durdu ve o namazı ikame ederken, o namazla Rabbine yönelirken, namazla Rabbinden bir çıkış yolu ararken Allah'ın bu emri geldi, bu vahyi geldi ve bu vahyi hemen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam alır almaz Zeynep'e gitti. Çünkü ayet zevveçnâkeha diyordu. Allah onu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nikahlamıştı ve biz sana onu nikahladık diyordu Rabbimiz Teala. Ve her zaman Zeynep anamız Efendimizin diğer hanımlarına, diğer analarımıza hep övünecekti bu ayet nedeniyle. Sizi babalarınız, velileriniz evlendirdi. Ama beni Rabbim evlendirdi, benim nikahımı Rabbim kıydı diyordu ve gerçekten dünyada hiçbir kimseye nasip olmayan bir şerefe sahip oluyordu Zeynep anamız. Belki Zeyd ile evlenmesi sıkıntı vermişti ona. Sıkıntılı günler yaşamıştı ama işte şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı oluyordu. Zeyd'e gelince Muhammed'in oğlu Zeyd artık Harise'nin oğlu Zeyd denilecekti. Yıllar geçmişti. Belki 25-30 yıl olmuştu ki Zeyd bin Muhammed deniliyordu ona. O şerefli ismi taşıyordu hep. Ama şimdi bu sureyle, bu ayetlerle artık Zeyd bin Muhammed denilmeyecekti ona. Zeyd bin Harise denilecekti. Ve o Peygamberin hanımı olacak olan bir hanımla daha önce evlenmişti. Ondan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ve üstelik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hanım olan o kadın bundan sonra onun anası da olacaktı. Zeyd'in bunu da kabullenmesi gerekiyordu. Gönlünde en ufak bir sıkıntı duymadan ve bütün bunları kabul eden ve Allah'ın ve Resulünün emrine samimiyetle boyun eğen Zeyd'e Muhammed Aleyhisselam'ın isminden ayrılmasına karşılık, onun samimiyetine karşılık Allah onun ismini kendi kitabında zikrediyor ve hiçbir kimseye vermediği bir şerefi işte Zeyd'e vermiş oluyordu Rabbimiz Teala. O bir köleydi, o bir azatlıydı ama o şerefli bir Müslümandı ve işte onun adı şerefli kitabın ayetlerinde yer alıyordu ve şerefli bir hayatı yaşayıp Rabbinin emrine de giderken Zeyd ahirette de yine ona şerefli makamlar hazırlanıyordu. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَاهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرًا. Allah-u Teala böylece Zeyd'in boşadığı Zeynep'le Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı evlendirirken bütün müminler için bir yasa belirliyordu. Artık müminler, şayet müminlerin evlatlıkları hanımlarını boşamışlarsa, evlatlıklarının boşadığı hanımlarla müminlerin evlenmelerinde bir sakınca olmadığını bütün müminler bilsin diye de işte biz seni Zeynep'le nikahladık diyor Allah-u Teala. Ve kâne emrullahi mef'ûlâ, Allah'ın emri ola gelendir. Allah'ın emri böylece gerçekleşmiştir. Önce Allah Zeyd ile Zeynep'i evlendirir ve sonra Allah Zeyd ile Zeynep'i birbirinden ayırır. Zeynep'e Muhammed Aleyhisselam'ı nasip eder ve Zeyd'e de işte kitabında ölümsüz bir isim nimetini, şerefini bahşeder. Allah her yaptığını güzel yapandır ve Allah hüküm verenlerin en iyi hüküm verenidir. Sure Ahzab ayet 38. Mâ kâne alen nebiyyi min haracin mimma faradallahu le. Nebi içinde Allah'ın kendisine farz kıldığı bir konuda bir zorlama yok artık. Nebiye kimse bir şey söylemesin. Kimsenin nebinin yaptığı bu işe bir söz söylemeye hakkı yoktur. Nebi Allah'ın emriyle Zeynep'le evlenmiştir ve nebi Allah'ın emriyle Zeynep'i nikahlamıştır. Çünkü bu konuda, nikah konusunda Allah nebiye bile sanki bir özgürlük vermiyor ve Zeyd Zeynep'i boşadıktan sonra iddet biter bitmez Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Zeynep'i nikahlayan Allah-u Teala oluyor. Sünnetallahi fillezine halev min kabil. Allah'ın daha önceki toplumlarda da uyguladığı yasa bu, sünnetullah. Ve Allah-u Teala daha önce işte Hacer'i İbrahim Aleyhisselam'a nasip ediyor. Sare anamızın bir kölesiydi Hacer ve Sare anamız İbrahim Aleyhisselam'a hediye edecektir ve Hacer İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı olacaktır ve ondan İsmail Aleyhisselam dünyaya gelecek ve ondan da Muhammed Aleyhisselam dünyaya gelecekti. Ve yine Rabbimiz Teala Davud Aleyhisselam'a ve Süleyman Aleyhisselam'a birçok hanımlar lütfedecek ve onlar için birçok nikahlı eşler var edecek. Ve kâne emrullâhi kaderen maktûra. Allah'ın emri ölçülüdür, düzenlidir. Allahu Teala bilerek bir iş emreder. Allahu Teala bilerek ölçülü var eder. O kaderi yazandır ve o yazdığı kaderi de ölçülü yazandır ve işte burada verdiği hükümler de düzenlidir ve de güzeldir. Sure Ahzab ayet 39. Ellezine yubelligune risalatillah ve yahşevnehu ve la yahşevne ahaden illallah. Daha önce Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ların özelliği de şöyleydi. Onlar ki Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ ediyorlardı. Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ ederlerken yalnız Allah'tan çekiniyorlardı ve Allah'ı memnun etmek istiyorlardı ve Allah'tan başka hiçbir kimseden de çekinmiyorlardı. Allahu Teala yeni bir uygulamayla bir peygamberini eğer deniyorsa o peygamber o denemeden selametle çıkıyordu. Çünkü Allahu Teala onlardan ne istiyorsa onlar samimiyetle Allah'ın emrine boyun eğmeyi bir din, bir iman bilmişlerdi. Kulluklarının gereğiydi ve hayatlarını hep öyle yaşamışlardı. Ve kefa billahi hasiba ve Allah hesap görücü olarak da yeter. Ve gerçekten Allahu Teala bütün peygamberlerini en güzel şekilde eğitmiş ve onlara büyük imtihanlar yaşatmış ama o imtihanlardan, o denemelerden başarılı olarak geçebilmeleri konusunda da onlara yardımcı olmuştur. Sure Ahzab ayet 40. Mâ kâne Muhammedun ebâ ehadim min ricalikum. Zeyd ve Zeynep'in evlenmesi ve boşanması ve sonra Zeynep'in Muhammed Aleyhisselam'la evlenmesine olur olmaz sözler söyleyen ve Peygamber Aleyhisselam'ı incitenlere karşı Rabbimiz Teala cevap veriyor. Muhammed sizlerden hiçbirinizin babası değildir. Zeyd'in babası değildir Muhammed. Osman'ın, Ali'nin babası da değildir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Abdurrahman'ın, Ebu Seleme'nin de babası değildir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Velakin Resulallah ve Hatemen Nebiyin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Onu Allah Resul ve Nebi olarak seçmiştir ve ondan sonra da bir Nebi gelmeyecektir ve kıyamete kadar insanlar onun peygamberliğini, nebiliğini kabul etmekle sorumludur ve onun örnek bir hayatını yaşamak zorundadırlar. Ve kânallâhu bi külli şeyin alîmâ. Allah her şeyi bilendir ve Allah verdiği hükmü bilerek vermiştir. Zeyd'in babası Harise'dir. Zeyd'in babası Muhammed değildir. Evlatlıklar evlat sayılamaz. Babalıklar baba sayılamaz. Evlatlıklar ve babalıklar bu ayetten sonra ayrılacaklardır. Onlar birer kardeştirler. Müslüman kardeştirler. Şimdiye kadarki hukukları ne olursa olsun artık bundan sonra hepsi kendi hukuku içinde, Allah'ın kendilerine yazdığı kardeşlik hukuku içinde bir hayat süreceklerdir. Evlenmeleri, boşanmaları artık yeni düzenleme neyi gerektiriyorsa öyle olacaktır. Sure Ahzab ayet 41-42. Ya eyyühellezine amenü zkurullâhe zikran kethira ve sebbihuhu bükraten ve asila. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Hep Allah'ı gündemde tutun. Şerefiniz Allah'a kulluktur. Şerefiniz Allah'ı zikirdir. Şerefiniz Allah'ı gündemde tutmaktır. Şerefiniz Allah'ın ayetlerinden ve Allah'ın hikmetlerinden öğüt almaktır. Allah'ı hatırınızdan çıkarmayın. Bütün hayatınızı Allah'a göre yaşayın. Ve bütün hayatınıza Allah yön versin. Allah'ı bir an bile gönlünüzden, bedeninizden, ruhunuzdan, ailenizden, toplumunuzdan uzaklaştırmayın. O her zaman var. Siz uzaklaştırsanız da var. Ama sizin hayatınıza var olmalı ve sizin kalbinize o imanı, sizin bedeninize o pratik eylemi, hayatı, sizin ailenize o güzelliği, sizin toplumunuza o yaşanacak Müslümanca hayatı lütfetmeli, nimet olarak vermeli ki sizin hayatınız güzel olsun. Onun sizin hayatınızı güzelleştirmesi için de sizin ona yönelmeniz, onu unutmamanız ve sabah akşam onu tesbih etmenize bağlıdır. Onu tesbih edeceksiniz, onu bilip tanıyacaksınız, onu zikredeceksiniz ki hayatınız güzel olacak. Ve sonra eğer siz Allah'a zikrederseniz, Sure Ahzab ayet 43, eğer siz Allah'ı tesbih ederseniz sabah akşam, vellezî yusalli aleykum ve melâiketu, o Allah da size salat eder, size nimetini indirir, size rahmet eder, size bağışını, lütfunu indirir ve melekleri de Allah'a yalvarıp yakarırlar da, ya Rabbi bu kullarına merhamet et, bu kullarına acı derler. Ve böylece Allahu Teala salatını ve size merhametini şöylece indirmiş olur. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için zaten size salat ediyor, size merhamet ediyor, size acıyor ve siz artık karanlık bir dünyadan aydınlık bir dünyaya, şirkin, küfrün, Hristiyanlığın, Yahudiliğin yanlışlarından ve sapıklıklarından İslam'ın aydınlığına, İslam'ın doğruluğuna sizi ulaştırıyor ve böylece siz Allah'ın rahmetiyle, bağışıyla şerefleniyorsunuz. Ve kâne bil müminine rahima, Allah müminlere karşı rahimdir, merhametlidir, acıyandır. Allah'ın acımasına layık bir hayat sürmek istiyorsanız Allah'ı çokça zikredin, hep onu tesbih edin ve Allah ve Resulü hangi konuda karar vermişse o konuda da seçim hakkınızın olmadığını bilerek samimiyette teslim olun. Dünyanız da ahiretiniz de güzel olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

Kur'an'ında birçok surede söze yeminle başlar alemler Rabbi. Göklerin, güneşin, ayın, yıldızların, gecenin, gündüzün, sabahın ve yarattığı daha nice şeyin üstüne yemin eder. Sonra vereceği emri veya haberi verir. Yaratanın yarattıkları üzerine ettiği her yemin, biz söylenen sözden emin olalım diyedir. Ve yine her yemin, bizim için yarattığı kainatı, onun indirdiği ayetlerin delili ve şahidi olarak okuma davetiyesi niteliğindedir. Buruç, Şems, Leyl, Duha, Belet, Naziyat, Adiyat derken, alemler Rabbinin yeminle söze başladığı surelerden biri de Tin'dir. Bu surede önce yarattığı iki ağaca ve gıdaya, sonra da yarattığı iki diyara yemin eder alemler Rabbi. İncire ve zeytine and olsun. Sina dağına and olsun. Bu emin beldeye de and olsun. Yörüngeleriyle yıldızlara, güneşe ve aya, güneş ve ayla ilgili olarak geceye ve gündüze edilen yeminlere kıyasla iki küçük cisimdir incir ve zeytin. Ama bir surenin onlara edilen bir yeminle başlaması onların iki kudret mucizesi olduğuna dikkat çekmekte ve ikisini de üzerine yemin edilen o koskoca gök cisimleri kadar büyütmektedir. Vaka budur zaten. En başta incir, nokta kadar küçük bir tohumdan çıkıp gelen bir kudret mucizesidir. Başka nice tohumun ya hiç çatlayamadığı veya büyüyemeden sönüp kaldığı zor ortamlarda bile boy vermesiyle deyimlere ve atasözlerine dahi yerleşmiş haldedir. Dahası kendisi toprağın ve çamurun içinde olduğu halde yavrusu hükmündeki meyvesine süt gibi halis bir gıda içirir ve eller misali dallarıyla insanoğluna yaşı da kurusu da ayrı bir lezzet ve şifa hazinesi olan meyveler sunar. Nokta kadar bir tohumdan bütün aleme kök salacak istidatta incir ağacı yaratan, onun çamur içindeki köklerinden meyvesine beyaz süt içiren ve beyaz süt içen o meyvelerdense içleri apayrı bir sanat, güzellik ve lezzet yüklü sarı, yeşil, mor incirler yediren alemler Rabbinin bu mucize nimeti, onun kudretinin ve rahmetinin sınırsızlığını da bildirmektedir. Zeytin de yine incir gibi en zor şartlarda bile kök salıp boy verebilen bir ağaçtır. Alemler Rabbi ona 1000 sene bile yaşayabilir bir istidat bahşetmiştir. Dağ bayır demeden boy verdiği diyarlarda geçen yıllar gövdesinin özünü kemirse bile sırf gövdesinin kabuklarına tutunarak nice seneler meyve verebilir bir haldedir. Verdiği meyve ise gıda ve şifa olmanın yanında nice 1000 yıllar boyu kandil ve lambaların ışık menbaı da olmuştur insanlık için. Dahası yaprağı, dalı, çekirdeği her şey bir işe yarar, bir hizmet görür haldedir. Artık fazla posa diye bir kenara atılan, kullanılmayan hiçbir tarafı yoktur. İncir ve zeytin bütün bu özellikleriyle bir bakıma sanki bu dünyalı değildir. İkisi de birer kudret mucizesi olarak cennetten inmiş gibidir. Her ikisi bir yandan alemler Rabbinin esma-i hüsnasını aleme ilan ederken, diğer taraftan her ortamda boy verip hayata tutunmalarıyla alemler Rabbinin insan adlı kullarına kendilerine verilmiş istidadı her hal ve şartta açığa çıkarma gayretini de ders vermektedir. Maddi hayatı için toprağa muhtaç haldedir insan. Kadir-i Zülcelal de

o toprakta yarattığı iki kudret mucizesine, iki gıda ve şifayı and ederek onları indirdiği ayetlerin hakkaniyetine delil ve şahit tutar. Tin suresinde sonraki iki ayet yine toprakla ilgilidir. Bu kez incirin ve zeytinin yetiştiği yeryüzünde insanın manevi hayatının olmazsa olmazı olan vahye beşik olmuş iki diyar üzerine yemin eder Rabbül Alemin. Musa aleyhisselamın vahye mazhar olduğu Sina Dağı ve Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselamın vahye mazhar olduğu şu emin belde. İnsanın manevi gıdası olan vahyi ilahinin hatırasını taşımaktadır her iki diyar. Topraktan çıkan iki kudret mucizesine, sonra ilk vahyin geliş anına şahitlik etmiş iki diyara yeminden sonradır ki söz insana gelir. İncire ve zeytine and olsun. Sina Dağı'na and olsun. Bu emin beldeye de and olsun. Biz gerçekten insanı en güzel kıvamda yarattık. Tin Suresi 1 ve 4. ayetler arası. Bu yeminlerle topraktan yaratılmış insana en güzel kıvamı ne kadar da belli bir surette anlatmaktadır alemler Rabbi. İnsan ki maddi hayatı için gıdaya muhtaçtır. Ve işte Rabbül Alemin muhtaç olduğu bu gıdayı incir gibi, zeytin gibi ağaçlarla ona sunup hayatının devamını sağlamaktadır. İnsan ki manevi hayatı içinde gıdaya muhtaçtır. Ve işte Rabbül Alemin aklının, kalbinin ve ruhunun ihtiyacı olan bu manevi gıdayı, bu rehberliği ve hakikat ışığını arzın üstünde hayat süren elçilerinin eliyle insana sunmaktadır. Fatır-ı Hakim, bütün kainata halife olacak, bütün kainata tecelli eden bütün güzel isimleriyle onu tanıyacak, bütün mahlukatın ettikleri ibadet ve tesbihatı hepsi adına ona arz edecek kıvamda yarattığı insan adlı kulunu öyle orta yerde bırakmış ve bırakacak değildir. En güzel kıvamda yarattığı insana bu istidadını kainat kadar geliştirip genişleteceği imkanları da vermiştir. En başta topraktan bitirdiği gıdalar da onun bedenini doyurduğu gibi Tur Dağı'nda ve şu emin beldede indirdiği ayetleriyle de ona istidadını geliştirmenin yolunu, usulünü, adabını öğretmiştir. Kitabı ve Resulü ile onun insana bildirdiği bütün emirler ve yasaklar, öğrettiği ve emrettiği bütün ibadetler, işte en güzel kıvamda yaratılmış insan, bu kıvamda yaratılmışlığının gereğini yerine getirsin. Bütün mahlukatın üstünde ve hepsinin halifesi olarak Rabbine müteveccih olabilsin diyedir. Bu yolda mazereti de yoktur insanın. Küçücük bir incir çekirdeğinin bir duvar kovuğunda bile hayata tutunup nasıl meyveye durduğunu, kupkuru zeytin çekirdeğinin en kıraç bayırlarda bile nasıl toprağa tutunup boy verdiğini gördüğü halde yapamadım, edemedim, göremedim, bilemedim demesinin imkanı yoktur. Akılsız, şuursuz bu çekirdekler bile böylesi bir cehdi, gayreti ve duayı temsil ediyorken, akıl ve şuur verilmiş, kalbi vicdanla desteklenmiş insan istidadını geliştirmiyor, vazifesini yapamıyor, hele ki yapmıyorsa bunun savunulacak yahut mazur görülecek bir tarafı yoktur. Bilakis en yüksek istidatla yaratılan en büyük sorumluluğa da sahiptir. En güzel kıvamda yaratılan insan bu istidadını kullanmaz, heba eder, çürütmeye kalkarsa makamca ve itibarca incir çekirdeğinden yahut topraktan da aşağıya düşecek, aşağıların aşağısına itilecektir. İncire ve zeytine and olsun. Sina Dağı'na and olsun. Bu emin beldeye de and olsun ki biz gerçekten insanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Tin Suresi 1 ve 5. ayetler arası. Ama bu kaçınılmaz kaderi değildir. Bu ancak yaratıldığı toprakta boy veren bitkilere ve nimetlere bakıp ders çıkaramayan ve yarattığı yeryüzünde kılavuz olarak indirdiği kitaba ve yol gösterici olarak gönderdiği peygamberi kulak asmayan insanlar için geçerlidir.
en güzel kıvamda yaratılmışlığın bir tezahürü olarak soran bir akla ve ancak doğru cevaba ulaşıldığında huzur bulan bir kalbe sahip olmanın hakkını veren, arayan, bulduğundaysa bulduğu hakikatin gereğini yerine getiren, yani iman eden ve ameli salih işleyen kişiler, değil aşağıların aşağısına itilmek, devamlı bir mükafata mahzar olacaktır. Alemler Rabbinin huzurunda olduğunun idrakiyle yaşadığı için bu dünyadan huzur devşirdiği gibi, Rabbül Alemin onu ebediyen kalıcı olarak sonsuz cennetlerde ağırlayacaktır. Durum buyken insan gerçeği nasıl görmezden gelebilir, kendini nasıl başıboş görebilir, nasıl tembelliğine ve gafletine mazeret uydurabilir, nasıl incir ve zeytini, Sina Dağı ve şu emin beldesiyle yeryüzünün ettiği şahitliğe gözünü kapayabilir ve nasıl nebiler eliyle gönderilen haberi yalanlayabilir? Yaratılmış olduğu en güzel kıvamı bozmadıysa elbette böyle yapamaz insan. Bilakis o en güzel kıvamın hakkını verip yaratıcısını en güzel surette tanır ve bu tanımanın bir nişanesi olarak ona en güzel surette ibadet eder. Yaratılmış olduğu en güzel kıvamı bozan, böylece kendilerine verilmiş bu emaneti ve hediyeyi heba edip mahveden insanlarsa elbette bu yaptıklarının hesabını verecektir. Allah Hakem, Hakim ve Hakimdir. Hükmedenlerin en iyi hükmedenidir ve yaptıklarına göre kulları hakkında en güzel hükmü verecektir. İncire ve zeytine andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu emin beldeye de andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. İman edip salih ameller işleyenler hariç, onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey hesap ve cezayı sana yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Tin Suresi 1 ve 7. ayetler arası.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga

0: Yatırımcu.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
6: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: neydi? Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: yayıncı.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz sevinç ve üzüntülerle imtihan. Evet, hayat birbirini takip eden sevinç ve hüzün dalgaları gibidir. İnsan bazen ummadığı bir nimetle sevince gark olurken, bazen de hiç hesapta olmayan bir musibete, bir sorunla sarsılır. Bu iniş çıkışlar aslında her mümin için özel olarak dizayn edilmiş bir imtihan programıdır. Yani sevinçler, üzüntüler insan için bir imtihan alanı olduğundan dolayı yani bunlar rastgele olan şeyler değil. İnsan yaşadığı hayat içerisinde, yaşadığı anlarında sevineceği, üzüleceği hususlarla, tablolarla, olaylarla karşılaşabilir. Bu gayet tabii bir durumdur. Dolayısıyla bu konuda işte imtihan dediğimiz hadise burada kendini göstermiş oluyor. Yani imtihan gereği insan sevinçle de üzüntülerle de ne yapıyor? Karşılaşabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu hususu şöyle beyan ediyor. Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle, fakirlikle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdeler olsun. Bakara suresinin 155. ayette işte biz insanı çeşitli şekilde deneriz. Sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor. Bu deneme işin üzücü olaylar açısından bakıldığında biraz korku, açlık, mallardan, canlardan eksiltmekle, yakınlarının ölmesi, fakirlik ve çeşitli sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Ve sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor ayet-i kerimede. Yani sıkıntıyla karşılaştığınızda sabredin. Bu bir imtihan gereğidir deyin ve aynı zamanda bu karşılaştığın sıkıntının daha da ağır bir şekilde kişiyi etkilememesine sebep olur sabretmek. Şimdi insanlar bu konuda eğer bu işin bilincinde olanlar sevinç ve üzüntülerle karşılaştığında ne yapmalıyım sorusunu herkes kendine sorması gerekiyor. Çünkü her an insan onu sevindirecek bir şeyle karşılaşabildiği gibi onu üzecek bir şeyle de karşılaşabilir. Onun için işte sevindiğimizde Allah'a şükretmemiz ve sevincimizi kendimiz hissettiğimiz gibi diğer insanlara da onların da sevinmesine katkı sağlamalıyız. Allah'a hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Sıkıntılardan uzak için dua etmeliyiz. Dolayısıyla sevinçlerle de üzüntülerle de karşılaştığımızda nasıl davranacağımızı da bilmemiz önem arz ediyor. Yani bazı insanlar iyi şeylerle karşılaştığında, onu mutlu edecek bir şeyle karşılaştığında bu bir tesadüf olayı değil. Bu bir imtihan gereği. Çünkü ikisi de nefsin ve şeytanın işine gelen şeyler olabiliyor. Yani siz sevindiğinizde sevin sevin çok güzel. Nefis ve şeytan bunu seyretmez. Çünkü nefis ayeti kerimede de beyan edildiği gibi şiddetle kötülüğü emreder, kötülüğü şey yapar, tercih etmeni sağlar. Şeytan da zaten Nefis de şeytan birbirleriyle ortak çalışır. Şeytan akla getirir, nefsin de işine gelirse, ki geliyor genelde, o da kabul edebiliyor. Veya etmeyebilir. İşte dediğimiz gibi, kişi eğer boşlukta kalırsa, yani başına gelecek sevinç ve üzüntüler konusunda neler yapmalıyım, şöyle şöyle yapmalıyım veya şöyle şöyle yapmamalıyım gibi bir ön hazırlık yoksa, hazırlıksız yakalanmış olabiliyor. Mesela insan işte bir iyi haber geldi veya iyi bir şeyle karşılaştı. Yapacağı şey çok zor değil. Allah'ım sana şükürler olsun. İnşallah bu iyi şeyi en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Ve diğer kardeşlerimize de Rabbim böyle sevinçler, böyle huzur, böyle imkanlar nasip etsin diye hem kendi için, hem eşi, çoluğu, çocuğu için, hem diğer insanlar için işte dua etmeye, şükretmeye vesile olur. Veya üzücü bir olayla da karşılaştığında dediğimiz gibi yine sabreder. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere hesapsız mükafatlar verileceği beyan ediliyor ayet-i kerimede. Gerçekten sabır biraz böyle insanın kendini olaylar karşısında, üzücü olaylar karşısında kendini durdurması çok önemli. Bu hem Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını kazanmaya, hem de kendinin daha fazla yıpranmasına, daha fazla feryat figan etmesine, daha fazla depresyona girmesine veya işte strese girmesini engeller. Yani insan bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman bu tesadüf eseri değil, şundan bundandan ziyade bir sıkıntıyla karşılaşmış, çeşitli sıkıntılarla karşılaşabilir diyor. Demin de ayet-i kerimede beyan edildiği gibi Bakara suresinin 155. ayetinde. Allah-u Teala'nın çeşitli şekilde insanı denemesi, insanı sınaması hadisesi sıkıntıdır. Gelir, gelebilir. Tabii ki biz sıkıntının gelmesini beklememeliyiz. Böyle sıkıntı içerisinde acaba işte

strese giriyor, üzüntü yaşıyor. Mesela bir imkana kavuşmuş, şükredecekken bunun sıkıntısını yaşıyor. Ya bir imkana kavuşmuş. Bunun sıkıntısı değil, bunun huzurunu yaşaman lazım. Önce Allah'a şükretmen lazım. Gereğini yapman lazım. Dille şükür edildiği gibi, elhamdülillah sana şükürler olsun dendiği gibi halle de şükretmek. Hangi husustan dolayı sevinmişsen, hangi olay sana bu sevinci yaşatmışsa şükretmek ve onun gereğini yapmak. Yani hal ile şükür denmekti buna. Dolayısıyla bir de kalple şükür var. Yani bunun Allah'tan geldiğine, Allah'ın bir nimeti olduğuna, şükür etmek, hamd etmek gerektiğine ve bunun gereğini yapmak gerektiğine, onu diğer insanlarla da paylaşmak noktasında da değerlendirilmesi önem arz ediyor. Şimdi demin de temas ettiğimiz gibi üzücü olaylar iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir, daha üzücü olay gelmeden ya gelirse diyor. Bu olumsuz düşünce. Yani iki düşünce vardır. Olumlu ve olumsuz. Ne abartı bir şekilde her şeyi toz pembe görmek gerekiyor, ne de her şeyi olumsuz görmek gerekiyor. Mesela bir tanıdığımız var. Ameliyat olacak. Daha ameliyat olmadan ya işte ameliyatım iyi geçmezse, işte ameliyattaki doktor efendim iyi ameliyat yapmazsa, işte şöyle olursa böyle olursa diye daha ameliyatına bir hafta var, 10 gün var. Onun daha stresini yaşıyor. Şöyle olursa, ya ortada bir şey yok ki. Efendim ya ameliyatım iyi geçmezse, ya masada kalırsam. Ya eğer ömrüm bitmişse o masaya gidene kadar da zaten, ameliyat masasına gidene kadar da zaten vefat edersin. Veya orada vefat etmen gerekiyorsa da orada edersin. Yani onu sen bilemezsin ki. Her canlı ölümü tadacaktır diyor ayet-i kerimede. Ne zaman tadacağı insanın belli değil. Her an olabilir. Her an. Dolayısıyla bunu sadece işte ameliyat olacağı zaman veya herhangi bir olay karşısında değerlendirmek gerekmiyor. Olumsuz düşünceye kapılmamak gerekiyor daha doğrusu. Bakıyorsunuz kişi işte bir şey yapacak. İşte ya o işim olmazsa ya bilmem ne olmazsa bilmem ne olmazsa. Ya bir başla bir onu, o zaman gelsin. Yani ameliyat açısından baktığımızda zamanı gelsin, dua et, Allah'a hamd et, gerekeni yap, gereken tedbirleri al, araştır hangi hastaneye gitsen daha iyi olacağına dair. Ondan sonra gerekeni yaptıktan sonra, yani takdir Allah'ın, dua et, ya Rabbi ameliyatım işte hastalığım geçmesi için nasip et, geçmesini nasip et diye. Dolayısıyla elinden geleni yapmakla mükellef insan. Birisi şöyle diyor, aklıma geliyor, aklına gelir, şeytan getirir bir şey yapılı olacağı zaman, hele böyle çok önemli bir şeyse, işte ameliyat gibi veya bir başka bir şey de olabilir, senin canın sıkmaya çalışır, üzüntüye, yani seni üzmeye çalışır, üzülmeni ister daha doğrusu. Çünkü üzüldüğün zaman yanlış işler yapma durumu söz konusu oluyor. En azından senin moralin bozuluyor, başkasının moralini bozma durumu var. Mesela bir insan böyle kendi kendini, canını sıktıktan sonra birisi bir şey söylüyor. Ya canım zaten sıkkın, canımın zaten moralim bozuk, sen de tam üzerinde bir şeyler söylüyorsun diyerek tabii karşı tarafı da ne yapmış oluyor? O moral bozukluğunu yansıtmış oluyor. Hem kendine zarar veriyor hem de karşısındaki kişiye. Evet. Yani bu manada işin olumlu tarafını düşünmek lazım. Olumlu tarafını düşündüğün zaman olumluluk olumluluğa götürür, olumsuzluk da olumsuzluğa götürür. Mesela ben insan, bazısı diyor ki benim diyor her işim diyor ters gidiyor diyor. Yine bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki işte ben diyor postaneden birisine bir şey gönderecektim. Ve demiş ki işte o postanedeki elemana, görevliye, ya benim işlerim
hep

ters gidiyor. İşte şu numaraya gidecek. Dolayısıyla şu hesaba gidecek. Aman yanlış olmasın demiş. Oradaki görevli de ya ne biçim konuşuyorsun yani? Akşama kadar yaptığımız işi bize mi öğretiyorsun? Ya ben anlamam demiş. Benim işim ters gidiyor. Ya demiş bırak ters gidiyor, mers gidiyor. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Ve neyse kişi işlemi bitmiş. Tam diyor dışarı çıktım bir baktım verdiği kağıtta dekontuna baktım bir baktım yanlış. Gittim diyor işte söyledim. Ya baksana yanlış olmuş. Ya yanlış oluyor, yanlış oluyor, yanlış oluyor dersen işte böyle de olabilir demiş. Yani hep ya, daha başlamadan yanlış oluyor, yanlış oluyor, benim işim ters gidiyor. Sen bunu baştan kabul edersen olayların böyle ceyran etme durumu söz konusu olabiliyor. Yani olumlu düşün ya. Benim işim ters gidiyor. Niye yani böyle şeyi ön yargıyı şey yapıyorsun, besliyorsun? Hem ön yargı içinde oluyorsun hem bu ön yargının olumsuzluğuna katkı sağlıyorsun. Evet. Demek ki biz bir şey yapacağımız zaman dua edeceğiz. Ya Rabbi hayırlısıyla olmasın nasibiyle. İnşallah en güzel şekilde olur. Dua. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ayakkabınızın bağınızını bağlayacağınız zaman bile Allah'tan isteyin, dua edin. Eğilirsin kalkamaz. Nice insanları duyuyoruz. Ya diyor bir eğildim diyor, belim tutulmuş diyor. Kalkamadım diyor. 2-3 kişi diyor hastaneye götürülmek zorunda kaldı diyor. Olabilir. Her şey olabilir. Onun için bir şey yapılacağı zaman Allah'tan hayırlısını istemek gerekiyor. Allah'tan yardım dilemek gerekiyor. Ya Rabbi bu işimin en güzel şekilde olmasını nasip et denmesi gerekiyor. Peki bu imtihan mahiyeti nedir? Yani evet biraz korku açtık mallardan canlardan. Çeşitli şekilde imtihan olacağımızı Rabbimiz beyan ediyor. Peki yani bunun mahiyeti, bunun durumu nedir? Neden hayatımız böyle zıtlıklarla doludur? Sevinçlerle, üzüntülerle, bazımıza iyi şeyler gelebilir, kötü şeyler gelebilir. Ve en önemlisi bu sınav nasıl başarıyla sonuçlanabilir? Nasıl başarıyla geçebiliriz? Bir, imtihanın mahiyeti baktığımız zaman şunu görüyoruz. Neden sevinç ve hüzün? Dünya hayatının geçiciliği ve imtihan sahnesi Allah Teala dünyayı bir imtihan meydanı olarak yaratmıştır. Ayette de açıkça beyan ediliyor. O ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratan odur. Mülk suresinin 2. ayet. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat ve ölüm bunun için olduğunu Rabbimiz beyan ediyor. Bu hakikati en net şekilde ortaya koyuyor. Yani bu imtihan hadisesini en açık şekilde, en bariz şekilde ortaya koymaktadır. Nimetlerle imtihana baktığımızda şunu görüyoruz. Mal, mülk, sağlık gibi nimetler insanın şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğini gösterir. Evet, insan nimetlerle ve musibetlerle de sınandığı için insan malı, mülkü, sağlığı gibi nimetler insan bakalım bundan dolayı şükür mü edecek yoksa nankörlük mü yapacak? Yani bunun ortaya çıkması açısından imtihan olması hasebiyle bu böyledir. Şimdi insan işte bir bakıyorsunuz miras kalıyor kardeşlere. Bir bakıyorsunuz o mirasın değerlendirme konusuna geldiğinde kardeşler birbirine düşüyor. Yok işte sen iyisini aldın bana iyisi gelmedi. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Benim hakkım daha fazlaydı gibi bir bakıyorsunuz. Mirasla da insan imtihan oluyor. Her şeyle imtihan oluyor.
anneden, babadan, dededen, nineden neyse miras kalıyor. Bir bakıyorsunuz o miras işte anneden kalmış, babadan kalmış vesaire. Ama sana bir nimet olarak yansımış. Dolayısıyla bu nimetten dolayı Allah'a şükretmen lazım. Şükür dediğimiz gibi Allah'ım sana hamdolsun demek. İki, o malı, mülkü, imkanı paylaşırken hakkaniyete uygun olması gerekiyor. Yani karşılıklı anlayış olmalı. Mesela işte İslam fıkhında, İslam hukukunda erkeğe iki, kadınlara bir. Şimdi burada bu bir imtihan. Bazıları bu imtihanı geçebilir ve geçebiliyor. Tamam. Madem ki açıkça Kur'an-ı Kerim'de işte erkeğe iki, kıza bir deniyorsa, İslam hukuku da, İslam alimleri de bunu böyle netleştirdiğine göre erkeğe iki olur, kıza bir olur. İki taraf da bunu kabul eder. Tamam. Ama günümüzde bakıyorsunuz, ya olur mu? İşte her şey İslam'a göre mi ki? Efendim, her şey İslam'a göre mi oluyor ki? Şimdi siz işte kıza bir, erkeğe iki diyorsunuz. Genelde kız tarafı bunu şey yapıyor, itiraz ediyor. Çünkü kendine az düşüyor diye. Öyle sanıyor. Bir de eşit tarafından kalır vesaire. Bu da bir imtihan aynı zamanda. Bazıları bu imtihanı geçiyor, bazıları geçemiyor. Mesela illaki böyle olacak diye bir şey yok tabii. Diyelim ki bazı erkekler de kabul ederse herkes birebir paylaşabilir. Yani erkeğe de bir olur, kıza da bir olur. Yani erkeğe iki, kıza bir olmayabilir. Eşit bir şekilde paylaşabilirler. Bunun önü açık. Ama yok, ben İslam'a göre paylaşılmasını istiyorum derse kişi, o da tamam derse böyle de olur. Böyle olur. Ama öbür türlü de olur. Anlaşırlar. Ya benim durumum iyi değil. İşte bunu ortadan bölsek nasıl olur? Teklif yaparsın. Kabul ederlerse, ki ederler. Niye etmesin kardeş? Kendinin durumu iyiyse, kız tarafının durumu iyi değilse bunu böyle paylaşabilir. Yani ortadan bölebilir. Hatta fazla da verebilir. Ne olacak ki? Yani neticede kardeşi ihtiyacı varsa, kendinin ihtiyacı yoksa al hepsini de diyebilir. Ya da tamam yarı yarı olsun der. Birebir olsun der vesaire. Yani mal, mülk, sağlık gibi nimetler de insan şükür mü edecek? İmtihan olduğunu mu bilecek, yoksa bir fırsattır, bu fırsatı değerlendireyim diyerek şey mi yapacak? Yani fırsatçılık mı yapacak? Dolayısıyla bu konuların bu manada iyi bilinmesi gerekiyor. İyi bilindiğinde işte mal, mülk paylaşımı olsun veya sadece kendine has bir şey olsun, doğru olanı yapmak esastır. Yanlıştan kaçmak gerekir. O sana şey olmaz. Hayır getirmez. O açıdan bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bazıları diyor, hocam diyor, biz diyor kardeşlerimizle işte aradan 30 sene 40 sene geçmiş, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ne zaman ki iş işte miras paylaşımı oldu, mal mülk işin içine girdi, şimdi kardeşlerimizle konuşmuyoruz diyor. Darıldık diyor, o bize darıldı diyor veya ben ona darıldım diyor vesaire. Aramız açık diyor, gitmiyoruz diyor, ne bayramda ne seyranda gitmiyoruz, ne düğünde ne nişanda, ne iyi günde ne kötü günde birbirimizi aramıyoruz, sormuyoruz diyor. Oldu mu yani şimdi? Hem mal kalıyor, yani mal gibi kalmış oluyorsun ortada yani. Bak kardeşlik gidiyor, sen hala üç kuruşun, şunun bunun peşindesin. Ya ne yapayım yani, hakkımı yesinler mi? Ya hakkını yemesinler. Ama sen de bunu en güzel şekilde çözmeye çalış. Yani gerçekten hakkınsa, hakkını en güzel şekilde, karşı tarafı şey yapmadan, kızdırmadan veya işte ben alırım, söke söke alırım
mahkemeye giderim, yine alırım. O noktalara getirmeden adilane bir şekilde paylaşılır. İşte imtihan diyoruz ya, işte imtihan ortada bir vaka olduğunda imtihan oluyor zaten. Bir vaka olmadıktan sonra niye şey olsun, kardeşlerin arası açılsın, değil mi? İşte bir vaka olduğunda, işte bu şey vakası, miras vakasında herkes hakkından razı olacak, karşı tarafı da düşünecek, neticede kardeşi, eğer mağdur olan varsa onlara destek olabilir. Dolayısıyla mal, mülk, makam, mevki, her şey bir imtihan. Onun için bunların böylece değerlendirilmesi gerekiyor. İmtihanı kazanmanın yolu budur. Değerli Özel Efendim dinleyiciler, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel Efem.
1: Değerli Özel Efem dinleyiciler, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de beyan ettiğimiz gibi konumuz sevinç ve üzüntülerle imtihan olduğunu bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevinç ve şükür imtihanı. Evet, insan nimetlere kavuştuğunda şımarıklığa düşebilir. Kur'an bu tehlikeye şöyle dikkat çeker. İnsana bir nimet verildiğinde yüz çevirir, yan çizer, ona bir zarar dokunduğunda ise umutsuzluğa kapılır. Evet, insana diyor bir nimet verildiğinde şükretmez, yüz çevirir, yan çizer, ona bir zarar dokunduğunda ise umutsuzluğa kapılır. İsra suresi 83. ayet. Örnek, Karun'un kıssası malum. Servetiyle kibirlenip helak oldu. Kasas suresi 76 ve 82. ayet bunu belirtiyor. Yine Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası, bu Rabbimin lütfundandır, şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek istiyor buyuruluyor ayet-i kerimede. Neml suresi 40. ayet. Yani Karun şımarıyor, bu malı ben kazandım, niye başkasına vereyim, iyilik yapayım diyor, yan çiziyor. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor, zenginlerin malında fakirlerin hakkı vardır buyuruyor. Gerek zekat zamanı zekat verecek, gerekse infak edecek, sadaka verecek, yardımcı olacak. Allah'ın size verdiği gibi siz de insanlara verin, iyilik yapın buyruluyor. Yani burada Karun ne yaptı? Karun gururlandı, kibirlendi. Ben bu serveti kendi imkanlarımla, kendi aklımın ürünüdür diyor. Dolayısıyla ben niye vereyim başkasına diyerek gururlandı, kibirlendi. Ve ayet-i kerimede ne buyruluyor? İşte Kasas suresinin 76 ve 82. ayetlerine baktığımızda, işte o malıyla gururlandı, kibirlendi ve o malıyla, mülküyle hiç kimseye yardım etmedi. Bundan dolayı azgınlaştı ve bu azgınlığından dolayı, gururundan, kibirinden dolayı Allah'tan geldiğini görmedi, anlamadı, anlamak istemedi. Dolayısıyla da yerle yerin dibine geçirdik diyor. Malıyla mülküyle Karun'u yerin dibine geçirdik diyor. İşte Hazreti Süleyman'a da baktığımızda o ne diyordu? Bu Rabbimin lütfundandır. Onun verdiği bir nimettir. Bana bir lütfudur. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor diyor. Bakın, şimdi Karun'a bakıyoruz, malını nasıl, işte bu benim malım, ben kazandım, ben elde ettim, ben, benlik, gurur, kibir, hem insanlara iyilik yapmıyor, hem de insanlara karşı üstünlük taslıyor ve biz onu helak ettik diyor malıyla mülküyle beraber. Hazreti Süleyman ise bana verilen bu imkanlar diyor, şükür mü edeceğim, namkörlük mü yapacağım? Tabii ki Hazreti Süleyman'ın şükrettiğini, namkörlük etmediğini ayetlerde görüyoruz. Yani iki tablo. Bir Karun vakası, iki Hazreti Süleyman vakası. Dolayısıyla bu hadiseler örnek. Peygamber Efendimiz de öyle. Devlet başkanı olduğu halde bir bakıyorsunuz bir fakir gibi yaşadı. Tamam, mal mülk elimde. İşte beytul mal elimde, bütün imkanlar elimde, ben bundan ben faydalanmayacağım da kim faydalanacak demedi. Sanki bir devlet başkanı değil, sıradan bir halk gibi yaşadı. İşte seçkin insanlar böyle. Niye seçkin? Allah'ın Resulü. Allah böyle kişilere zaten peygamberlik hak edene verir. Peygamber Efendimiz için Yüce Rabbimiz Kalem Suresinin 4. ayetinde diyor ki, ey Muhammed, sen en güzel yaşayış üzeresin. Ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatta, her konuda en güzel yaşayış üzeresin. İşte onun için örneğimiz, önderimiz, rehberimiz. Ve Ashab Suresinin 21. ayetinde Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah ve ahiret gününe inanan için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyuruyor. Çok güzel örnekler var. Yeter ki Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl örnek olduğunu bilelim. Onun için Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmemiz gerekiyor. Çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. İnanç boyutu nasıldı, ibadet boyutu nasıldı, ahlak boyutu nasıldı, mala karşı, mülke karşı, imkanlara karşı nasıldı, eline bir şey geldi mi ne yapardı, infak ederdi. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca hiç zekat verecek konuma gelmemiş. Yani ona o kadar devlet başkanı olması hasebiyle elinde o kadar imkanlar olduğu halde o imkanları kendine değil, tam tersine işte halka şey yapmıştır. İnsanlara, kendi halkına ne yapmıştır? Ona harcamıştır. Dolayısıyla işte peygamberlerin hayatı çok önemli. Günümüzde insanlar hem dünya hayatı imtihan, hem bu imtihandan geçen peygamberler, sahabeler, İslam alimleri, örnekler çok. Yeter ki örnek almak istesin insan. Yani şükür mü edecek, nankörlük mü edecek insanoğlu? Tabii ki şükür edecek, nankörlük değil. Musibetler kulun sabrını ve metanetini ölçer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumu ne kadar hoştur. İyi şeylerle karşılaşırsa şükreder, o onun için hayırlıdır. Hamd eder, şükreder. Olumsuz şeylerle karşılaşırsa da sabreder. Yani bu bir imtihandır der. Sahih-i Müslim'de bu hadis geçiyor. Yani demek ki müminin hali ne güzelmiş. İyi şeyle karşılaşınca şükreder, gereğini yapar. Azmaz, bunu ben kazandım, bunu ben elde ettim, niye başkasını vereyim demez. Tam tersine o imkanlar arttıkça mütevaziliği artar. Gururu, kibiri değil. Mütevaziliği artar. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kim mütevazi olursa, kim alçak gönüllü olursa Allah onu yükseltir. Kim gururlu, kibirli olursa Allah onu alçaltır. İnsanoğlu düşünmesi lazım. Alçalmak mı istiyor, yükselmek mi? Allah katında bir değeri mi olsun, yoksa Allah katında bir değeri olmasın? Allah katında değeri olanın dünyadaki de ahiretteki değeri de artar. Maddi manevi iyi bir noktaya gelir. Olur ki dünyada maddi şeylerden, bütün nimetlerden istifade edemeyebilir. Yani onun imtihan hayatı biraz çileli geçebilir. Ama ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Asıl hayat dünya hayatı değil, ahiret hayatı. Keşke bilselerdi. Evet. Keşke bilselerdi. Dolayısıyla bilenler asıl hayatın dünya hayatı değil, ahiret hayatı olduğunu bilir. Dünya için haksızlık, ahlaksızlık, rezillik yapmaz ki. Kul hakkı yemez. Kimsenin malına, mülküne, ırzına, namusuna göz dikmez. Helal olanı tercih eder. Helal olanı da elde ettiğinde paylaşmayı da bilir. İmkanları arttıkça imkanları kısıtlı olanlara da yardımcı olur. Evet. Dolayısıyla bu hususların iyi bilinmesi lazım. Sevinç anında nasıl davranmalı dedik. Şükürle karşılamak. Nimetleri şükretmek onların artmasına vesiledir. Eğer şükrederseniz elbette size nimetlerimi artırırım buyuruyor Rabbimiz. İbrahim suresinin 7. ayetinde. Evet. Açıkça net bir şekilde ortaya koyuluyor. Bunların iyi bilinmesi lazım. Baktığımızda nimetlere şükretmek onların artmasına vesile olduğunu İbrahim Suresi'nin 7. ayeti ortaya koyuyor. Şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor. Demek ki nankörlük nimetlerin elden gitmesine sebep olur. Bereketini, hayrını göremez. Bu sebeple dil ile şükür, elhamdülillah demek gerekiyor bir imkana kavuştuğumuz zaman. İki, kalp ile şükür, nimetin Allah'tan olduğunu bilmek. Dolayısıyla nimetin Allah'tan olduğunu bilen kişi bu nimetle şımarmaz. Bu nimetle hava atmaz. O nimetle Allah'a şükreder. Allah'a hamd eder. Ve Allah'ın emrini yerine getirir. İstenildiği gibi davranır. İmkanı arttıysa başkasına da katkı sağlar. İmkanın Allah'tan geldiğini bilir. Onun için kalp ile şükür, nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek. Dil ile şükür, elhamdülillah demek. Allah'ım sana şükürler olsun demek. Kalp ile şükür, nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek. Beden ile şükür, nimeti yerinde kullanmak. Örneğin sağlığı ibadetle değerlendirmek. İyi şeylerle değerlendirmek. Evet. Ve kibirden kaçınmak. Mal, mülk, makam gibi nimetler insanı gurura sürükleyebilir. Demin de beyan ettiğimiz gibi işte ne dedik? Karun ve Hazreti Süleyman'dan örnek vermiş olduk. Evet. Servet sahibi birinin fakirlerin haklarını gözetmesi. Yani nimetleri paylaşmak çok önemli. Sevinçlerimizi paylaşmak şükrün bir parçasıdır. Sadaka vermek, sadaka belaları def eder diyor Peygamber Efendimiz. Evet, şükretmenin bir yolu da işte neye şükrettiysek ondan insanları da faydalandırmamız gerekiyor. Sadaka vermek, işte sadaka belaları def eder buyuruluyor. Başına gelecek üzücü olaylara karşı insanı korur. Koruma imkanı söz konusudur. Sünen-i Tirmizi'de bu hadis geçmektedir. Zekatı eksiksiz ödemek malın bereketini artırır. Bazısı zekat vermiyor veya verse tam vermiyor. Malın bereketi olmaz. Zekat namaz gibi farz, oruç gibi farz. Senede bir kere imkanlarından malının 1/40'ını zekat olarak vermesi farz. Kulluk görevi. Yardımlaşma, komşu, akraba ve muhtaçlara sevinci paylaşmak da önem arz ediyor. Bir diğeri üzüntü anında nasıl davranmalı? Evet, yani sevinç anında nasıl davranmalı, üzüntü anında nasıl davranmalı? Demin sevinç anında nasıl davranacağımızı beyan etmeye çalıştık. Peki, üzücü olaylarda nasıl davranacağız? Bir, sabretmek. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Zümer suresi 10. ayet. Evet. Çünkü yine Zümer suresinin 10. ayetinin devamında buyuruyor ki Rabbimiz, iyilik yapan iyilik görür. Bu kadar net. İyilik yapan iyilik görür. Yeter ki iyilik yap. Yani iyilik yaptığın an iyilik görürsün. Allah onun mükafatını dünyada da ahirette de verir. Yeter ki iyi ol, iyilik yap. Sabrın çeşitleri ibadetlerde sabır, namaz, oruç gibi farzları aksatmamak, günahlardan sakınmak için sabır, haramlardan uzak durmak, musibetlere sabır, başa gelen sıkıntılara metanetle karşılamak. Yani ibadetler yapmak için sabır. Sabır 3 çeşittir. Burada da beyan edildiği gibi. Günahlardan kaçmada sabır. Günahlara karşı kendini durdurmak. 3 musibetlere karşı başına bir üzücü olay geldiğinde sabretmek. Evet. Bir diğeri istiğfar ve dua. Tövbe etmek ve dua etmek. Musibetler günahlarımıza kefaret olabilir. Evet. Şimdi insanın başına bir musibet geldiğinde günahlarına kefaret olabilir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ayağına bir diken bile bassa insanın günahlarına kefaret olur diyor. Yani bir ufak bir sıkıntıyla karşılaşsa bile. Onun için sabretmek lazım. Bu başıma nereden geldi, gelmez olaydı, kim sebep oldu böyle ortalığı velveleye vermeye gerek yok. Sakin olmak lazım. Başından bir sıkıntı geldi. Bağırıp çağırmanın sıkıntıyı gidermez. Başa gelmiş bir kere. Burada olgun olmak gerekiyor. Metanetli olmak gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Yani sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir diyor. Sabır bu kadar önemli. Evet. Müslümana bir sıkıntı dokunursa Allah onun hatalarını yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi döker. Sahih Buhari'de bu hadis geçiyor. Dua örneklerine baktığımız zaman Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran suresi 173. Yani başına bir üzücü olay geldiğinde Hasbunallahu ve ni'mel vekil demek gerekiyor. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Onun için zaman zaman bu zikri yapmamız lazım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ali İmran suresinin 173. ayet bunu ortaya koyuyor. Yine başımıza bir üzücü olay geldiğinde inna lillahi inne ileyhi raciun demek. Evet. Biz Allah'a aitiz ve dönüşümüz O'nadır. Öldüğümüz zaman hesap için yine O'na dönüyoruz. Dünya hayatı bir imtihan hayatı. Geldik gidiyoruz. Onun için insan dünyaya niçin geldiğini bilmeden yaşarsa, bilmeden ölürse yazık olur. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Biz müjdeci ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki kitap gönderdik. Son kitap Kur'an-ı Kerim, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz peygamberler gönderdik ki yarın ahirette bizim haberimiz yoktu demeyesiniz diyor. Böyle bir mazeret kabul edilmeyecektir diyor Rabbimiz. Evet. Yani benim haberim yoktu deme lüksü olmayacak. Olsaydı her şeyden haberin oldu da dünyanın öbür ucunda gitmediği ülkelerden haberin oluyor da televizyondan oradan buradan haberlerden sosyal medyadan her şeyden haberin oluyor. Dünyaya niçin geldiğinden haberin yok. Ya bir hafta yaşamadın ki. Bir gün yaşamadın, bir hafta yaşamadın. 40, 50, 60, 70 artık ne kadar yaşamışsa insan mazereti olamaz. Onun için yine ayet-i kerimede bazı insanlar şunu diyecek diyor. Ya Rabbi evet işte gördük cehennem varmış, cennet varmış. Bize tekrar imkan ver, tekrar dünyaya gidelim. Salih amel işleyelim. Allah ve Resulüne itaat edelim. Ne gerekiyorsa yapalım ya Rabbi. Tekrar bir fırsat ver. Diyecekler diyor. Şu o fırsat verilmeyecek. Çünkü siz zaten dünyaya gönder denilecek ya. Yani bizi tekrar dünyaya gönder. Ne denilecek deniyor Kur'an-ı Kerim'de? Siz zaten dünyadan geliyorsunuz. Yani niye oraya gideceksin ki daha? 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene kaldın zaten. Yani ne yaptın kişinin, ne yapacaksın ya? Burayı gördüm. Buranın böyle olduğunu peygamberler gönderdik. Kur'an-ı Kerim gönderdik. O kadar işte hocalar anlattı, yazdı. Davetçiler, tebliğçiler duyurdu. Sen kulaklarını kapattın. Gözlerini kapattın. Maddiyata daldın. İşte dünya dünya dedin. Dünya da gitti elinden. Evet. Dolayısıyla bir şair öyle diyor. Yamadık dünyamızı yırtarak denimizden, dünya da gitti, ahiret de gitti elimizden. Yani bu noktaya gelmekten Rabbim bizleri korusun inşallah. Evet. Dolayısıyla bir üzücü olayla karşılaştığımızda inna lillahi inna ileyhi raciun diyeceğiz. Evet. Biz Allah'a aitiz. Bizi yaratan Allah imtihan için yarattı. Yine dönüş onadır. Orada hesap vereceğiz. İyi şeyler, zerre kadar iyi şeyler yaparsanız onu görürsünüz. Zerre kadar da kötülük yaparsanız onu görürsünüz buyuruyor Rabbimiz. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetinde. Dolayısıyla kendimize dikkat etmemiz lazım. Zerre de olsa iyiliği küçümsemeyelim, iyilik yapalım. Faydası var. Zerre kadar da iyilik olsa onu görürsünüz diyor. faydasını görürsünüz. Zerre kadar da yanlış yaparsanız onun da zararını görürsünüz buyuruyor.
0: Evet.
1: Eğer günah işlenmişse günah işlememeye dikkat etmek durumundayız. Eğer günah işlenmişse tövbe ederek bir daha yapmamaya çalışmak durumundayız. Allah imkanlar veriyor, fırsatlar sunuyor. Ölene kadar tövbe etme imkanı var. Bu şu demek değil tabii. Tövbeyi istismar edemez kimse. Yani bazıları diyor ki ya işte namaz kıl diyorsunuz. İşte günah işleme diyorsunuz. Diyor ki ya işte emekli olduğum zaman o zaman namaza başlarım. O zaman günahlarıma tövbe ederim. Hele biraz gençliğimi yaşayayım. Hele biraz daha yaşayayım da ne zaman işte yaşlanırsak falan. Ne kadar akıllı be güya. Kim veriyor sana bu aklı ya? Yani hayatını yaşayacakmış. Sen günah olan şeyleri yaşıyorsun. Hayatını yaşamıyorsun ki. Hayatı normal olarak yaşarsın zaten. Helal dairesi de insana yetecek kadar şey vardır. Yani meşru dairedeki helal olan şeyler insanın ihtiyaçlarına gidermesine kafidir. Ama azgınlık, taşkınlık, aşırı gitme, çizgiyi aşma, imkanları zorlama, daha fazla param olsun, daha fazla zevk alayım, daha fazla daha fazla diyerek caiz olmayan şeyler tercih edildiğinde onun faydası değil, zararı söz konusu olacaktır. Evet, kadere rıza göstermek. Allah'ın takdirine razı olmalı. İmanın gereği budur çünkü. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın örneği. Oğlu Yusuf'u kaybettiğinde güzel sabır, sizin anlattıklarınıza karşı yardımı Allah'tan diliyorum demiştir Yakup Aleyhisselam. Yusuf Suresi 18. ayet. Evet. Müminin denge formülüne baktığımız zaman sabır ve şükür. Mümin sevinçte şükreden, hüzünde sabredendir. Bu iki haslet onun dünya ve ahiret saadetini sağlar. Gerçekten insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğunda feryat eder, ona bir hayır dokunduğunda ise cimrilik eder. Me'ariç Suresi 19-21. Bu ayet insanın doğasını anlatırken müminin de bu zaafı aşması gerektiğini hatırlatır. Hayat sevinç ve hüzünle dengelenmiş durumdadır. Yani insana sevinçli anları da olur, hüzünlü, üzücü olaylar da olur, karşılaşabilir. Önemli olan sevinçle karşılaştığında, mutlu ve huzurlu olduğunda Allah'a şükreder. İmkanlara eriştiğinde şükreder. İmkanları azaldığında veya başına üzücü olay geldiğinde de sabreder. Çünkü kim sabrederse Allah onunla beraberdir. Çünkü insan şükür ettiğinde nimetleri artar. Dünya ve ahiret saadetinin anahtarı nimetleri şükretmek ve gereğini yapmak ve üzücü olaylarınıza sabretmek. Rabbim bizlere nimetlere şükreden, nimetler elimizden gittiğinde, azaldığında da sabredenlerden eylesin. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
2: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
0: de ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: bulutların.
1: Azdı Firavun, yıktı Musa, çöktü tahtavutların.
0: Geldi Davuz, kırdı beyninden vurup cağutların.
1: Son Resul yıkmıştı küfrün, hükmü cehlin putların.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an. Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah şöyle buyurdu: alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım.

Sana gelince Adem, seninle eşin cennete yerleşin. İstediğiniz her tarafından yiyip içip yararlanın. Yalnız sakın şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz.

Fakat şeytan onlara, gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle telkinde bulundu. Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir, diyerek kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti.

0: الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: Böylece onları aldatarak mevkilerinden düşürdü. Şöyle ki o ağacın meyvesini tadar tatmaz, edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal buldukları cennet yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye başladılar. Onların Rabbi ise nida edip buyurdu: ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Ben şeytanın sizin besbelli düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Niçin beni dinlemediniz de bu perişan duruma düştünüz?

Ey bizim Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet buyurmazsan en büyük kayba uğrayanlardan oluruz diye yalvarıp yakardılar. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

Buyurdu ki, birbirinize düşman olarak inin. Size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkanı veriyorum. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız.

Ey Adem'in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Olur ki insanlar düşünür de ders alırlar.

Ey Adem'in evlatları! Şeytan, edep yerlerini açığa çıkarmak için annenizle babanızı üzerlerindeki takva elbiselerini çıkarttırmak suretiyle cennetten uzaklaştırdığı gibi sakın sizi de belaya uğratmasın. Çünkü o da askerleri de sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden sizi görürler. Doğrusu biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yapmışızdır.

Onlar çirkin bir iş yaptıklarında, babalarımızı bu yolda bulduk. Esasen Allah böyle yapmamızı emretti, derler. De ki, Allahü Teala kötü olan şeyi asla emretmez. Ne o? Yoksa siz Allah'ın söylediğini bilmediğiniz bir takım sözleri ona iftira ederek Allah'a mı mal ediyorsunuz?

De ki, Rabbim adalet ve itidali emretti. Her secdenizde, her namaz zamanında veya mekanında, yüzünüzü O'nun kıblesine yöneltiniz. İhlasla ibadetinizi yalnız O'nun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz. Çünkü ilkin sizi O yarattığı gibi, dönüşünüz de yine O'na olacaktır.

Bir kısmına hidayet buyurdu, bir kısmına da dalalet müstehak oldu. Çünkü bunlar Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar.

0: Ey Adem'in evlatları! Her namaz vaktinde mescide giderken, süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri asla sevmez.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

De ki, Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine? De ki, onlar dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte biz bilip anlayan kimseler için ayetleri bu şekilde açıklıyoruz.

De ki, Rabbim o güzel şeyleri değil, açığı ile gizlisiyle bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Keza her türlü günahı, haksız tecavüzü ve kendisine tapılması hakkında Allah'ın herhangi bir delil bildirmediği bir nesneyi Allah'a şerik yapmanızı, bir de Allah'ın emretmediği bir takım şeyleri iftira ederek ona mal etmenizi haram kılmıştır.

Her ümmet için belirlenmiş bir müddet vardır. Vadeleri gelince ne bir an geri bırakabilir ne de bir an öne alabilirler.

Ey Adem'in evlatları! Size her ne zaman içinizden benim ayetlerimi beyan edip açıklayan Resuller gelir de, kim onlara karşı çıkmaktan sakınır, nefsini ıslah ederse, artık onlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmezler de.

Ayetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabule tenezzül etmeyenler ise, işte onlar cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

İftira ederek Allah'ın söylemediği bir sözü ona mal eden yahut Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kaderden nasipleri neyse onlara erişecektir. Nihayet elçilerimiz, ölüm melekleri gelip canlarını alırken, hani nerede o Allah'tan başka taptıklarınız dediklerinde, onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular derler. Böylece kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

Hak Teâlâ, girin bakalım sizden önce gelip geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe buyurur. Her ümmet oraya girdikçe yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından gelip orada bir araya gelince, sonrakiler öndekileri göstererek, "Ey Rabbimiz!" derler. İşte şunlar bizi saptırdılar. Onun için onlara iki kat ateş azabı çektir. O da, her birinize iki misli azap var. Lakin siz bunu bilmiyorsunuz buyurur.

Bu sefer öndekiler de sonrakilere derler ki, gördünüz ya, sizin bize karşı bir ayrıcalığınız olmadı. Artık kendi işlediklerinizin cezası olarak tadın azabı.

Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kabule tenezzül etmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız.

Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, ki hiç kimseye biz gücünün yetmeyeceği yük yüklemeyiz, cennetlik olup orada ebedi kalacaklardır.

Öyle bir halde ki, içlerinde kin kabilinden ne varsa, hepsini söküp çıkarırız. Önlerinden ırmaklar akar. Hamdolsun bizi bu cennete eriştiren Allah'a. Eğer Allah bizi muvaffak kılmasaydı, biz kendiliğimizden yol bulamazdık. Rabbimizin elçilerinin gerçeği bildirdikleri bir kere daha kesinlikle anlaşılmıştır, derler. Kendilerine de, işte güzel işlerinize karşılık, karşınızda duran şu muhteşem cennete varis kılındınız, buyurun, diye nida edilir.

Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiği şeylerin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaat ettiklerinin gerçekleştiğini gördünüz mü? Deyince onlar, evet diye cevap verirler. Derken bir görevli aralarında, Allah'ın laneti o zalimlere olsun.

Onlar insanları Allah yolundan uzaklaştırır, onu eğri büğrü göstermek isterlerdi ve onlar ahireti de inkar ederlerdi diye nida eder.

İki taraf arasında bir perde, Araf üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyacak kimseler vardır ki, onlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi şiddetle arzular olarak cennetliklere selamün aleyküm diye seslenirler.

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde, aman ya Rabbena, aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme derler.

Araf ashabı, simalarından tanıdıkları bir kısım kimselere seslenip, "Gördünüz ya, ne topladığınız mallarınızın, ne onca taraftarlarınızın, ne de büyüklük taslamalarınızın ve o çalımlarınızın size hiçbir faydası olmadı.

o cennetlikleri göstererek, sahi şunlar, Allah bunları asla lütfuna nail etmez diye yeminler edip, hor gördüğünüz kimseler değil miydi? İşte onların ne yüce mevkide olduklarını şimdi anladınız değil mi? Derler. Ve sonra o cennetliklere dönerek, buyurun, girin cennete derler. Size korku ve endişe olmadığı gibi, siz asla üzüntü de görmeyeceksiniz.

Cennetliklere, ne olur lütfen suyunuzdan, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerden biraz da bize gönderin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram etmiştir. Bunlar kafirlere yasaktır diye cevap verirler.

O kâfirlere ki, onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirmişlerdi. Dünya hayatı kendilerini aldatmıştı. İşte onlar, kendilerinin en önemli günü olan bugünkü karşılaşmayı unuttular ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unutup kendi hallerine terk edeceğiz.

Gerçekten onlara tam bir vukufla manalarını bir bir bildirdiğimiz ve iman edecek kimseler için bir hidayet, bir rahmet olan bir kitap getirdik.

Fakat onlar, hele bakalım nereye varacak diye sadece bu kitabın davetinin akıbetini gözlüyorlar. Onun haber verdiği müthiş akıbet geldiği gün, daha önce onu unutup bir tarafa bırakanlar şöyle diyecekler: gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı tebliğ etmişlermiş. Acaba burada bize şefaat edecek birisi bulunur mu? Yahut geri döndürülmemiz imkanı olur mu ki bu sefer yaptığımız kötü işlerin yerine güzel güzel işler yapabilelim? Muhakkak ki onlar kendilerini hüsrana uğrattılar. Uydurdukları sahte tanrıları da kendilerinden uzaklaşıp ortadan kayboldular.

0: Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra da arşa istiva buyurdu. O Allah ki geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep onun buyruğu ile hareket ederler. İyi bilesiniz ki yaratmak da emretmek yetkisi de ona mahsustur. Evet, o Rabbül Alemin olan Allah ne yücedir.
1: Ud'u rabbakum tadarru'an ve hufyeten innehu la yuhibbul mu'tedin.
0: Rabbinize için için yalvararak başka nazarlardan uzak gizlice dua edin. Gerçekten o haddi aşanları hiç sevmez.

Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe hem de ümit ile ona yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır.

Odur ki rahmeti olan yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde, bakarsın biz onları ekinleri ölmüş bir ülkeye sevk eder, derken oraya su indiririz de orada her türlüsünden meyveler, ürünler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız.''

Toprağı verimli, güzel bir diyarın bitkisi, Rabbinin izniyle yeşerip çıkar. Çorak, verimsiz olan bir yerin bitkisi ise çıkmaz. Çıkan da bir şeye yaramaz. İşte şükredecek kimseler için, biz ayetleri böyle farklı üsluplarla tekrar tekrar açıklarız.

Celalim hakkı için biz Nuh'u Resul olarak halkına gönderdik. Ey halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Bunu yapmazsanız korkarım ki müthiş bir günün azabı tepenize inecektir.

Ey halkım, dedi. Bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim.

Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum.

Kötülüklerden korunup Allah'ın merhametine nail olmanız için içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz?

Onlar Nuh'u yalancı saydılar. Biz de onu ve yanında olanları gemide kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise boğduk. Çünkü onlar basiretleri körelmiş kimselerdi.

Ad halkına da kardeşleri Hud'u elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?

Kavminin kafir yetkilileri, biz dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz.

Sizi başınıza gelebilecek tehlikeler hakkında uyarmak için sizden birine Rabbiniz tarafından bir tebliğ gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Hatırlayın ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdi ve sizi bedenen güçlü kuvvetli, gösterişli kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felah bulasınız.

Ya dediler, sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim, atalarımızın taptıklarını ise bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi, bizi tehdit edip durduğun o felaketi başımıza getir de görelim.

İşte dedi, üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir hışım indi. Siz, sizin ve atalarınızın uydurduğu ve zaten tanrılaştırılmalarına dair Allah'ın da hiçbir delil göndermediği bir takım boş isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Gözleyin öyleyse azabın gelişini. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

Biz de onu ve beraberinde olanları tarafımızdan bir lütuf olarak kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp iman etmeyenlerin ise kökünü kestik.

Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize geldi. İşte Allah'ın devesi de size bir ayet. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın diyarında otlasın. Sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir.

Bir de düşünün ki Allah sizi Ad halkına halef yaptı ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup, dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de, bozgunculuk yaparak dünyada karışıklık çıkarmayın.

0: Kavminden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görünen müminlere alay yollu, siz gerçekten Salih'in Rabbi tarafından size elçi olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, elbette, biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik, diye cevap verdiler.
1: قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
0: O kibirlenenler ise, doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz, dediler.

0: Derken deveyi boğazladılar ve Rablerinin emrinden çıkıp ona isyan ettiler. Ve dediler ki, Salih, sen gerçekten Resullerden isen, bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
0: Bunun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar.

Gördüğü müthiş manzara karşısında Salih, yüzünü üzüntüyle öteye çevirip, "Ey halkım," dedi. "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim. Sizin iyiliğinize çalıştım. Size öğütler verdim. Lakin siz iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz gitti.

Lut'u da gönderdik. Halkına dedi ki, daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz?

Siz kadınların ötesinde şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha? Yok yok, anlaşıldı. Siz haddini aşmış bir milletsiniz.

0: Halkının ona verdiği cevap şundan ibaret oldu. Çıkarın bu adamları memleketinizden. Çünkü bu beyler pek temiz insanlar.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
0: Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helak olanlardan oldu.
1: وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: Üzerlerine bir azap yağmuru indirdik. İşte bak, suçlu kâfirlerin sonu nice oldu.

Medyen ahalisine de içlerinden biri olan Şuayb'ı gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların haklarını eksiltmeyin. Halka haksızlık etmeyin. Ülkede düzen sağlanmışken fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin için elbette hayırlıdır.

Hem öyle tehditler savurarak yol başlarını tutup Allah'a iman edenleri Allah'ın yolundan çevirmeyin ve bu yolun eğri büğrü olduğuna dair şüpheler verip halkı yanıltmayın. Hem düşünün ki bir zaman siz sayıca pek az idiniz. Öyleyken Allah sizi çoğalttı. Ülkeyi bozan o müfsitlerin sonunun nasıl olduğuna bakın da ibret alın.

0: eğer benimle gönderilen gerçeğe içinizden bir kısmı inanıyor, bir kısmınız inanmıyorsa, ne diyeyim, o halde aramızda Allah hükmünü verinceye kadar bekleyin. Zaten hüküm verenlerin en iyisi O'dur.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, kumil leyle illa kalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Erdem yolcusuna öğütler. İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz, sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz. Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

İslami davetin bazı güncel ilkeleri. Kolaylığı seç. İyi olanı emret, cahilleri aldırma. Şeytandan bir kışkırtı seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Takva sahipleri içlerine şeytandan bir kuruntu doğduğunda düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan kardeşlerini azgınlığa sürükler de yakalarını bırakmaz. Bu ayetleri Araf 199-202 arasındaki ayetlerin tefsiri bağlamında Üstad Mevdudi bazı güncel davet ilkeleri çıkarır. Hakka davet eden kişi geniş ve müşfik bir kalp taşımalı, ayrıca sabırlı ve bağışlayıcı olmalıdır. Davetçi, dava arkadaşlarına karşı samimi, insanlara karşı nazik olmalı ve muhaliflerine de tahammül edebilmelidir. Dava arkadaşlarının zaaflarını hoş görmeli, düşmanların eziyetlerine de sabırla karşılık vermelidir. En şiddetli tahriklerde bile soğukkanlılığını korumalı ve en nahoş şeylere bile aldırış etmemelidir. En acı sözlere, en insafsız iftiralara ve en acımasız işkencelere sabırla katlanmalıdır. Kaba kuvvet, katı kalplilik, kötü konuşmak ve öç almaya yönelik kinci davranışlar bu hususta zehir kadar zararlıdır ve davete hiçbir fayda sağlamadığı gibi aksine de zarar verir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur. Allah bana ister sinirli olayım, ister neşeli olayım, daima doğruyu söylemeyi, hasımlarına karşı bile olsa samimi ilişkiler kurmak için elimden geleni yapmamı, hakkımı gasp edenlere bile kendi haklarını vermeyi ve hatta bana eziyet edenleri bile bağışlamayı emretti. Ve bu vazifeyle görevlendirdiği kimselere şu tavsiyelerde bulundu. Nefret ettirici değil, müjdeleyici olunuz. İnsanlar için zorluk ve sıkıntı kaynağı değil, bilakis huzur ve kolaylık kaynağı olunuz. Allahu Teala peygamberinin bu özelliğini şöyle över. Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onların kusurlarına bakma, onlar için mağfiret dile. Ali İmran 159. Felsefeleştirmekten kaçınmalı, evrensel erdemler olarak kabul edilen ve normal bir insanın sahip olduğu selim akılla kolayca anlaşılabilen basit, sade faziletleri emretmelidir. Böyle bir çağrı herkesi ikna eder. Bu tutumun en büyük faydası şüphesiz düşmanlarına karşı halkı İslam çağrısının safına katmada görülür. Halk yığınları bir tarafa, kendilerini kolayca anlayıp tatbik edebilecekleri erdemlere çağıran sade, kibar insanları, diğer tarafta gayri insani ve gayri ahlaki tavırlarla onların bu yüce görevine karşı gelen düşmanları görünce, o rezil muhaliflerden yavaş yavaş yüz çevirip hakka davet edenlerin saflarına geçerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'ndaki büyük başarısını bu hikmetli siyasetine borçludur. Cahillerle faydasız tartışmalara girmekten kaçınmalıdır. Art niyetli ve bozguncu insanlarla yapacağı konuşmaların faydasız münakaşa ve tartışmalar içermemesine çok dikkat etmelidir. Davetçi bu insanlardan sadece makul bir tavır takınan akıl sahibi kimselere yanaşmak ve konuşmak için elinden gelen gayreti göstermelidir. Muhataplarının hafife alıcı ve alay edici bir tavır takındıklarını ve faydasız münakaşa ve tartışmaya başvurduklarını hisseder etmez, onurlu bir şekilde hemen geri çekilmelidir. Bu gibi şeyler daha yararlı şekilde kullanılması mümkün olan değerli vakti ve emeği boş yere harcamaya neden olduğu için zararlıdır da.
davetçi rakiplerinin tahriklerinin artık tahammül sınırını aştığını ve onların zorbalıklarına, kötülüklerine, aptalca karşı koyuşlarına ve suçlamalarına dayanamayacağını hissettiği anda onlara misliyle mukabelede bulunmalı ama en iyisi Allah'a sığınmalı ve kendini kaybedip kızarak onun davasına zarar verecek herhangi bir şey yapmasından korumasını yine ondan istemelidir. Böyle bir tutumu da ancak en ağır tahrikler karşısında bile soğukkanlılığını ve sükunetini koruyabilenler takınabilir. Zira kızgınlık, hakaret, haksızlık, kabalık vesaire karşısında heyecanlanıp galeyana gelen kişiler aklı başında düşünüp hareket edemezler. İmdi bugünün dünyasında İslam'ı tebliğ ve temsil konumunda olan bizler, insani ilişkilerimizde, günlük hayatımızda, medyada ve özellikle sosyal medyada bu ilkeleri ne kadar gözetebiliyoruz? Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
10: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
11: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
12: Canlı performans, ayet istek programı.
13: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
14: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
15: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
16: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
15: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
17: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
11: Özel FM.
18: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yetsek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz, hemhal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Cehd içerisinde bulunuyoruz. Rabbim yapmış olduğumuz amellerimizi ilahi indinde kabul eylesin duasıyla inşallah yolumuza devam ediyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene aldığımız bir programdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Size ait olan bir programı sizin adınıza dillendirmiş oluyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene alıyoruz inşallah. Siz kazanıyorsunuz, biz kazanıyoruz, dinleyenler de kazanıyor. İnşallah en güzeli de amel edenler kazanıyor kardeşler. Rabbim amel edenlerden eylesin cümlemizi. Evet, her zaman olduğu gibi programımızda sorular gündeme getiriyorduk. Sorularımızı soruyorduk. Hangi gelen cevaplar mukabilinde iki kısmetli dinleyicimize ikişer adet de nadide eser gönderiyorduk. Selamkitap.com ve BK yayınlarının katkılarıyla inşallah. Sorularımız Kitab-ı Kerim'i biraz daha tanıma, hayatlaştırma, içselleştirme, kitabımızın bize ait olduğunu bilerek yakinen tanıma adına inşallah gündeme getiriyoruz kardeşler. Her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha şunu dile getirmiş olalım. Yani mesela bir kişinin elindeki telefon ne kadar kişiyi ilgilendiriyor, yakından tanıyorsa ya da arabasını ya da oturduğu memleketi, oturduğu yerin coğrafi bilgilerini vesaire ne kadar biliyorsa, işte sorsanız arabanız kaç model, kaç beygir, işte hasar kaydı nedir, işte kilometresi nedir, hani soruyorsunuz ya bazen alırken satarken. Adam nasıl bunlara vakıf, hepsini biliyorsa, kitap benim kitabım diyorsa kitabını da bilecek. Kitabın içinde neler var, kitaptan neler bahsediliyor veya kitabın coğrafi veya işte psikoloji veya sosyal boyutlarını bilmekle mükelleftir bir kimse. Kitap benim diyorsa. Ezan-ı Muhammediye'miz gelmiş. Önce ezana gidelim. Ondan sonra inşallah sorumuzu kardeşlerimize sormuş olalım. Buyurun, ezandayız.

Evet kıymetli dinleyicimiz, Ezan-ı Muhammediye kulak verdik. Rabbim dualarımızı ilahi indinde kabul eylesin. Tüm ibadetlerimizi inşallah ilahi indinde kabul eylesin. Hemen sorumuzu kardeşlerimize yönetmiş olalım. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yine ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Ortalıkta bir fitne kalmayıp din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla cihad edin. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse Allah onların yaptıklarını görmektedir. Evet, tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. Onlar ortalıkta bir fitne kalmayıp din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla cihad edin. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse Allah onların yaptıklarını görmektedir. Ayet-i kerimesi hangi suremizde yer almakta kardeşler? Sorumuz bu. Ve dikkat edin, bu soruları sormamızdaki sebep ise ayetleri daha iyi anlamak, hayatımıza aktarmak. Ayet bizden ne istiyor ya da bizden ne bekliyor? Ya da bizler bu ayet-i kerimeden neler yüklenmekteyiz? Yüklenmemiz gereken görevlerimiz nelerdir? Ona göre amel etmek ve inşallah kazananlardan olmak ümidiyle. Unutmayalım ki kardeşler, Kitab-ı Kerim yarın mahşer gününde, terazi konulduğunda bizlere şefaatte bulunacaktır. Nasıl şefaatte bulunacaktır? İşte bu kul beni yaşadı, benle amel etti, ben buna şahidim diyerek orada şahitliğini, şehadetini, şefaatini gündeme getirecektir ayet-i kerimeler kıymetli dinleyicimiz. Bunu unutmayalım. İslam'a engel bir fitne kalmayınca, kardeşler, İslam'a engel olacak bir fitne kalmayınca. Fitne neydi? Fitne, en büyük fitne şirkti zaten. En büyük fitne. Sonra fitneler yavaş yavaş aşağı doğru değişir kardeşler. Aynı en büyük günah gibi. En büyük günah neydi? Sonraki günahlar neydi? Azar azar böyle küçük küçük günahlara doğru gider. Fitne de böyledir. En büyük fitne şirktir kardeşler. Şirk kalmayıncaya, din tamamen Allah'ın oluncaya, sahte tanrıların, sahte ilahların emri doğrultusunda değil de kısıtlamasız olarak yalnızca Allah'a teslim edilmiş bir din, Allah'ın dininin hakim olması doğrultusunda mücadele edin, savaş edin, cihad edin, gayret edin, bir mücadele içerisinde bulunun diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Din tamamen Allah'a tertemiz, pirupak olarak teslim edilinceye, Allah'ın dini hakim oluncaya kadar onlarla cihad içerisinde bulunun. Cihad aynı zamanda mücadeledir, gayrettir kardeşler. Eğer dine ve dini yaşantıya engel olmaktan vazgeçerlerse, yani dine saldırmaktan, dini bölüp parçalamaktan, dine tabiri caizse fitneler sokmaktan vazgeçerlerse o zalimler, o müşrikler, o kafirler, o zaman Allah onların yaptıklarını bilmektedir, görmektedir. Başkasına düşmanlık yoktur. İnşallah bunu da bu şekilde öğrenmiş, bilmiş olalım kardeşler. Hatırlayacak olursak bu ayetin nüzulüyle alakalı kardeşler, Zilkade ayında savaş haram olduğu halde müşrikler Hudeybiye'de bu ayın hürmetini çiğnediler. Yani Hudeybiye'deki o Zilkade ayındaki o haramlık meselesini çiğnediler. Hicretin 6. yılının bu ayında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına umre yaptırmamışlardı. Hudeybiye'yi hatırlayalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna istinaden umrenin bir sonraki sene yapılması için anlaşma yaptı orada. Hatırlayacak olursak yine siyerden bilirler kardeşlerimiz veya İslam tarihini bilenler, ki ayetlerin nüzulüyle de alakalı bakanlar bilirler bunu. Cenab-ı Hak da ertesi yıl bu ayda umre yapmayı onlara nasip eyledi kardeşler. Onlar ne yaptılar? Durmadılar. Fitne kalmayınca kadar da ellerinden gelen gayreti ortaya koydular. Yan gelip yatmadılar, kabuklarına çekilmediler. Yahu ben namazımı kılayım, işte kitabımı okuyayım, elimden geldiği kadar da birkaç kişiye bir şey anlatayım ama bir yerde bulunmayayım, aman rahatım bozulmasın, aman keyfim kaçmasın diye düşünen bir Müslüman olamaz kardeşler. Bak tekrar söylüyorum, böyle bir Müslüman tiplemesi olmaması lazım. Müslüman olduğunu düşünür kardeşim, eyvallah, başımız gözümüz üzerine, imanından şüphemiz yoktur. Yani öldüğü zaman cenaze namazı kılınır, kılarız veya onunla ibadet paylaşımı yaparız. Ama yaptığı doğru bir usul değildir. Kabuğuna çekilmek, daveti bırakmak veya fitneye karşı savaştan geri durmak. Yani illa kıtal olan cihat değil de sözle olan, kalemle olan veya işte ne bileyim davetle olan cihattan uzak durmak
hiçbir Müslümana yakışmaz. Bunu bilelim. O yüzden fitne kalmayıp din Allah'ın oluncaya kadar bizler en küçüğünden en büyüğüne kadar elimizden geldiği, gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü kadar cihadımızı gündeme getireceğiz kardeşler. Yani çocuklarımızdan tutun eşlerimize kadar boş durmayacağız. Allah boş duranları sevmez. Bunu da inşallah bilmiş olalım. Evet, bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor dedik ve İrtibat numaralarımızı hatırlatalım. Fatiha'mıza mikrofonlarımızı bırakalım diyoruz inşallah. 0216 611 0123 0216 611 0123 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Sekreteriyedeki kardeşimize isteklerinizi, mesajlarınızı yazdırabilirsiniz. Ve WhatsApp hattımız, SMS hattımız 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi Bismillah diyoruz. Kur'an'ın anasıyla her zamanki gibi programımızı açıyoruz. Buyurun.

0: صدق الله العظيم.
1: رحمن رحیم، رحمن رحیم اللہ'ın adıyla. Hamd alimlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Öncelikle kendimizi dosdoğru sırat-ı müstakim üzere olan bir yola ayaklarımızı sabit kılması için Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye dua ve niyazda bulunacağız kardeşler. Bu dua ve niyazımız eğer ki fiili olarak da gündeme gelmezse kavli olarak karşılık bulmaz sadece. Bunu da bilelim. Fiili olarak gündeme gelmesi demek ne demektir? Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye ayet-i kerimede söz verdiğimiz gibi yalnız sana ibadet eder, yalnız sana itaat ederiz. Yalnız sana kulluk eder, yalnız sana boyun eğeriz. İbadetimiz ve itaatimiz ancak sanadır. Sen herhangi bir konu üzerinde bir hüküm vermişsen asla ve kat'a ama fakat lakin kelimelerini gündeme getirmeden şeksiz ve şüphesiz İtaat gündeme gelmelidir kardeşler. İtaat gündeme gelmelidir ki Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğilmiş olsun, emir ve yasakları uygulanmış olsun ki Allah da bizim ayaklarımızı İslam üzere sabit kılsın. Akabinde duamız gerçekleşir. Ama sen tutar emir ve yasak konusunda, itaat konusunda beşeri bir sisteme veya beşeri hükümran olan ideolojilere hiç fark etmez kim olursa olsun, izimler, ideolojiler dinlere tabi olur fiiliyatta, itaat ve kulluk noktasında. Sonra Allah'tan da rahmet dilersen kimse kusura bakmasın, dil halini yalanlamış olur ya da hal dilini yalanlamış olur. Allah da yalancıları sevmez. Evet, Allah yalancıları sevmez. Sen yalan söylüyorsun. Söylemle eylem bir olmadığı takdirde iman ettik demekle imtihan edilmeden, imtihandan geçirilmeden, o zorluklarla karşılaşmadan, o keyfinize, düşkünlüğünüze, Allah sizi imtihan etmeden bırakılıvereceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah yalancıları da, doğru konuşanları da, doğru söyleyenleri de ortaya çıkaracaktır buyuruyor Ankebut suresi 3. ayet-i kerimesinde. Hatırlayacak olursak. Evet, dikkat edin kardeşler. O yüzden hani derler ya, marifet iltifata tabidir. Burada da dualar fiiliyata tabidir ya da fiiliyat duaya bağlıdır. Bunu unutmayalım. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın İslam üzere ve mesajlarımıza dönüyoruz inşallah kardeşler, bakalım. İbrahim Yiğit amcamız mesajını iletmiş öncelikle. Selam göndermiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli amcam, İbrahim amcam, Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Kendisine sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Hayırlı ömürler ihsan eylesin kendisine. Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte demiş İbrahim amcamız. İstek olarak da Tevbe suresi 118. ayet-i kerimeyi istemiş bizlerden. İnşallah notumuzu aldık. Adem kahraman kardeşim, selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim azminizi arttırsın. Cevabımız Enfal suresidir. Sizden Hucurat suresi 14 ve 17. ayet-i kerimeleri istiyorum. Fi emanillah diyerek mesajını noktalamış. Sen de ona emanet ol, onu unutma. Rabbim yar ve yardımcınız olsun kıymetli kardeşim. Bir başka mesajımıza hemen göz atıyoruz. Yaşar Darende abim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Enfal suresi sorumuzun cevabı. Ve aleyküm selam abim. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar diyerek mesajını noktalamış. Hüküm yalnız Allah'ın, rumuzlu kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Cevabımız Enfal suresi. Notumuzu aldık. Ve Ahmet Çiçek abim İstanbul Bostancı Sanayi Sitesi'nden bizlere yazıyor. Selamünaleyküm kardeşlerim, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Enfal suresinde geçmektedir. Rabbim programımızı bereketli eylesin. Ve Ümit Kaynar kardeşim, hoş gelmiş, sefalar getirmiş, bize mesaj iletmişler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Rabbim bu yayınları hidayet vesilesi kılsın demiş. Amin, amin. Allah razı olsun güzel kardeşim. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Aleyküm selam öncelikle Ümit kardeşim. Bizlerin canlarını müminler olarak alsın Rabbimiz Allah Azze ve Celle demiş. Amin. Cevabımız Bakara suresinde geçmekte. Kızım Göksu abilerine selam iletiyor demiş buradan. Bizden de Göksu Kaynar kardeşimize selam olsun diyelim. Rabbim hayırlı yolculuklar nasip eylesin kendilerine. Ve aynı zamanda hayırlı bir ömür iman üzere ayaklarını sabit kılsın Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Evet, mesajlarımıza baktık ve mikrofonlarımızı öncelikle Tevbe suresi 118. ayet-i kerimeye bıraktık diyelim. Buyurun Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Geriye bırakılan o üç kişinin de tevbelerini kabul buyurdu. Sonunda onlar o kadar bunalmışlardı ki yeryüzü bütün genişliğiyle onlara dar gelmişti. Vicdanları da onları sıkmıştı. Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka çareleri olmadığını anlamışlardı. Sonra tevbe ettikleri için onların tevbelerini kabul buyurdu. Şüphesiz Allah işte odur tevbeleri kabul eden ve acıyan. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 118. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. O üç kişi, o güzide insanlar, ashab-ı kiramdan olanlar, Tebuk seferinden geri kaldıkları için, gaflete düştükleri için, oyalandıkları için, fitne kalmayıp din yalnız Allah'ın olsun diye sefere çıkanlarla beraber çıkamadıkları için, malları kendilerini oyaladı, sevdikleri kendilerini oyaladı, dünya kendilerini oyaladı ve netice itibariyle cihattan geri kaldılar. Mücadeleden geri kaldılar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kendilerine almış olduğu ya da yapmış olduğu tavırdan dolayı 50 gün kardeşler, az bir zaman değil, 50 gün konuşmadılar onlarla. 50 gün tavır koydular ortaya. Ama onlar ne yaptılar? Onlar da vay efendim sen mi bize küsersin ya da bize selam vermezsin, bize pas vermezsin tabiri caizse deyip yan çizip gitmediler. Başka bir mahalleye dernek açmadılar. Zaten Yahudi ve Hristiyanlarla beraber olamazlardı imanlarının gereği. İmanlarına küsmediler. İmanlarına küsmediler ama biz de farklı bir yerde, farklı bir camia ile olarak devam edelim diye dernek, vakıf açıp da harekete de geçmediler. Müminleri bölüp parçalamadılar. Sabrettiler. Dikkat edin, sabrettiler. Allah'tan başka sığınacak kapının olmadığını bilerek Allah'a döndüler. Allah'a yalvardılar. Ya Rabbi biz aciziz, sen azizsin. Biz zayıfız, sen güçlüsün. Sen kudret sahibisin. Sensin bağışlayan. Sensin bütün tövbeleri kabul eden. Ne kadar günah işlersek işleyelim, senin rahmet deryanda bizim yaptıklarımız minicik bir damladan öteye geçmez diye düşünerek hareket eden bu üç kişinin tövbelerini Allah kabul etti kardeşler. Ve buna bağlı bu ayet-i kerimeleri beyan buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onlara bu müjdeyi verdikten sonra muhabbetlerine devam ettiler. Evet, çok önemli kardeşler. Velev ki başımıza böyle bir şey gelmiş olsun. Velev ki bir sıkıntı yaşamış olalım. Allah'tan başa gidecek bir kapımız mı var? Şeytan bizi alsın götürsün de Allah'a dönmemiş mi olalım? Subhanallah. Unutmayalım ki böyle bir Rabbimiz var kıymetli dinleyicilerimiz. Bütün tövbeleri, bütün günahları bir tövbeye sığdıracak, bir tövbeyle temizleyecek bir Rabbimiz var. Bunu unutmayalım inşallah. Evet, Adem Kahraman kardeşimize yanlış mesajlar gönderilmiş herhalde. Tebessümlerini görüyoruz Adem abim. Rabbim yardımcın olsun, hayırlı işlerin olsun. Yani hata yapmak insanoğluna mahsustur. Önemli olan hatadan dönmektir. Bunu unutmayalım. Ethem Albayrak kardeşimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar kıymetli abilerim demiş. Sorumuzun cevabı Bakara suresi, isteğim de lev enzelme ayetleri, Haşr suresinin son 5 ayetini istemiş abimiz. Şimdiden teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizleri var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Allah razı olsun Ethem abim. Notumuzu aldık. Rabbim seni de var etsin. Sayınızı arttırsın. Sinop Gerze'den kardeşlerimizle sizleri buluştursun inşallah diyelim ve bir başka mesajımıza geçelim. Beyaz kardeşimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Özel FM ailesi. Rabbim hayatınızda hayırlı ne varsa hayırlı nasip etsin. Hayırla nasip etsin inşallah. Rabbim görünen, görünmeyen kötülüklerden bizleri korusun. Felak suresini okur musunuz mümkünse demiş. İnşallah diyelim. Ondan notumuzu aldık ve bir başka mesajımıza. Muhammed Mücahit kardeşim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuh kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı Enfal suresi, buna yakın Bakara suresinde de geçmekte olan bir ayet var abi demiş. Hayırlı bereketli yayınlar dilemiş kardeşimiz. Allah razı olsun, notumuzu aldık inşallah. Önemli olan bunları bilmek kardeşler ve hayatımıza aktarmak en önemlisi.
unutmayalım. Rabbim Allah Azze ve Celle ayetleri hayatlaştıran kullardan eylesin bizleri. Ve bir başka mesajımız var mı? Yok. Hemen mikrofonlarımızı Hucurat Suresi 14 ve 17. ayetlere çevirdik. Buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz henüz iman etmediniz. Ancak iman kalplerinize girmemiş olduğu halde Allah'a boyun eğdik deyin. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz sizin amellerinizden hiçbir şey eksiltilmez. Elbette Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. Müminler yalnızca Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye düşmeyip Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar sözlerinde ve davranışlarında dosdoğru olanlardır. Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? De. Oysa Allah göklerdekini ve yerdekini bilmektedir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Müslüman olmalarını senin başına kakıyorlar. Müslüman olmanızı benim başıma kakmayın. De. Hayır, öyle değil. Başka kakacak biri varsa o Allah olabilir. O sizi imana ulaştırmasından dolayı sizin başınıza kakabilir. Eğer inandık sözünüze sadık ve bağlıysanız böyle bir şey söylemeyin. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin bilinmeyen yönlerini bilir. Allah her ne yaparsanız onu da görür. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 14 ve 18. ayetlerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Uzunca olduğu için ayetlerin üzerinde çok fazla duramayacağız. Ama bir şeye dikkat çekmek istiyorum kardeşlerim. Müminler kimlerdir? Müminler yalnızca Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye düşmeyip, dikkat edin, şüpheye düşmeden Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenlerdir müminler. Elhamdülillah. İşte onlar sözlerinde ve davranışlarında dost doğru olanlardır. Öbürleri, diğer geri kalanlar imanlarından şüphe etsinler ki iman ettik mi acaba? Bedevilerden veya münafıklardan veya ikiyüzlülerden veya Müslim olup da, yani teslim olup da iman etmemiş olanlardan bahseder ayet-i kerimeler. Rabbim ayaklarımızı İslam üzere sabit kılsın. Murat Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum abi. Sorumuzun cevabı Enfal suresinde geçmekte. Tevbe suresi 111 ve 112. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah ondan notumuzu aldık. Ve Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm Özel FM dinleyicilerine selam olsun. Bakara suresi 256 ve 257. ayet-i kerimeleri okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Notumuzu aldık ve Yunus suresi 23. ayet-i keriminin mealini bizlerle paylaşmış. Allah kendilerini kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yeryüzünde haksız yere taşkınlık ediyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız dünya hayatının menfaatini elde etmek üzere ancak kendi aleyhinizedir. Sonunda dönüşünüz sadece bizedir. Yaptıklarınızı size bildireceğiz. Yunus suresi 23. ayet-i kerime. Rabbim ayaklarımızı İslam üzere sabit kılsın kardeşler. Hak'tan ve hidayetten bizleri ayırmasın diyelim ve mikrofonlarımızı Haşr suresine bırakıyoruz inşallah. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Biz eğer bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik kesinlikle sen o dağın Allah korkusundan başını eğip çatladığını görürdün. O benzetmeler, o örnek olaylar yok mu? Biz onları insanlara düşünsünler diye anlatıyoruz. O öyle Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı, görünmeyeni, bilinmeyeni de bilir. Şehadeti, görüneni, bilineni de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah ki ondan başka ilah yoktur. Her şeyin sahibi ve tek yöneticisi, gayet kutsal, her türlü eksiklikten uzak, iman ve emniyet veren, gözetip koruyan, onurlu, şanlı, şerefli, zor kullanarak düzelten, çok büyük olan O'dur. Allah, o müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir. O öyle Allah ki yoktan yaratan, temiz ve sağlam yaratan, dilediği şekilde en güzel tarzda biçimlendirendir. En güzel isimler O'nundur. Bütün göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O onurlu, şereflidir. Yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Haşr suresi 21 ve 24. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin özelliklerinden, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin yüceliğinden bahseden ayet-i kerimeler. Rabbim idrak ederek iman eden kullarından eylesin cümlemizi. Evet, mesajlarımıza döndük ve Talat Dinçer abimiz Nemil suresi 2 ve 3. ayetleri bizlerle paylaşmış. Bu Kur'an namazı kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Hayırlı yayınlar demiş. Kur'an okumayan ev harabe evdir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Her gün en az 2 sayfa okuyalım inşallah demiş. Talat abimiz böyle bir nasihatte, tavsiyede bulunmuş. İnşallah diyelim kıymetli abim, notumuzu aldık Talat abimizin de bu güzel mesajını. Ve Nur Demir bacımız, selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar diliyorum sizlere. Kursa giderken kurs yolunda sizleri dinlemek gerçekten bizi rahatlatıyor ve dinlendiriyor. Yolun nasıl bittiğini anlamıyoruz demiş. Hayırlı yolculuklarınız olsun, Rabbim başarılar nasip eylesin kursunuzda da sizlere diyelim. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz kıymetli dinleyicimiz. Muhammed Alıcı kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Enfal suresinde geçmekte demiş. Bakara suresinde olduğunu da hatırlıyorum abi sanki demiş. Hayırlı bereketli yayınlar demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Size de hayırlı günler, hayırlı ömürler olsun inşallah diyelim. Mikrofonlarımızı Felak suresine bırakıyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, ağaran sabahın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının kötülüğünden, çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden ve kıskandığı zaman bir hasidin kötülüğünden. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Felak suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Bu ve sonraki sure, yani Nas suresi, Medine döneminde nazil olmuş 5 ayetten oluşan bir suremizdir kardeşler. Felak suresi adını da içinde geçen felak kelimesinden almıştır malum olduğu üzere. Bu ve bundan sonraki sureye, ikisine birlikte El Muavizeteyn denilmiştir. Yani Allah'a sığınmayı ifade eder. Muavizeteyn, Allah'a sığınma duaları, Felak ve Nas sureleri. Bu surelerin Mekki olduğu da söylenmiştir. İbni Abbas radıyallahu anhuma ve Katade'den gelen rivayete göre Medine'de nazil olmuştur. Bu her iki sure varlıkların kötülüklerden, büyücülerin ve çekemeyenlerin şerrinden korunmak için de sık sık okunması gereken dualardır kardeşler aynı zamanda. Ve onlar okunarak Allah'a sığınılmış ve Allah'a güvenilmiş olunur. Tabi tefekkür ederek okunacak bunlar. Yani papağanın tekrar ettiği şekilde değil, manalarını bilerek. Ya Rabbi, ben sana sığınırım. Sen sabahın Rabbisin, sen insanların Rabbisin. Kötülüklerden, yarattığın insanların ya da yarattıklarının ne varsa, yarattıklarının kötülüğünden, şerrinden, düğümlere üfleyen o üfürükçülerin, büyücülerin, fesatçıların, hasitçilerin, yani kıskananların kötülüğünden, şerrinden sana sığınırım diye mana itibarını içeren düşünce ve tefekkürümüz bu şekilde olarak Felak suresini okuyabiliriz kardeşler. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasigin izâ vekab ve min şerri neffâsâti fil ukad ve min şerri hasidin izâ hased. Hasidin hasedinden. Hasid neydi kardeşler? Başkasında gördüğü bir nimeti çekemeyip de ona göz diken, bunun kesinlikle elden çıkmasını arzulayan kişi, başkasında gördüğünü kıskanan ve onda olmasını istememesi. Hasid, hasitçi. Yani haset eden kişinin ismi hasittir. Hasit, haset eden anlamına gelir. Karşılığı düzeltiyorum. Hasit, haset edendir. Haset neydi peki? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri bu konuda uyarmıştı değil mi? Haset etmekten çekininiz. Haset etmekten ve çekememezlikten uzak durunuz. Çünkü ateşin odunu ve otu yediği gibi haset de iyi amellerinizi yer bitirir buyurmuştur. Yapmayalım kardeşler. Kimseyi kıskanmak, bakın özenmek başka bir şeydir. Hele hele mesela özenmekten kastımız şu. Ya birisinde bir ilim var, adam ne güzel konuşuyor. Birisinde bir işte bir para var mesela, ya da durumu çok iyi, infak ediyor, sadaka veriyor. Keşke bende de olsa, ben de yapabilsem, ben de verebilsem. Keşke bende de o yetenek olsa da konuşabilsem. Keşke o güzel ses bende de olsa, güzelce Kur'an okuyabilsem, hatimler dökebilsem, insanlara dinletebilsem, Allah'ın kelamını gündeme getirebilsem. Bunlar temennidir, bunlar başka bir şey. Bunlar haset değildir. Ama haset, çekememezlik, ulan şuna bak ya, nasıl yapıyor ya, Allah hani bende yok onda da olmasın durumunu düşünen ve gündeme getiren kişilerdir. Ki bu da zaten insanı huzursuz eder kardeşler. Kendisini de huzursuz eder, karşıdaki kişileri de aslında huzursuz eder. Ahlakı bozar aynı zamanda. Evet, mesajlarımıza döndük, hemen mesajlarımıza bakalım. Murat Demir kardeşimizin mesajını okumuştuk. Erol Emre Kaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Sorumuzun cevabı Enfal suresi, Tevbe suresi 23 ve 24. ayetleri yayınlar mısınız demiş. Onu da notumuzu aldık. Enes Yüce kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Sorumuzun cevabı Enfal suresi demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Mikrofonlarımızı Bakara suresi 256 ve 257. ayet-i kerimelere bırakalım inşallah. Bakara suresi 256 ve 257. ayetleri dinliyoruz. Mustafa Beyazkaya kardeşimizin isteğindeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Artık her kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse, işte o en sağlam tutamağı ki onun için kopması mümkün olmayan bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlerin ise velileri tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 256 ve 257. ayetlerinde mealen böyle buyurdu ki bu iki ayet-i kerime de her birisi ayrı ayrı ders yapılacak ayetler. Yani ikisi aslında birbiriyle bağlantılı ayetler ama ikisini de aynı saate sığdıramayacağından dolayı birini bir hafta, birini bir hafta ders yapacağımız sohbet ayetleri olabilir. Ama hızlı bir şekilde, kısa bir şekilde değinecek olursak Rabbimiz Allah Azze ve Celle 256. ayet-i kerimesinde dine girmede kimseyi zorlayamayız kardeşler. Dine girmede kimse zorlanmaz. Dikkat edin. Zorla İslam dinine girme diye bir kaide, bir kural, bir yasa, bir anayasa yok Allah tarafından. Allah doğruluğu ve sapıklığı, yani iman ile küfrü, hak ile batılı apaçık meydana çıkarmıştır, meydana koymuştur. Dileyen dilediğini seçer. Artık kim tağutu inkar eder? Tağutun kurum ve kuruluşlarını, tağuti demek ne demektir? İnşallah bunu geniş bir şekilde okumamız ve anlamamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'de tağut kavramı 8 yerde geçmektedir kardeşler. Nedir bu tağut? Tağut nedir ki Allah tağuttan uzaklaşın diye, tağuttan kaçınıp Allah'a yönelin diye peygamberler gönderdi? Bakın dikkat edin. Biz her kavme tağuttan kaçınıp Allah'a iman etsinler diye peygamber gönderdik diyor. Nahl suresi 36'ya bakın inşallah kardeşler. Dikkat edin. Tağut ne ki Allah bu tağut kelimesini ya da tağut kavramını özellikle bizlere dayattırıyor, öğretiyor. Ve tağut reddedilmeden Allah'a imanı Allah kabul etmiyor. Hani Allah'a iman etseniz de kabul etmiyor. Çünkü tağutu bir kere reddedeceksiniz. Sileceksiniz hayatınızdan. Zerresi kalmayacak, tozu kalmayacak üzerinizde. Evet, tağut neydi kardeşler? Arapçada tağut kelimesi sözlük anlamıyla haddi aşan anlamına gelir. Ve haddi aşan herkes için kullanılır. Fark etmez kişi için, kurum için, hiç fark etmez ne olursa olsun. Haddi aşan herkes için kullanılır. Kur'an bu kelimeyi Allah'a isyan eden ve onun kullarının hakimi ve maliki olduğunu, Allah'ın kulunun hakimi ve maliki olduğunu inkar edip onları kendi kulu olmaya zorlayan kimseler için kullanır. Allah'a isyan 3 derecede olur kardeşler. Malum hepimizin bildiği 3 derecedir isyan meselesi. Birincisi, bir kimse Allah'ın kulu olduğunu kabul eder fakat pratikte onun emirlerinin aksini yaparsa buna fasık denilir. Bakın Allah'ın kulu olduğunu kabul ediyor bir kimse fakat pratikte, hayatta onun emirlerinin aksini yapıyor. Ya günah işliyor diyelim mesela. İşte içki içme, zina etme veya işte hırsızlık yapma, kötü söz söyleme gibi aksini yapıyor, fasık olur. Bir kimse Allah'tan ilgisini keser ve başka birine bağlanırsa o zaman kafir olur. İkinci husus. Üçüncü husus, işte dikkat edin, en önemlisi burası ayetin vurgu yaptığı tağut kavramının geldiği nokta. Allah'ın hükümlerini beğenmeyerek onu uygulamaya mani olan ve onun kullarını kendi emirlerine ve yoluna boyun eğmeye zorlayan her kimse o tağuttur. Böylece Allah'ın emirlerini engelleyip insanları kendisinin istek ve emirlerine sevk eden tağut, nefis olabilir, şeytan olabilir, rahipler, liderler, krallar, reisler ve benzerleri, herhangi bir şahıs da olabilir ki Yüce Allah bu tağut belasından kaçınmayı işte bizlere emretmiştir kardeşler. Bu nedenle bir kimse tağutu reddetmedikçe gerçek manada Allah'a iman etmiş sayılmaz. Çünkü tağutlar kendilerini ilah yerine koyup Allah'ın dinine alternatif din koyarlar. Allah'ın kanunları, yasaları varken onlar kendi heva ve heveslerinden oluşturdukları kanunları insanlara dayatırlar. İnsanların ona uymasını isterler. Uymayanları cezalandırırlar. Kapılarını kırarlar, bacalarını kırarlar, evlerine baskın yaparlar, uymaları için zindanlara doldururlar. Vay efendim, hiç mi suçunuz yok? Yani hiçbir suçun yoktur. Adam sırf sana ders olsun diye, sırf ibret olsun diye, sırf insanların gözü önünde, yani boy boy resimler, videolar, kameralarla sergileyerek seni terörmüş gibi ilan edip, seni mahcup edip halk arasında konuna komşuna korkutmak yollarını deneyerek yine kendi kanunlarına sevk etmeye çalışırlar. Evet, Allah'ın dinine alternatif din koyan bu şahıslar, bu kurumlar. Ona itaat etmek isterler. Fakat müminin kalbinde hiçbir zaman, gerçek müminin kalbinde hiçbir zaman, hiçbir şekilde hak ile batıl asla uzlaşmaz. Mümin bir kere Allah'a iman etmiş dedik ki, hani Hucurat suresi 14. 15. ayet-i kerimesinde, düzeltiyorum, 15. ayet-i kerimesinde, işte gerçek müminler onlardır. Evet, söyleyecek dedik ki çok sözümüz var, ayet-i kerime üzerine konuşuruz ama vaktimiz iyice daraldığı için mesajlarımıza geri dönüyoruz kardeşler. Murat kardeşimiz Yalova'dan yazmış bizlere: selamünaleyküm, ulu ve yüce Rabbim yardımcınız olsun. Selam, saygı ve dua ile hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Size de hayırlı günler olsun. Dualarımız sizlerle birlikte. Selam ve saygı da bizden size olsun Murat kardeşim. Ümraniye'den Abdullah kardeşim: selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Tevbe suresinde geçmekte. Asr suresine talibim, tüm müminlere gelsin. Kısa aranızda tevhidi uyanıştan, kısa aramızda, araya gittiğimizde tevhidi uyanıştan bizim de günümüz gelir, çalarsanız sevinirim demiş. Tüm müminlere gelsin selam ve dua ile. Selamünaleyküm, fi emanillah diyerek mesajını noktalamış Abdullah kardeşim. Fatıma Alıcı bacımız: esselamünaleyküm, sorumuzun cevabı Enfal suresinde geçmekte, bir de Bakara suresinde yer alıyor. Sizden Tekasür suresini yayınlamanızı istiyoruz. Hayırlı yayınlar. Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın diyoruz. Ve Ahmet Aydoğdu kardeşim: selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Bakara suresi. Peygamberimiz buyurdu ki, kim bir insanın dünyalık sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet gününde dertlerinden kurtarır. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sen de ona emanet ol, onu unutma inşallah. Kısa aramıza gidiyoruz.

0: Kayser FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.

0: Radio.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet, kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet kardeşler, sorumuzu hemen kardeşlerimize bir kez daha yönelterek hemen mesajlarımıza, isteklerimize yer vermiş olalım. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki: ortalıkta hiçbir fitne kalmayıp din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla cihad edin. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse Allah onların yaptıklarını görmektedir buyurmakta kıymetli dinleyicimiz. Ortalıkta hiçbir fitne kalmayıp din tamamen Allah'ın oluncaya. Yani şirk ortadan kalkıncaya kadar kardeşler, şirk kalmayıp Allah'a şirk koşmak gündemden kalkıncaya kadar onlarla mücadele etmek, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılabilmek adına mücadelemizi ortaya koymak, mücadeleden geri durmamaktan bahsediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Onlarla cihad edin, mücadele edin, gayret içerisinde bulunun. Fark etmez, en küçüğünden en büyüğüne kadar ne yapabiliyorsanız, karınca kararınca, hani derler ya, karınca İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıklarında öyle rivayet edilir. Karınca misaldir bu kardeşler. Su taşıyormuş ağzıyla İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye. Görmüş birisi, sormuş, ne yapıyorsun? Demiş ki İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar, onun ateşini söndürmeye su taşıyorum. Demişler ki senin bu ağzındaki su o ateşi söndürür mü zannediyorsun? Karınca ne demiş? Çok güzel bir cevap kardeşler. İşte biz buyuz. Bu olmamız lazım. Karıncanın cevabı, fark etmez, ateşi söndürsün ya da söndürmesin, en azından safım belli olsun. Yani kimin safında olduğum belli olsun. Veya bir mücadele içerisinde olduğum belli olsun. Karıncanın cevabı. İnşallah bizler de bu karınca misali, safımız belli olsun, nerede olduğumuz belli olsun. Mücadelenin küçüğü büyüğü yok kardeşler. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar mücadele yapmak zorundayız. Allah'ın dininin hakim olabilmesi için. He, şu var. Bizim mücadelemizle mi ya da bizim gayretimizle mi Allah dinini yeryüzüne hakim kılacak? Tabii ki hayır. Allah dilemedikçe olmaz. Ama Allah bizim mücadelemize bakıyor. Bizler ne kadar gayret ediyoruz, ne kadar çalışıyoruz, bir mücadele içerisinde miyiz? En azından kendimizi zorlayalım. Bizim gücümüz zaten yetmez. Allah bizim yaptıklarımızdan razıysa, Allah onu bize layık görüyorsa, zaten Allah hakim kılacak dinini yeryüzüne. Biz değil. Bunu bilelim bir kere. Bu şekilde iman edelim. Evet, söyleyecek çok sözümüz var. Bu ayet üzerine konuşuruz ama hemen mesajlarımıza döndük. Vaktimiz bir hayli ilerliyor çünkü kardeşler. Tuğba Yeşil Yurt bacımız mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, cevabımız Enfal suresidir. Sizden İnşirah suresini istiyorum. Ya Rabbi bize ismi azam isimlerinle rahmet eyle. Amin ecmain inşallah demiş bacımız. Bizler de Rabbim dualarını kabul etsin diye kendisine temelinde bulunuyoruz. Rabbim dualarınızı kabul eylesin kıymetli kardeşlerim. Bir başka mesajımız, Mehmet Çoruk kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diyorum. Sorumuzun cevabı Enfal suresinde geçmekte demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullah notumuzu aldık kardeşim. Ve mikrofonlarımızı Tekasür suresine bırakıyoruz. Fatıma Alıcı bacımızın isteğini dillendiriyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı. O kadar ki kabirleri ziyaret ettiniz. Öyle değil. İleride bileceksiniz. Sonra öyle değil. İleride bileceksiniz. Öyle değil. Şüphesiz ve kesin bir bilgiyle bilseniz, yemin olsun çaresiz cehennemi göreceksiniz. Sonra yemin olsun çaresiz onu gözünüzle göreceksiniz. Sonra yemin olsun o gün her türlü nimetten muhakkak sorulacaksınız. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle her türlü nimetten bizi sorguya çekeceğini beyan buyuruyor kardeşler. Her türlü nimet. Nimet neydi? Aldığımız nefes bile bir nimet. Oksijen bile bir nimet. Yani vücudumuzdaki organlarımızın hepsi birer nimet. Bu nimetlerden. Artı yediklerimiz, içtiklerimiz veya sarf ettiklerimiz veya israf ettiklerimiz. Çok dikkat edelim kardeşler. Allah muhafaza eylesin. Allah'ın hesabı çok çetindir. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Alaaddin kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere demiş. Furkan suresi 17 ve 20. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Sorumuzun cevabı Enfal suresine geçmekte. Allah'a emanet olun, dua eder, dua beklerim diyerek mesajını noktalamış, notumuzu almış olduk inşallah. Onu da. Ve Zeynep Azra abacımız, selamünaleyküm Abdullah abi, radyoda yayında sıkıntı mı var? Benim radyom çekmiyor. Her zamanki yerinde ama çekmiyor demiş. Allahu Ekber. Yani sıkıntı yok normalde. İnşallah arkadaşlara söyleriz. Bir ilgilensinler bakalım. Abi, istek olarak İbrahim suresinden 22 ve 23. ayet-i kerimeler istiyorum. Allah'a emanet olun demiş. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın güzel bir sözünü paylaşmış bizlerle. En çok korktuğum şey nefse tabi olmak ve aşırı dünya sevgisidir. Nefse tabi olmak haktan sapmaya sebep olur. Aşırı dünya sevgisi de ahireti unutturur. Dikkat edin. Dünya size sırtını dönmeye hazırlanıyor. Ahiret ise sizi karşılamaya hazırlanıyor. Her ikisinin de ahalisi vardır. Siz ahiret ehlinden olun. Dünya ehlinden olmayın. Bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. Allah razı olsun. Hilyetül Evliya'da geçen bu çok güzel sözü bizlerle paylaşmış. Allah razı olsun diyoruz bir kez daha. Ve mikrofonlarımızı İnşirah suresine bırakıyoruz. Buyurun, Bismillah.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Senin mutluluğun için göğsünü açıp genişletmedik mi? Senden o yükünü indirmedik mi? O senin belini bükmüştü. Senin şanını yükseltmedik mi? Gerçekten zorlukla beraber kolaylık var. Gerçekten o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldın mı? Kalk, yorul. Sadece Rabbine yönel. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İnşirah suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Mekke döneminde nazil olmuş 8 ayetten oluşan suremiz. Hatırlayacak olursak Peygamber Efendimizin kalbinin yarılması, temizlenmesiyle alakalı inzal olunan bu sure kardeşler. Nüzülü sebebinin hususi olması, yani bu surenin nüzülünün, inzalinin sebebinin hususi olması, hükmünün umumi olmaması anlamına gelmiyor. Hüküm umumidir kardeşler. Allah bizler için, bizim mutluluğumuz için göğsümüzü açtı, kalbimize iman nurunu koydu kardeşler. Bizden o dünya keşmekeşliğinin, dünya yükünü, belimizi bükmüş olan o yükü çekti, aldı. Ve bizim şanımızı yükseltti, yüceltti. Bize mümin ismini layık gördü. Müslim ismini layık gördü. Ve bizi şeref sahibi yaptı, izzet sahibi yaptı Rabbimiz Allah Azze ve Celle imanımızla beraber. Ama unutmayalım, izzetli ve imanlı, şerefli müminlere karşı bir zorluklar gelecek. İmtihan edileceğiz, imtihana tabi tutulacağız. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe gelmiş demişti ya, ey Allah Resulü, ben de sana iman ediyorum. O da, yani şunları göze alıyor musun? İşte fakirliğin senin peşinden koşacağını, fakirliğin seni bulacağını, şunu şunu bulacağını göze alıyor musun demişti, o zorlukları. O da alıyorum demişti. İşte o zorluklar, ama o zorlukların arkasında bir de kolaylık var, unutmayalım. O zorlukların arkasında kolaylık var. Bu dünyada da Allah o kolaylığı bize gösterir, o rahmeti, bereketi bize ihsan eder. Hele hele sabır, öyle bir sabır olursa ahirette zaten kazananlardan oluruz. O kolaylık zaten bizi bulacaktır inşallah. Ama ne yapacağız? Boş durmayacağız. Boş kaldık mı? Boş durmayacağız, koşturacağız. Yorulacağız, terleyeceğiz. Çok mu yorulduk? Nefes mi alamıyoruz? Yan gelip yatmayacağız kardeşler. Secde edeceğiz, Rabbimize yaklaşacağız. Dualarla, zikirlerle inşallah yine Rabbimize yönelerek kendimizi dinlendirmiş olacağız. Evet, mesajlarımıza bakıyoruz. Ahmet Şahin abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, Ümraniye'den yazıyorum sizlere demiş. Sorumuzun cevabı Enfal suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizler de istiyoruz diyerek mesajını noktalamış. İnşallah notumuzu aldık ve aleyküm selam dedik. Mikrofonlarımızı Furkan suresi 17 ve 20. ayet-i kerimeleri Alaaddin kardeşimizin isteğine bırakıyoruz. Buyurun, bismillah.

0: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O gün onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri diriltecek ve şöyle diyecek: şu kullarımı siz mi saptırdınız? Yoksa onlar kendileri mi yolu sapıttılar? Böyle bir şeyden seni tenzih ederiz. Bize senin dışındakileri koruyucu edinmek yakışmaz. Ancak sen onları ve atalarını zevke daldırdın. Sonunda Kur'an'ın verdiği öğüdü unuttular. Helake giden bir topluluk oldular diyecekler. Sizin Tanrı olduklarınızı, ilah olduklarını söyledikleriniz, bu konudaki söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne o azabı uzaklaştırmaya ne de bir yardıma çare bulabileceksiniz. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız. Biz senden önce de peygamberleri başka türlü göndermedik. Şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar hem de çarşılarda geziyorlardı. Biz sizin bazınızı bazınıza imtihan vesilesi yaptık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görmektedir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 17 ve 20. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. İbrahim Suresi 22 ve 23. ayet kerimelere mikrofonlarımızı bırakacağız. Ama 20. ayet kerimeye dikkat edin. Biz sizin bazınızı bazınıza imtihan vesilesi yaptık. Unutmayın kardeşler, eşlerimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, çevremiz, hepimiz birbirimize imtihan vesilesiyiz. Sabretmek bize kazandıracaktır inşallah, bunu bilelim. İbrahim Suresi 22 ve 23. ayetlerdeyiz. Zeynep Azra bacımızın isteğini dinliyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hesaplar görülüp iş bitince şeytan şöyle der: şüphesiz Allah size doğru olan sözü vaat etti. Ben de size bir şey vaat ettim. Ancak size yalancı çıktım. Dünyadayken benim size vaat ettiklerim hakkında benim herhangi bir delilim yoktu. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Ben bundan önce beni Allah'a ortak koşmanızı tanımadım. Muhakkak zalimler için acı veren bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler ise altından ırmaklar akan cennetlere konulmuşlardır. Rablerinin izniyle orada ebedi kalacaklardır. Onların oradaki selamlaşmaları selamdır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan İbrahim Suresi 22 ve 23. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Mesajlarımızı şöyle bir kontrol ediyoruz inşallah. Mesajlarımıza bakalım. Herhangi bir mesajımız var mı? Selahattin kardeşim: selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli kardeşlerim. Enfal Suresi sorumuzun cevabı: genel olarak dinlemekteyiz ama yazamıyoruz bazen demiş. Bugün de yine programın sonuna yetiştik. Elhamdülillah kardeşim, sağlık olsun. Eyvallah, notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Asır Suresi'ne Abdullah kardeşimizin isteğine bıraktık. Murat Demir kardeşim ve Erol Emre Kaya kardeşim adına da dillendirmiş olalım. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asr andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı hayatımıza güzel bir şekilde nakış nakış nakşederek işlemeyi nasip eylesin. Tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Okumak bir şey fayda etmez anlamadıkça, anlamak bir şey fayda etmez anlatmadıkça, anlatmak hiçbir şey fayda etmez yaşamadıkça. Okuyacağız, anlayacağız, yaşayacağız, ondan sonra anlatacağız inşallah. Evet, bugünkü sorumuzun cevabına gelelim kardeşler. Bugünkü sorumuzun cevabı da Enfal suresi 39. ayet-i kerimemiz. Aynı zamanda bir yakını, bir çok benzeri olan bir ayet-i kerime. Bakara suresi 193. ayet-i kerime. İnşallah her iki ayet-i kerimemizi de cevap olarak kabul etmiş oluyoruz kardeşlerimizin inşallah. Böylelikle 26 kardeşimiz bize mesaj göndermişler. 27 kardeşimiz daha doğrusu, Yalova'dan da Murat kardeşimiz vardı. Ama bir kardeşimiz, iki kardeşimiz cevapsız kalmışlar bugün. 24 kardeşimizden iki kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicilerimiz kim olacak inşallah. İlyas kardeşimden bir numara rica edeceğim. 24'e kadar 16 olsun diyor İlyas kardeşim. 16'da Talat Dinçer abim var. Şöyle bakalım. Alaaddin kardeşim de 21 olsun demiş. Bakalım 21'de Mehmet Çoruk kardeşimiz var. İnşallah bizlere ulaşırlarsa kendilerine hediyelerini göndermiş olacağız. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Pazartesi tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
3: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
4: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
5: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Canlı performans, ayet istek programı.
8: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
10: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
11: O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah'sa bozgunculuğu sevmez.
10: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.
11: Yine insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah'sa kullarına çok merhametlidir.
10: Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişi.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
15: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
16: kıtlığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
21: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
22: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı ve mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim Araf suresinin huzurunda beraberliğimizi hayra ve berekete vesile kılsın inşallah. Araf suresinde peygamberlerle alakalı bölüme geçmiştik. Peygamberlerle alakalı bölümü her okuduğumuzda hatırlamamız gereken bir ayet vardı. Konu başlığı olan bir ayetti. 58. ayeti kastediyorum. Orada Allah Teala diyordu ki, verimli, bereketli toprakta Allah'ın izniyle ürünler güzel çıkar, verimli çıkar, bereketli çıkar. Ama toprak bereketli değilse, münbit değilse, verimli değilse, oradan da çıkmaz değil ama çıkar fakat zorla çıkar ya da verimsiz çıkar ya da cılız çıkar, zayıf çıkar. Bu benzetme, bu teşbih vahyin yeryüzüne inmesiyle ilgili olarak peygamberlerin anlatıldığı 59. ayetten hemen bir önceki ayetti. Yani Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb. Sonra da Musa Aleyhisselam'ın kavimlerine bir rahmet olarak, yani bir toprağa rahmet olarak Allah'ın mesajlarını ilettikleri bir bölüm. Bu topraklara, bu kavimlere mesaj iletildikten sonra bu toprakların verimli mi, verimsiz mi olduğunu tespit anlamında bir giriş cümlesi olduğunu yeniden hatırlatalım ve kaldığımız yerden, yani 65. ayet-i kerimeden itibaren anlamaya çalışıyoruz. Geçmişte peygamberlerin getirdiği mesaj, bu mesajın içeriği, bu mesaja karşı bu toplumların tepkileri ve tavırlarını ve de bunların nasıl bir sonuçla karşılaştıklarını öğrenmeye devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila adin ahahum huden. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Kale, dedi ki Hud, ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Allah'a kulluk yapın, onun dışında hiçbir ilahınız hayatınıza karışmaya yetkili, hayatınızla ilgili kural koymaya yetkili, kanun koymaya yetkili hiç kimse yoktur Allah'ın dışında. Efela tettakun. Allah'tan korkmaz mısınız? Takvalı olmaz mısınız? Sakınmaz mısınız? Tebliğine bu da, Hud aleyhisselam da böyle başladı. Nuh aleyhisselam gibi, kendisinden sonra gelecek olan Salih aleyhisselam ve diğer peygamberler gibi. Bu cümleden de, sonraki peygamberlerin kullandığı cümlelerden de, özellikle bu surede ve Hud suresinde de benzer bir anlatım söz konusuydu. Allah'ın varlığına inanmayan bir topluma değil, Allah'ın varlığına inanmayan bir topluma değil, Allah'ın varlığını kabul eden, yaratıcılığını kabul eden ama yöneticiliğini, hayata müdahale edici özelliğini bir türlü kabul etmeyen toplumlara bu peygamberler geliyor. Allah'a kulluk yapın, Allah'ın dışında sizin hiçbir ilahınız, kanun koyucunuz, hayata karışanınız yoktur cümlesi bize bunu anlatıyor. Ad kavmi burada tarihi anlamda bilgi vermeye kalkışsam mutlaka tartışmalı bilgiler vermiş olacağım elbette. Ama sadece şu kadarını belirleyelim ki Ad kavmi Arabistan'da bulunan ve Kur'an'ın ilk muhatapları tarafından da bu da nereden çıktı cinsinden de pek de yabancısı olmadıkları bir kavim. Yani tanınmayan bir kavim olsa Ad kavmiyle alakalı tarihi, arkeolojik ya da antropolojik bilgiler verilirdi. Bu konuda çok fazla bilgi yok. Bilinen bir kavim, öteden beri anlatılan bir öyküsü var bu kavmin ve Kur'an'ın ilk muhatapları da bunu biliyorlardı. İnanmayanlar da dahil olmak üzere. Hatta hani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğden ve davetten vazgeçmesi için Mekkelileri gelenleri tarafından bir temsilci olarak Utbe bin Rebi'a gönderilir. Olayı hatırlamaya çalışalım. Utbe bin Rebi'a Peygamber Aleyhisselam'la konuşmak üzere gelir. Aleyhisselatü Vesselam'a konuyu anlatır. Ne peşinde olduğunu öğrenmeye çalışır kendince. Dolayısıyla peygamberi bunlardan vazgeçirmeye, istiyorsa bunun karşılığında kadın, mevki, makam, para, mal, mülk, neyse krallık, ne istiyorsa vermeye hazır olduklarını teklif eder. Aleyhissalatü vesselam dinler. Dinledikten sonra konuşman bitti mi, söyleyeceklerin bitti mi dedikten sonra beni dinle der ve Fussilet suresini okur. Hamim tenzilun minerrahmanirrahim diye başlayan Fussilet suresini okur. 13. ayete kadar gelir aleyhissalatü vesselam. Yani ondan sonra da okuyacaktı da 13. ayete geldiğinde Utbe bin Rebi'a peygamberin ağzını kapatır, elini kor ve yeter der. Neden? İnanmadığı bir Kur'an'ı, inanmadığı bir peygamberi, vazgeçirmeye çalıştığı bir peygamberin söylediği cümleleri ne anlama geldiğini bildiği için aleyhissalatü vesselamın ağzını kapatır. Konu neydi? 13. ayet son Utbe bin Rebi'a'nın kulaklarının duyduğu son ayetti. Orada der ki Allah Teala فَاِنْ اَعْرَضُوا eğer yüz çevirirlerse bu davetten فَقُلْ de ki اَنْذَرْتُكُمْ صَاِقَةً مِثْلَ صَاِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ Ad ve Semud kavmini yok eden o çığlığın bir benzerinin sizin de başınıza geleceğini haber veririm, bununla uyarıyorum de eğer yüz çevirirlerse. Bu cümle Utbe bin Rebi'a'yı bitirdi. Tanıyordu Ad kavminin ne olduğunu, başlarına neler geldiğinde biliyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne söylemeye çalıştığını da anladılar. Anlıyordu Utbe bin Rebi'a. Onu beklemekte olan diğer arkadaşları Ebu Cehil, Ebu Leheb, diğer Übey bin Halef, Ümeyye bin Halef ve benzeri ileri gelen müşrikler, bütün bunlar bir cevap bekliyorlar ve tabi benzi sararmış, rengi atmış bir vaziyette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından döndüler. Döndü daha doğrusu Utbe. Ve etkisinde kaldığını anladılar. Onun da Müslüman olduğunu zannettiler. Tehdit ettiler. O da hayır, biz buna yine sihirbaz demeye devam edeceğiz. Onun söyledikleri şimdiye kadar hep gerçekleşti. Şimdiye kadar bunu söyleyip de gerçekleşmeyen bir şey yok. Söylediği bu şey de önümüzde mutlaka başımıza gelebilir diye korktuğunu ifade etti. Ad ve Semud'un başına gelenlerle inanmayan bir insan uyarılıyor ve inanmayan bu insan aynen inanan, belki inanandan daha fazla etkilenebiliyor. Ad ve Semud'dan bahseden Kur'an ayetlerinin ilk muhataplarının zihninde ne anlama geldiğini herhalde daha iyi anlıyoruz bu örnekle. Onun için yabancısı oldukları bir konu değil Ad kavmi ve başına gelenler. Onun için Arabistan'ın daha çok güney tarafında, bugünkü Yemen ile Suudi Arabistan bölgesinin o çöl, sahra olan kısmında yerleşik olan bir kavim olduğu kuvvetle muhtemel. Kuvvetle muhtemel diyoruz çünkü ayet buna dair bir atıfta bulunmuyor. Net bir bilgi yok. Yapılan araştırmalar bu fikri veriyor, sadece o kadar. Zaten lazım olsaydı Allah da bunu söylerdi. Önemli olan bu kavimle alakalı alınması gereken mesajdır elbette. Semud kavmi de Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, özellikle Tebuk gazvesine, Tebuk savaşına giderken orduyla birlikte, Müslümanlarla birlikte yol güzergahı üzerinde geçerken uğradığı bir yer idi. Yani bugünkü coğrafi noktalar üzerinden konuşursak eğer, bugünkü Arabistan'ın biraz daha kuzey taraflarında, Ürdün, Suriye taraflarında bir bölge. Aleyhissalatü vesselam o seferde giderken, Müslümanlar tarihi kalıntılar içerisinde bir gezintiye çıktılar da aleyhissalatü vesselam onların orada çok fazla durmalarını, konaklamalarını istemedi. Hızlı bir şekilde hareket emrini verdi. Hani ibret almak gerekiyor diye bazen söylüyoruz ya, aleyhissalatü vesselam tam tersi. Kur'an'ın ayetine muhalefet mi etti onu bilmem ama değil herhalde, değil mi? Aleyhissalatü vesselam orada Müslümanların duraklamasını, gezmelerini, incelemelerini, fotoğraf çekmelerini mi onu bilmiyorum, zaten yoktu. Yani orada bir hatıra olarak paylaşmalarını vesaire, böyle bir şeye gerek yoktu zaten. Tam tersine aleyhissalatü vesselam hızlıca oradan geçmelerini emretti ve durmadılar. Hani Nemrut'a gidenler, Kapadokya'ya gidenler, Efes'e, şuraya buraya tarihi kalıntılardan ibret almak için gidenler ya da şu tarafta Aslantepe Höyü'yle, yani gidip de arkeolojik düşüncelerle gidenlerin ne kadar Müslüman olduğu, onu da siz daha iyi bilirsiniz. Onun için ibret almak demek, görmek demek değil her zaman için. Bilinmeyen toplumlar değil bunlar, onu söylemeye çalışıyorum. Herkesin bildiği ve aleyhissalatü vesselam Kur'an ayetlerini anlatırken etkisinde kaldıkları hususlardı bunlar. Burada özellikle bu bölümde Hazreti Hud, Hazreti Salih ve Hazreti Şuayb'den bahsederken ehahum ifadesi geçer. Ehahum. Kardeşleri. Kimin kardeşleri? Yani Ad kavminin içerisinden bir kişidir Hud. Semud kavmin içerisinden bir ferttir Salih. Ve de Eyke ya da Medyenler içerisinden bir ferttir Şuayb. Bu üç peygamberin üçü için de hep ehahum ifadeleri kullanılır. Bunun altını çizelim. Lut aleyhisselam peki unuttuğumdan değil. Lut aleyhisselama geldiğinde ehahum Lutan demiyor burada. Hud suresinde de hakeza. Ehahum Lutan diye bir ifade yok. Neden? Çünkü Lut kendi doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği topluma değil, oradan hicret ettikten sonra yeni tanıştığı topluma din anlatıyordu onun için. Bu dikkat çekici bir husus. Özellikle peygamberlerin hani başkalarına da din anlattıkları söz konusu değil diyemiyoruz ama peygamberler kendi toplumları dışında da din anlatmış değillerdir deme gibi imkanımız yok gerçi. Fakat genel anlamda asıl prensip ve kural gereği peygamberler öncelikle kendi yaşadıkları toplumlarıyla muhatap olmuşlar. Sorumlulukları onlara karşı olmuş ve kendi toplumlarına anlatamayacak duruma geldikten sonra veya o toplumdan dışlandıktan, kovulduktan, dışarı çıkarıldıktan sonra başka bir topluma bunu anlatmaya çalışmışlardır. Lut aleyhisselama ehahum Lutan ifadesi burada geçmez. Bir tek Şuara suresinde, bu Kur'an-ı Kerim'in kullandığı terminoloji, Kur'an-ı Kerim'in kullandığı ifadeler öyle rastgele oluşturulan ifadeler değildir. Ne Hud suresi, ne Araf suresinde Lut aleyhisselamdan bahsederken kardeşleri Lut ifadesini kullanmıyor ama Şuara suresinde اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوتٌ اَلَا تَتَّقُونَ der. Şuara suresinde yine aynı burada anlatılan peygamberlerin aynısı anlatılır. Farklı yönleriyle anlatılır. Orada hepsi için اَخُوهُمْ ifadesi kullanılır. Lut için de اَخُوهُمْ ifadesi kullanılır. E peki ne oldu o zaman bu? Şuara suresinde özellikle birbirlerinin kardeşleri olan peygamberler söz konusu edilmektedir. O yüzden Nuh'un kardeşi Hud, Hud'un kardeşi Salih, Salih'in kardeşi Şuayb, Şuayb'ın kardeşi Lut gibi anlaşılıyor orada. Şuara suresi ama Hud ve Araf'ta Lut aleyhisselama kardeşleri Hud, toplumun kardeşleri olan Hud diye ya da toplumun kardeşleri olan Salih diye bahsedilirken Lut'tan böyle bahsedilmiyor. Buradan tekrar edeyim, özellikle İslam'ı anlatma noktasında, İslam'ı anlatma sorumluluğu açısından bir Müslümanın öncelikle mükellef olduğu kesim elbette en yakınlarıdır. En yakınlarını ihmal ederek atlayarak, en yakınlarını ihmal ederek atlayarak uzaklara gitmek bir Müslümanın sorumluluğunda değildir. En yakınlarıyla birlikte başkalarına ulaşma noktasına gelince bu zaten her zaman mümkündür. Eksik ve yanlış anlaşılmasın lütfen. Bir Müslümanın yakınında kendisine ihtiyaç olduğu halde, yakınlarının kendi bilgisine ihtiyacı olduğu halde orayı ihmal edip, yok ben burada değil de başka yerlerde daha iyi yaparım diye mevcut bulunduğu ortamdaki görevini ihmal edip uzaklarda din anlatmaya kalkışması Allah'ın yüklediği bir sorumluluk değildir değerli kardeşlerim. O yüzden mecbur kalındığında, zor durumda kalındığında ya da berikini ihmal etmemek şartıyla böyle bir sorumluluk üstlenilebilir mi? Tabii ki. Ama genel anlamda peygamberlerin özellikle tanındıkları ve tanıdıkları toplumda, hem tanındıkları toplumda hem de kendilerinin tanıdıkları toplumda tebliğde bulunduklarına dair önemli bir kuralı da Kur'an bize bu anlamda öğretiyor. Evet, gelelim bu bölüme. Bu giriş mahiyeti diğer peygamberlerle alakalı da bu önemliydi çünkü. Hud aleyhisselam Ad kavmine bu uyarıyla başladı. Allah'a kulluk yapın. Allah'la birlikte, Allah'ın dışında, Allah'ın yanı sıra sizin hiçbir ilahınız, kanun koyucunuz, hüküm vericiniz yoktur. قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kavminden ileri gelen kafirler, kavminin ileri gelen kafirleri, hepsi değilmiş demek ki, Ad kavminden de iman edenler olmuş ama ileri gelen kesim, ki bu surede de sık sık bu karşımıza çıkacak, melek grubu geçen derste de söyledim, Nuh aleyhisselamın kavmi için de geçerli, diğer kavimler için de geçerli. Melek grubu kimi boşlukları dolduran kimseler demektir. Göz dolduranlar, mevki makam dolduranlar, kalpleri dolduranlar, ceplerini dolduranlar vesaire vesaire. Neyse işte. Bir şeyleri dolduranlar anlaşılır ise daha net olur. O melek grubu ileri gelen elit tabaka dediler ki اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَةٍ Biz seni sefih olarak görüyoruz. Biz seni sefahet içerisinde görüyoruz. Sefih, beyinsiz diye tercüme edilir, sadece o değil. Beyinsiz dediğimiz zaman farklı bir şeydir. Kelimenin Türkçe'ye çevrilebilecek en doğru anlamlarından bir tanesi şu olsa gerek: ne dediğini bilmeyen, faydasını zararını kestiremeyen kimse demektir. Sefih budur. Beyinsiz dediğimiz zaman biraz farklı bir noktaya çekilebilir. O yüzden onun yerine zararını faydasını bilmeyen, karını zararını bilemeyen, kendisinin ne faydalıdır ne zararlıdır farkında olmayan kimsedir sefih. Biz seni sefih görüyoruz. وَاِنَّا لَنَظُنُّكَ فِي مِنَ الْكَاذِب۪ينَ Ve seni yalancılardan olduğunu zannediyoruz. Şimdi bir peygambere neden sefih denir? Neden yalancı denir? Ne problemi var ki? Sefihse bırak kendi başına, kendi zararını görsün değil mi? Yalancıysa zaten yalancılığının, yani şimdi hem yalan diyeceksiniz bir peygamberin getirdiği davete, hem de onun söylediklerinden endişe edeceksiniz. Yalansa bırakın o zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselama mecnun dediler, deli dediler. Deliyse bırakın, piyasada deli mi yok? Piyasada her konuşan delinin söylediklerini dikkate mi alıyor insanlar? Delilerden bir deli deyip geçin hadi bakayım. Yok ama hem deli diyeceksiniz, hem de dediklerini ciddiye alacak ve rahatsız olacaksınız. Deli ya, küfretse bile geçip gidersiniz. Hadi niye bunun söylediklerini de kale alıyorsunuz? Ya da büyücü dediniz, sihirbaz. Söyledikleri gerçek değil zaten, gerçek dışı, öyle mi? Tamam öyle kabul edin hadi. Hayır ama dikkat ederseniz bütün dünya zalimleri hep aynı cümleleri, aynı düşünceleri koro halinde paylaşırlar. Mesela bir avuç Müslümandır, ne söylediklerini bilmeyen Müslümanlardır diye yaftalanırlar. Ama bu bir avuç Müslüman denilen kesime ordular seferber edilir. Ya bir avuçsa ne derdiniz var? Bunlar ne söylediğini bilmeyen ahmaklarsa onlara göre, tamam ahmaklardan bir ahmak olarak kabul et, söyleme, dikkate alma. Öyle değil ama. O yüzden burada sadece bir insanı gözden düşürmenin yöntemi olarak bu söyleniyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın deli olmadığını onlar da gayet iyi biliyorlardı. Hiçbir peygamberin de öyle. Sefil olmadığını bunlar da biliyorlar ama gözden düşürmenin yöntemi olarak bu cümleyi, bu söylemi geliştiriyorlar. Seni sefih görüyoruz ve seni yalancı biliyoruz. Unutmayalım, bir önceki konuda da Nuh aleyhisselamın kavmi aynı şekilde söylemişlerdi. İnna lenerake fi dalalin mubin demişlerdi. Biz seni apaçık sapık olarak, yolunu şaşırmış, şaşkının biri olarak seni görüyoruz, öyle düşünüyoruz dediler. E şaşkınsa bırakın şaşkınlardan bir şaşkın olsun. Ama öyle değil. Engellenmesi, ona yönelik bir takım tedbirlerin alınması gerek. Şimdi böyle bir ithamla karşı karşıya kalan bu peygamber ne demesi lazım? Kendisinin sefih olmadığını ispat etmek için sağdan soldan deliller mi getirmesi lazımdı? Önemli bir yöntem de bize öğretiyor. Rabbimiz bu davet biçimi üzerinden kâle dedi ki ya kavmi, ey kavmim leyse bi sefahetun, bende sefihlik yok. Kârını zararını bilmeyen biri değilim. Neyin faydalı neyin faydasız olduğunu bilmeyen birisi değilim. Velakin diye Resulü min Rabbil alemin, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Übelliğukum risalati Rabbi, ben Rabbimin mesajlarını size tebliğ ediyorum. Ve ene lekum nasihun emin, ve ben sizin için güvenilir, samimi içten birisiyim. Cümlelerini bitireyim Hud'un. Eve acibtum, şuna mı şaşırdınız? En câkum zikrum min Rabbikum alâ raculin minkum liyunzirakum. İçinizden bir adama, sizin içinizden, aynen sizin gibi özellikleri olan bir kişiye, bir insana sizi uyarsın diye Rabbinizden zikir verilmesi mi sizin tuhafınıza gidiyor? وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. Nuh kavminden sonra sizi onların arkasından getirdiğine dair nimeti hatırlayın, gündemde tutun. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَهِ, ve sizi yaratılışta da mükemmel yaptı. Yaratılışınızı muazzam yaptı. Güçlü bir yaratılışla sizi yarattı. فَذْكُرُوا عَلَى اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah'ın nimetlerini gündemde tutun ki kurtuluşa eresiniz, felaha eresiniz dedi Hud aleyhisselam. Sefih olduğunu söyleyen bu topluma ben sefih değilim dedi sadece o kadar. Burada sanki bize şunu anlatıyor. Davetçiye düşen İslam'ı başkalarına anlatma rolünü, görevini üstlenen kişiye düşen muhataplarının iddialarını çürütmeye kalkışmak değil, hatta polemiğe girmeden mesajını iletmektir. Bunlarla zaten ispat etme yarışına girdiği zaman beceremeyebilir. Kişisel anlamda kendisine yönelen şeylerin tümünü bir köşeye koyar, asıl vurgulanması gereken mesajı iletmeye devam eder. Bu peygamberler üzerinden bize öğretilen önemli ahlaki bir ilkedir. Zaaflarımız var bu konuda biliyorsunuz. Yani kendi kişisel çıkarlarımıza dokunduğu zaman biraz parlıyoruz hemen. Öyle değil. Eğer İslam'ı temsil ediyorsanız bazı şeyleri göze alırsınız. Hani zulme karşı direnmek ya da zulme karşı bir şeyler yapmak ya da zalim kişinin zulmüne denk bir karşılık vermek elbette İslam'ın ruhsat verdiği, müsaade ettiği bir şeydir. Bunu bahsetmiyorum. Burada özellikle davet tebliğ noktasında kişisel anlamda bize yönelen bir takım hakaretleri biraz özümsemek gerekiyor. Biraz içselleştirmek gerekiyor. İşi o tarafa doğru çektiğiniz zaman davet kişisel hale gelir. Allah'ın dinini tebliğ gibi bir sorumluluktan ziyade kişisel bir düşünce haline gelir. Onun için davetçiye düşen bizim Hud aleyhisselamın bu tavrından öğrendiğimiz muhataplarının iddialarını çürütmeye kalkışmadan ve onlarla bir ağız dalaşına, bir polemiğe girmeden mesajını iletmektir. Hud aleyhisselam da bunu yapıyor. Burada özellikle 68. ayet-i kerimede geçen derste anlattım mı hatırlamıyorum ama burada birkaç kez gelecek, yeniden bu noktaya dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Kur'an'ın kimi kavramları Türkçe'de de aynı telaffuzla kullanıldığı için çevirirken ciddi sorun yaşıyoruz. Bazı kelimeler var, iki tane, üç tane anlama gelebilir, bu problem değil. Birini tercih edersiniz, diğerini bırakırsınız, anlamıyla doğru olabilir. Fakat burada özellikle telaffuz itibariyle de Türkçe'de nasihat kelimesi geçince Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin 12 yerde 12 farklı kalıpla 12 yerde farklı kalıplarla farklı biçimlerle geldiğini tespit ettim. 12 yerde geçen nasihat, nasih, nasihun, nasuh ifadelerinin tümü Kur'an-ı Kerim'de özellikle hep Türkçedeki nasihat kelimesine benzediğinden dolayı biraz anlam buharlaşmasına neden olmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in Arapça metnini Türkçe çeviren Müslümanlardan Allah razı olsun. Fakat bazen böyle kulaktan dolma, bazen böyle ezberden, bazen böyle kes kopyala yapıştır mantığıyla hareket edildiğinden dolayı kelimenin anlamı farklı noktaya geliyor. Nasaha kelimesi bu derse hazırlanırken bir kez daha erken dönem, ilk dönem lügatlerini gözden geçirdim bir yanlış yapmamak adına. İlk dönem sözlüklerini. Yeni yazılan sözlükleri kastetmiyorum. Yeni yazılan sözlüklerde kelimelerin anlamları değişerek veriliyor. İlk dönem yani Hicri 3. asır, Hicri 4. asırda yazılan lügatler var elimizde basılmış halde. Bir kez daha gözden geçireyim yanlış yapmamak adına. Bu kelimenin nasaha, nasihat, nasuh kelimesinin öğüt vermek anlamında hiçbir karşılığı yok. Bu kelimenin böyle bir karşılığı yok. Nasihat etmek yani öğüt vermek diye söylediğimiz şey Türkçedir. Türkçede olan nasihat ile Kur'an'ın ifade ettiği nasihat ya da nasih ya da nasuh kelimesi aynı anlamda değil değerli kardeşlerim. Hatırı sayılır mealler. Belki birçoğunuzun kullandığı meallerden hareketle de bunu netleştireyim. Birçoğuna da baktım gelmeden önce. Aynı yanlışı herkes yapıyor. Nasihat kelimesi mesela nasihun emin dediği zaman güvenilir bir nasihatçıyım, güvenilir bir öğütçüyüm şeklinde tercüme edilir. Hayır. Bu kelimenin böyle bir anlamı yok. Bu kelime Türkçe bir kelime değil çünkü. Bu kelimenin Türkçe'de birbirimize nasihat ederiz, Türkçe konuşurken bunu anlarız ama kelimenin Arapça karşılığında bu yok. Nedir ya? Kelimenin öz ve öz anlamı yırtık ve sökük olan elbiseyi dikmek için kullanılan bir kelimedir. Yırtık ve sökük bir elbisenin dikilmesi için kullanılan kelime nasahadır. Nasaha dediği zaman Arapça'da yırtık ve sökük elbiseyi diktim demektir. Tamir etmek. Onu eski haline gelmese bile eski haline yakın hale getirmektir. Yine bu kelimenin yine bir sözlük anlamı balın içerisindeki o posası, peteği vesairesi atıldıktan sonra saf süzülmüş bala da aselün nasih denir. Nasih, saf. Saf ve samimi demektir. Dolayısıyla nasih kelimesi, nasuh kelimesi, nasihun kelimesi, nasihat kelimesi Arapça'da hepsi aynı anlamdadır. İçtenlik ve samimiyet demektir. Bunu özellikle Kur'an okurken meallerimizde öğüt diye çevrildiği yerlerde dikkat edin değil. Öğüt anlamına kullanılmıyor. Bunu ilk defa tespit eden ben değilim. Zaten sözlüklerin tümünde Arapça lügat kaynaklarında zaten bu böyle tespit ediliyor. Peki ne farkı var? O kadar çok farkı var ki. Burada şimdi çünkü hemen bir önceki peygamber Nuh Aleyhisselam da aynı şeyi söyledi. Dedi ki ve ansahu lekum. Size nasihat ediyorum diye çevirirseniz in ene lekum nasihun emin. Güvenilir bir nasihatçıyım, öğütçüyüm de tercüme ederseniz sonraki cümleler yine diğer peygamberlerle alakalı olarak da geliyor. Mesela Salih Aleyhisselam için aynı şey. Ve nasihtu lekum velakin la tuhibbunen nasihin. Ben size nasihat ettim, siz nasihatçileri sevmiyorsunuz diye çevirirseniz hatta Şuayb Aleyhisselam için aynı şey kullanılacak. Bu surede bakın 62, 79, 93. ayetlerde 93'te de Şuayb için söylenir. Ve nasihtu lekum. Size nasihat ettim diyecek Şuayb böyle dediğiniz zaman Şuayb Aleyhisselam'ın öğüt verdim dediğinden bahsediyorsun veya Salih'in ya da Hud'un. Değil. Onlara karşı içten ve samimi davrandığını anlatan ifadelerdir bunlar. Ortak olarak bütün meallerde doğru çevrilen bir kelime var. O da Tahrim suresinde Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Nasuh kelimesi aynı kökten türer ve orada tam anlamını oluşturur. Hiçbir meal o kelimeyi yanlış çevirmemiştir. Samimi olarak tevbe ediniz demek. Kelimenin işte anlamı da budur. Onun için nasihat kelimesi, Arapçadaki nasihat kelimesi öğüt anlamına değil. Bizim öğüt dediğimiz şey Arapçada vaaz kelimesiyle karşılık verilir. Mesela ya'izukum leallekum tezekkerun her cuma hutbesinde okunur hatırlarsanız. Ya'izukum leallekum tezekkerun. Gündemde tutasınız ya Allah size nasihat ediyor. öğüt veriyor. İşte odur vaaz. Bunu tamam ama nasihat kelimesi böyle değil. Surede hem Nuh için, hem Hud için, hem Salih için, hem Şuayb için, sadece burada değil, bunların anlatıldığı birçok yerde, Yusuf suresinde birkaç yerde, yani toplam 12 ayette bu cümle, bu kelime hep samimiyet anlamında kullanılır. Bunu da altını çizelim. Kur'an'ın özellikle, hani bazen yani konuyla doğrudan alakası yok ama bunu söylemeden geçmeyeceğim. Kur'an-ı Kerim'in din için, dini yaşamak için yeterli olduğunu söyleyen kimi kardeşlerimiz var ya hani. Hangi Kur'an-ı Kerim? Abes bir soru değil mi? Emde meal var çünkü. Yani Arapça metnini karışlaştırarak lügatten hareketle bir şey ortaya koymuş değil ki. Peygamberin zaten konuyla alakalı izahlarını dışarıda bırakıyor. Lügat anlamında zaten bilmiyor. Falanın meali, falanın mealinden hareketle bir Kur'an tasavvuru oluşuyor. Diyelim ki bu 12 tane, sadece bu kelime üzerinden söylüyorum. Bu 12 tane ayette geçen, bu 12 tane kelimenin her birisine sen öğüt olarak tercüme edeceksin. Sonra diyeceksin ben Kur'an'ı iyi anlıyorum diyeceksin. Kusura bakmayın. Yani burada özellikle ciddi bir mütalaa söz konusu olmadığı zaman zannediliyor ki ya tamam budur. Ya Kur'an'ın mealini okuyorsunuz, Kur'an'ın kendisi değil. Meali yazan şahıs da benim sizin gibi zaafları olan insanlar. Gözden kaçırmış olabilir ya da detaylı bir inceleme için zamanı olmadığından dolayı biliyorsunuz Türkiye'deki mealler özellikle Elmalı Hamdi'den ve Hasan Basri Çağatay'dan sonraki yazılan mealler, Cumhuriyet dönemi ilk mealleri, belki ilk dönemlerde Bekir Sadak ve Gölpınarlı gibi birkaç isim var, pek fazla bunların meali şu anda piyasada yok. Bunların ya da Ömer Rıza Doğrul'un tanrı buyruğu gibi ilk dönem, Cumhuriyet ilk dönemlerindeki yazılan mealler, daha sonra yazılan meallerin geneli ya Elmalı Hamdi'nin şablonunu ya Hasan Basri Çantay'ın şablonunu alarak yapıyorlar. Dolayısıyla bu şablonları merkeze almadan meal yazmayan kardeşlerimiz, ciddi bir mütaleden sonra yazmayan kardeşlerimizin yazdığı mealler genelde bu tip sorunlarla dolu maalesef. Onun için bu kelimeyi de bu çerçevede düzeltmiş olalım. Belki bu derslerimizin en güzel taraflarından birisi de galiba bu olması lazım. Çünkü öteden beri doğru bildiğimiz yanlışlardır bunlar. Doğru bildiğimiz yanlışlardır. Bunu da ilmi anlamda yoksa kişisel anlamda bir yorum olarak, bana göre diye başladığım bir yorum olarak değil bunlar. Kelimenin Arapçadaki kullanımı budur. Ya kimse böyle bir anlam vermemiş ki sen veresin. Onun için özellikle şu kuralı da, şu kaideyi de unutmayalım değerli kardeşlerim. Bir Kur'an kavramının, bir Kur'an terimi'nin Türkçe'de de telaffuzu aynıysa orada ciddi bir anlama sorununun, ciddi bir Türkçeleştirme ve çeviri sorununun olduğunu unutmayın. Kelime hem Kur'an'da hem de Türkçe'de aynı telaffuzla kullanılıyorsa, mesela birkaç örnek vereyim. Kur'an'ın söylediği zikirle Türkçedeki zikir, Kur'an'ın söylediği veli ile Türkçedeki veli, Kur'an'ın söylediği mihrap ile Türkçedeki mihrap, Kur'an'ın söylediği secde ile Türkçedeki secde, Kur'an'ın söylediği gün ile Türkçedeki gün gibi mesela, ya da benzeri örnekleri çoğaltabilirsiniz. Onun için bu ifadeleri düzeltmek de bu anlamda boynumuzun borcu, bunu en azından bu dersler vasıtasıyla öğrenmiş olalım. Burada yeniden gelelim. Özellikle hem Nuh Aleyhisselam'ın, hem Hud'un, hem sonra gelecek olan Salih'in ve Şuayb'ın nasih kelimesine vurgu yapması bir davetçinin samimiyetini ortaya koyar. Zaten öğüt veriyor. Zaten Türkçesiyle nasihatte bulunuyor zaten. Arapçasıyla da samimi olmak durumunda zaten. Bir davetçi insanlara bunu yaparken bütün samimiyetiyle bunu yapmak zorundadır. Burada vurgulanan da budur. Onun için bu vesileyle hani meşhur bir hadis vardır. Ed-din ve nasihatu gibi. Din nasihattır. Hani Arapçadan Arapça çevirmedik mi şimdi? Ed-din ve nasihatu. Arapça hadis bu. Türkçesi din nasihattır. Sadece tir kelimesini sonuna koyuyorsun. Var mı ötesi? Aynı Arapça çevirmiş oldum. Nedir nasihat? Samimiyettir ya. Din samimiyettir. Peki kime karşı ve kimin için diye soruluyor hadisin devamında. Allah'a, peygambere, müminlerin yöneticilerine ve müminlerin geneline samimiyettir. Her bir Müslüman, din sahibi olan her bir fert samimiyetini önce Allah'a, sonra peygambere, sonra Müslümanların yöneticilerine, ulul emre, sonra Müslüman kardeşlerinin tümüne yansıtmak zorundadır. Samimiyettir din. Nedir? Bu samimiyeti burada anlatacak değilim elbette. Müslümanın Allah'a karşı samimiyeti ne? Müslümanın peygambere karşı, Müslümanın ulul emre karşı, Müslümanın diğer kardeşlerle samimiyeti ne gerektiriyor? Din zaten bunu anlatıyor. Bu samimiyettir. Yoksa din nasihattir. Bizim camilerdeki vaaz kürsülerinde de süs olarak bu hadis yazılır. Maalesef. Maalesef diyorum. Çünkü orada öğüt veriliyor ya, vaaz-ı nasihat yapılıyor Türkçesiyle. Vaaz-ı nasihat yapılıyor. O yüzden eddinen nasihatü. Yani nasihat değil o. O ayrı bir şeydir. Eğer din öğüttür derseniz, elbette dinin öğüt olan kısmını anlatan ifadeler yok değil. Var. Bu ayrı bir konu. Din öğütse eğer, arkasından soruya cevap verin şimdi. Kime öğüttür? Allah'a öğüt. Oldu mu? Peygamber'e öğüt. Son ikisinde belki olabilir değil mi? Ulul emre öğüt ve Müslümanların geneline öğüt olabilir, nasihat olabilir. Ama Allah'a ve peygambere nasihat edemezsiniz. Samimiyet onun için bu hadisin de doğru çevirisidir. Onu da bu vesileyle düzeltmiş olalım inşallah. Yine Hud aleyhisselamın kendi kavmine söylediği bir cümlenin benzeri Nuh aleyhisselam için de geçmişti. Aynı cümle, aynı ifadelerle anlatıldı. اَوَا عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ. İçinizden sizin gibi bir insana bu zikrin gelmesi, sizi uyarsın diye içinizden bir adama Allah tarafından bu zikrin, uyarının gelmesi niye tuhafınıza gidiyor ki? Aynı cümleyi Nuh aleyhisselam da kullanmıştı. Hatta o derste dedim, bir sonraki derste birlikte açıklarız demiştim. Şimdi bu ifadeler, özellikle peygamberlerin ağzından bize aktarılan bu ifadeler, bize peygamberlerin kendilerine davette bulundukları toplumun fertlerinin özelliklerinin aynısını paylaştıklarını anlatır. Sıra dışı bir varlık değil peygamber. Örnek ve numune alınacak bir insan olması gerekiyor peygamber. Hatta En'am suresini hatırlarsanız, orada özellikle gelen peygamberin ya da getirdiği mesajın reddedilmesinin bir bahanesi olarak anlatılıyordu. Ne diyordu? Ya beraber melek olması lazım. Allah da ne diyordu? Ya melek gönderdiğimiz zaman iki ihtimal var. Bir, ya meleği melek olarak göndeririz ki vahiy göndermek için gönderiyoruz ya da felaket için göndeririz, işleri biter. Ya da meleği insan şekline göndeririz. Zaten 40 yıldır aralarında bulunan peygamberi tanımadılar ki, yeni bir insan olarak kendilerine melek, gelen insan suretindeki meleği nasıl tanıyacaklar ki? O açıdan sıra dışı, süpermen, hipermen, adeta insanüstü bir varlık beklentisi her zaman için toplumların, müşrik toplumların, cahiliye toplumlarının ortaya koyduğu kriterlerdir. Bir peygamber için sıra dışı olması lazım. Senin benim gibi olmaması lazım. Senin benim gibi olduktan sonra ne olacak ki falan demeye başlıyor insanlar. Tabii sadece peygamber ve kendi toplumlarıyla sınırlı kalmıyor bu. Orada sınırlı kalmıyor. Arkasından bunu sağladıktan sonra bu kez Müslüman alimlerle, Müslüman alimlerden bilgi öğrenen insanlar arasında da aynı sıkıntı ortaya çıkıyor bu kez. Niye? Çünkü Allah'a verilmesi gereken yetkiler, Allah'a ait olması gereken özellikler bu kez bu tip insanlara verilmiş oluyor. Niye? Zihin okuması lazım. Benim her hareketim onun tarafından biliniyor olması lazım. En azından rüyasına girmesi lazım, öyle değil mi? En azından bilmesi lazım. Benim zaaflarım nedir? Onun hakkında ne düşünüyorum? Aklına bir şey geçirmeyeceğim çünkü hemen anında deşifre olur. Ya bu Allah'a ait olan özellikler farkında mısınız? Bir insana nasıl verirsiniz? Ama maalesef müşrik mantık, cahiliye düşüncesi peygamberlerle alakalı böyle bir tasavvuru vazgeçilmez olarak görür. Bunun için de mesela İsra suresinde 90. ayetten itibaren 4 ayet içerisinde bu müşrik mantığın nasıl bir peygamber tasavvuruna sahip olduğu anlatılır. Derler ki وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ. Biz sana inanmayacağız. Hatta ta ki ne oluncaya kadar تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُعَ. Yeryüzünden, tarlalarımızdan, arazilerimizden pınarlar fışkırtıncaya kadar. Peygamber sondajcı olması lazım. Anında suyu çıkarması lazım. hiç masrafa girmeden. اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Bahçenin olması lazım, çiftliklerin olması lazım. Öyle çiftlikler ki hurma, üzüm, yani ağaç, dal, budak neyse hepsinden çiftlik olması lazım ve aradan nehirler akıtman lazım. Peygambersen bunu yapacaksın. Yetmiyor. اَوْ تُسْقِتَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا. İddia ettiğin gibi gökten bir takım parçalar indirmen lazım. Gökyüzünden hop yere indirmen lazım. Peygambersen bunu yapacaksın. Benim gibi olduktan sonra peygamber mi olur? اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَب۪يلًا. Ya da Allah'ı ve melekleri peşi sıra haberci getirmen lazım, görmemiz lazım. Yetmedi. اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ. Altından süslenmiş olan evin olması lazım. Benimki de kerpiç, seninki de kerpiç olmaz ki. Benim de beton, senin de beton olmaz. Peygamberin evi altından süslenmiş olması lazım. اَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ. Gökyüzüne çıkabilmen lazım anında. İstediğin zaman uçman lazım. O yüzden birilerini uçuruyor ya. وَلَنْ نُؤْمِنَ لِلُقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَهُ. Gerçi gökyüzüne uçsan da diyorlar. Enteresan bir şey. Gökyüzüne uçsan da bir kitap getirinceye kadar okuyacağımız, böyle dokunacağımız, En'am suresi kırtas der buna. Kırtasiye türünden. Dokunacağımız, okuyacağımız bir kitap getirmedikçe de sana inanmayacağız. Evet, bu iddialar var. Aynı düşünce Furkan suresinde, Furkan suresine nasıl izah

olması lazım. Uyarması lazım beraberinde. Ev yulka ileyhi kenzün. Hazineleri olması lazım. Ev tekune lehu cennetun yekulu minha. Çiftlikleri, bahçeleri olması lazım. Ve kâle zâlimûne in tettebi'ûne ile racülen meshûra. Siz sadece büyülenmiş bir insana tabi oluyorsunuz diyor zalimler. Bu düşünce, müşrikler tarafından ileri sürülen bu düşünceler Kur'an tarafından böyle aktarılır bize. Bu kadar yıl geçti aradan. Gelinen noktada beni bağışlayın. Müslümanların kendi yöneticilerini, kendi liderlerini, kendi öncülerini aynı duruma getirerek müşriklere haklı çıkardıkları bir noktaya geldik. Müşrikleri haklı çıkardıkları bir noktaya getirdiler. Çünkü Allah Teala müşriklerin bu iddialarını zulüm olarak niteledi. Bu iddia sahiplerinin iddialarını saçmalığını anlattı. Müslümanlar tam inadına, buna inat, bunu korumaya çalıştılar. Nasıl yani? Bir Müslüman lider düşüneceksiniz, herkesle istediği şekilde kolaylıkla görüşebilecek. Var mı böyle bir örnek? İstisna, belki tek tük var. Sıradan bir insan gibi. Yani hani mesela basit herkesin aşağı yukarı sahip olduğu model türden normal basit bir arabaya binen bir lider hiç gördünüz mü? Olur mu öyle şey? Ayıp değil mi? Niye? Çünkü öncü dediğim böyle olması lazım. Pazarda, çarşıda kendi sebzesini meyvesini alan bir lider gördünüz mü hiç? Kaç tane hizmetçileri vardır? Görüşme gittiğiniz zaman 10 tane kapıdan geçirilmek zorunda kalırsınız. Görüşemezsiniz ki. Niye? Çünkü ağırlığı vardır. Peygamberden daha ağır çünkü. Çünkü peygamberden daha ağır. Oysa hanginiz Muhammed diye soru sorulur değil mi? Niye? Niye sorulur bu? Hanginiz bu toplumun efendisi diye sorulur. Peygamberi duymuş, merak etmiş, onu tanımak adına geliyor ve o sıra Hazreti Peygamber misafirlerine su dağıtıyor. Hanginiz bu toplumun efendisi? Seyyidül kavmi hadimuhumdir. Toplumun efendisi, topluma hizmet eden benimdir. Tanınmıyor ki. Hicret sırasında Hazreti Peygamber Ebu Bekir'le birlikte hicret eder. Son hicret edenler olarak. Yani o dönem itibariyle. Medine'li Müslümanlar, iman eden Müslümanlar, peygamberi görmenin hasretiyle yana tutuşan Müslümanlar, Ebu Bekir'e koşarlar iki kişinin geldiğini gördükleri zaman. Niye? Bilinmiyor ki. Tevazuundan, o ağırbaşlılığından, o sadeliğinden dolayı hangisi Muhammed, hangisi Ebu Bekir belli değil. Var mı böyle belli olmayan liderleriniz? Var mı böyle sıradan olan? Var mı böyle halkın içerisinde elinde poşetiyle işini kendisi gören? Oysa ne diyordu, bakın peygamber için nasıl bir kriter ortaya konuyor? Bu ne biçim peygamber ya? Çarşıda, pazarda kendisi yürüyor. Yürümemesi lazım. Aynen de öyle kabul ettik. Zaten yürütmüyoruz da Müslümanları. Maalesef müşriklere haklı çıkaran bir noktaya getirdik. O yüzden bütün peygamberlerin en çok mücadele ettikleri bir alandır bu. Hangisi yani? Beşer olma özelliklerini anlatabilme noktasında, kavratma noktasında en çok sıkıntı yaşadıkları alandır. Ve toplumun en çok kabullenemediği şey de budur. E böyle peygamber mi olur? Bizde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı büyüteceğiz diye, yani elbette büyüktür. Elbette kainatın efendisidir. Elbette Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kendisine son derece değer verdiği bir insandır. Ki evrensel bir peygamber olan tek peygamber, son vahyin muhatabı. Elbette özelliklerini bitiremezsiniz. Ama bunları anlatmak ayrıdır. Gölgesiz peygamber, İdrarı kokmayan peygamber, dışkısı buharlaşmayan peygamber, kimsenin bilmem ne yapmadığı peygamber. Yani ne? Yani ne? Aynı hastalık bakın devam ediyor. Biz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı, onun örnek model hayatıyla alakalı bir kural ortaya koyduğumuz zaman kola halinde demiyor muyuz? Ya o peygamberdi. O peygamberdi. Niye diyoruz bunu peki? Aynı mantık. Çünkü peygamber onu yapar, biz yapamayız. Peygamber yapabilir, biz yapamayız ki. Ya peygamberin sorumlu olduğu dinle benim, sizin sorumlu olduğumuz din aynı değil mi ya? Aynı dinden sorumluyuz. Ne fark ediyor ki? Biz topu taca atmaya çalışıyoruz. Peygamberin bu anlamdaki kişiliği benden senden farkı yok ki. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyun. Siyerden değil sadece. Hadis kaynaklarından.
sahih hadis kaynaklarından Peygamber Aleyhisselam

0: Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyun. Kur'an'ın anlattığı bu çerçeve bir peygamber modeli ortaya çıkar. Hanımlarının komplosuna kurban olan, hanımlarına küsüp darılan, hanımlarının kendisine eziyet ettiği bir peygamber, yaralanan peygamber, aç kalan peygamber, susuz kalan peygamber, korkan peygamber, koruma isteyen, beni koruyun diyen peygamber vesaire vesaire. Yani bu nedir? Beşer peygamber olmasıyla alakalı özelliktir. O yüzden hem Nuh Aleyhisselam'ın ilk peygamberler, bakın bunlar, ilk peygamberlerden, hem Nuh Aleyhisselam hem Salih Aleyhisselam insanlığın ilk dönemlerinden itibaren aynı problem varmış demek ki. Aynı hastalık var. Geldiğimiz noktada 2014'te hala aynı hastalık var. Sıradan olduğu zaman gizemi kaybolur ya. Gizemi kaybolur. Herkesin rahat ulaşabildiği lider olmaz ki. O zaman ne farkı var? Farkı olması lazım. Kim söylüyor? Müşrikler söylüyor çünkü. Böyle bir şey olmaz. O yüzden ilk peygamberler de aynı şeyi söylüyor. İçinizden bir insana Allah'ın zikir vermesi, vahiy kendisine indirmiş olması sizin garibinize mi gidiyor? Söyleyin dedi. Ve Ad kavmiyle alakalı özellikle Hazreti Hud'un söylediği bir hatırlatma. Nuh kavminden sonra Allah size imkan verdi. Nimet verdi. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَ. Önemli bir kavram. Sizi yaratılış itibariyle güçlü kıldı. Güçlü bir toplum olduğuna dair bir atıftır bu ifade. Ad kavminin. Bunu Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinden de destekliyor. Mesela Fecr suresinde اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَاد. Rabbinin Ad kavmine nasıl yaptığını, onları nasıl helak ettiğini hiç düşünmedin mi? Onlar ki direkler sahibiydiler. Nüfusları kalabalıktı, güçleri vardı. لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَاد. Hiçbir beldede, hiçbir memlekette benzeri yaratılmamış. İfade bu. Hiç benzeri yaratılmamış bir toplumdur. Hangi açıdan? Güç itibariyle. Burada da Hazreti Hud'un atıfta bulunduğu özellik bu olsa gerek. Aynı benzeri özelliklerini biz Şuara suresinden de okuyoruz. Orada da özellikle diyor ki siz her yerde bir takım binalar yapıyorsunuz ama oturacak binalar değil yapıyorsunuz, hep başkaları oturuyor. Adeta böyle. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ der orada Şuara suresinde. Siz her yerde ayet diye görkemli binalar yapıyorsunuz. İlk bakışta insanın kapılacağı, insanın dikkatini çekecek binalar yapıyorsunuz. Ve siz bunları yaparken de ta'besun, sadece iş olsun diye. İhtiyaç için değil. İhtiyaç için olmayan bina yapımının ilk mimarları Ad kavmidir. İhtiyaç için değil. Sadece bina olsun. Olsun ya, ne olacak? Ne olur ne olmaz, kalsın. İşte bu Ad kavmi. Yapmışlar ve arkasından da dünyevileşince, bu kez dünyayı cennete çevirince, cenneti dünyaya taşıyınca, cennet ihtiyacı kalmaz hale gelince de اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ zorbalar gibi insanları yakalarsınız diyor. E tabi olacak o zaten. Ad kavminin bu özelliğidir. Aynı şekilde mesela Fussilet suresinde de demin okudum o 13-14-15. Ayete geldiğinde de قَالُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً bizden daha güçlü kimse mi var? Hakikaten öyle. Onlar gibisi yok. Güç noktasında. Onun için bu kadar güçlü olan bir toplumdur. Hud Aleyhisselam da bunu kabul ediyor bu cümleleriyle. Onlara bu güçlerini hatırlatıyor. Allah bu nimetleri verdi. Allah'tan korkun, Allah'a kulluk yapın dedi. Cevap ne peki? قَالُوا dediler ki اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. Şimdi sen bir tek Allah'a kulluk yapma çağrısına mı bulunuyorsun? Atalarımızın kulluk yapa geldikleri, taptıkları şeyleri bırakıp da bir tek Allah'a sadece kulluk yapmaya mı çağırıyorsun bizi? Bir tek Allah'a mı kulluk yapacağız? Olur mu böyle şey? Tek Allah olur mu? Atalarımız bir kulluk biçimi ortaya koymuşlardı. Onu nasıl bırakacağız? فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğin azabı getir de görelim. Ad kavminin küstahlığı. Burada özellikle şu cümle dikkatimizi çeksin. Eci'tene kâlu eci'tene lina'budallâhe vahdeh. Tek Allah'a kulluk nasıl yapabiliriz? Bu ifade şunu net bir şekilde anlatıyor bize değerli kardeşlerim. Bu ifadeden anlıyoruz ki Ad kavmi Allah'ı bilen bir toplumdu. Bilmeyen bir toplum değil. Allah'ın varlığını bilen bir toplumdu. Ama Allah'ın dışında ilahların olmayacağı düşüncesini bir türlü anlayamıyorlardı. Allah'ın dışında da ilah olmalı diyordu. Tamam Allah var, tamam Allah yarattı, tamam Allah şöyledir, güzeldir, iyidir. Ama hayatın içerisinde Allah'ın dışında da birileri kural koyması lazım. Nasıl tek Allah'a kulluk yaparız ki? Başka kurallar nasıl dikkate alınmaz? Başkalarının söylediği ilkeler nasıl dikkate alınmaz ki? Hayatımızda da benzeri şeyler var. Yadırgamayın. Ad kavmiyle aramızda zaman itibariyle çok uzun mesafe var. Ama özellik itibariyle çok fazla fark yok. Gerçekten yok. Mesela düğünlerdeki gayri meşruluklarımızı nereye koyarız? Nasıl bırakırız ki? Nasıl bırakabilirsiniz? Mesela kendi kafamızdan oluşturduğumuz gayri meşru yöntemleri nasıl bırakabiliriz ki? Faizsiz nasıl yaşayabiliriz ki? Nasıl köşeye dönebiliriz ki haram işlemeden? Anlayamıyoruz tabii ki. Ama Allah var tabii ki. Allah Rahman'dır, Rahim'dir, 99 tane isim vardı, hepsi kabul. Ama gel gelelim yine bildiğimizi okumaya devam ediyoruz. Bakın Ad kavmi bir tek Allah'a nasıl kulluk yaparız? Bunu anlayamıyorlar. Ve atalarının kendilerine bırakmış olduğu inancı nasıl terk edebildiğini bunu da anlamıyorlar. Atalarının doğru yolda olduklarını çünkü iddia ediyorlardı. Hatta her seferinde Kur'an bu tip düşünceye sahip olanlara diyor ki ya atalarınızın aklı ermiyorsa da yine mi de onların peşine gideceksiniz? Yine de mi onların peşine gideceksiniz? Ya atalarınız tamam anladık. Ya peki hep doğru mu yap, hiç yanlış yapmış olamazlar mı? Bir de öyle düşünün. Yok mümkün. Atalarım dediyse bir hikmeti vardır. Bu düşünce onları yiyip bitiren bir düşüncedir. Ve sonra Hud aleyhisselam'dan bir şey istiyorlar. Diyorlar ki فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Sen bize azabı vaat ediyordun, helaki. Hadi gücün yetiyorsa, madem gerçekten peygambersen, hadi göster kendini. Allah'ın azabı gelsin. Subhanallah. Hud'la Allah'ı karıştırdılar. Allah'a ait olan özellikleri Hud'a vermeye çalışıyorlar. Demin ifade ettiğimin aynısı bakın. Bu özellikler Allah'a aittir. Bu özellikler Hud'un elinde olan özellikler değil ki. Müşrik mantık, cahiliye mantığı maalesef Allah'a ait olan özellikleri insanlara ait özellikler gibi değerlendirir. Yetkilerini, rollerini karıştırır Allah'la insanların ve kulları. Burada vurgulanan da budur. Allah'tan beklenmesi gereken şeyleri peygamberden bekliyorlar. Allah'tan istenmesi gereken şeyleri Hud'dan istiyorlar. Allah'a ait olması gereken yetkileri başkalarına ait kılmak aynı şey değil mi peki? Mesela nimet vermek, mesela cezalandırmak, mesela zihninden geçenleri bilmek, mesela hayata sahip olmak, mesela birçok sıkıntıyı giderme gücüne sahip olmak. Ya bunların tümü Allah'ın elinde. İnsanlar bunları alıyor, bir başkasının eline vermeye çalışıyor. Mesela Allah'ın, tırnak içinde söylüyorum, Allah'ın çarpmasından ziyade ziyaretin çarpmasından korkanlarımız çok fazla. Allah'ın yamultmasından çok, birilerinin ağzımızı yamultmasından korkanlarımız çok fazla. Ya bu yetki kime ait? Ad kavminden bakın ta bugüne kadar aynı düşünce intikal etme devam etmiş. Allah'a ait olması gereken özellik başkasına, peygambere bile verilmez ya, başkasına hiç verilmez zaten. Bir peygambere dahi bu verilmeyen özellik nasıl bir başkasına verebilir ki? Onun için Ad kavmi meydan okuma karşısında Hud dedi ki Kale قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. Allah'ın azabı, Allah'ın gazabı sizin üzerinizdedir. Hak ettiniz artık. اَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bir takım isimler konusunda benimle mücadele mi diyorsunuz? Kim uydurdu bu ilahları? Bu Kur'an'ı kim dedi diye koyuyorsun ortaya? Kim söyledi bunu? Adı yok aslında. Birileri söyledi. Birileri söyledi. Birileri söyledi diye Kur'an haline geliyor. Kim söyledi ama? Allah'ın hakkında bir delil indirmediği, bir gerekçe söylemediği konularda benimle mücadele mi ediyorsunuz siz? فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Ben de bekliyorum, siz de beklemeye devam edin. Artık hatların koptuğu noktada ama söylenmesi gerekenler söylendikten sonra. Çünkü bir toplumun belayı hak edebilmesi, bir toplumun cezayı hak edebilmesi için o topluma o süreçte bu cezayı hak etmeden önce olması gereken, anlaşılması, öğrenilmesi gereken şeylerin öğretilmesi şart, karşılıklık olarak yüzleştirilmeden, Allah'ın açık mesajıyla karşı karşıya bırakmadan Allah'ın azabını hiçbir toplum hak etmiyor. O yüzden bir toplumun iflah olmasını da istiyorsanız, bir toplumun helak olmasını da istiyorsanız, hem iflahın hem de helakin adresi dini açık ve net bir şekilde tebliğ etmektir. Açık ve net anlatılmayan bir tebliğden sonra kabul ve redler noktasında ne helaki ne de iflahı bekleme hakkımız yok. Bu netleştirildikten sonra bekleyin, ben de bekliyorum. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Rahmetimizle biz onu ve onunla birlikte, Hud'la birlikte olanları kurtardık. İman edenler var elbette. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmeyenleri de arkalarını kestik, soylarını kuruttuk ve hepsini helak ettik. Neyle? Rüzgarla. Rüzgar. Tabi sonraki kavimlerde de bu gündeme gelecek ama her bir kavim kendisinden önce helak edilen kavmin helak nedeni, helak sebebi, helak şekli üzerinde durarak kendince tedbir almış. Kendince zannediyor ki Nuh Aleyhisselam tufanla boğuldu. O da iş mi ya? Güçlü, kuvvetli yapılar, insanlar, yani tufan olmaz böyle bir şey. Yüksek tepelerde kasırlar, saraylar vesaire. Olmaz, zaten tufana gerek yok. Tufan falan hız gelir. Öyle mi? Allah'ın azap envanterinde sadece tufan yok ki ya. Rüzgar, rüzgarla helak edilme. Hani kasırgalar falan bazen Amerika'yı, Avrupa'yı korkutuyor falan ya. O basit bir şey. Helak, helak midir, rahmet midir, o da belli değil de. Allah'ın azabının ve gazabının tecelli ettiği bir fırtına, bir kasırga düşünün. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etûbü ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâh felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Allahümme bike inteşartu ve ileyke tevecehtu ve bike i'tasamtu ente thikati ve ente recai. Allahümme kfini ma hemmeni ve ma lem ehtem bihi ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme zevvitni ettekva ve gfirli zembi ve veccihni lil hayri eynema tevecehtu. Allah'ım, seninle revaç bulup yayıldım, dirildim ve sana yöneldim, sana bağlandım. Ümidim sensin, dayanağım sen. Allah'ım, hem bütün gayretimle istediğim, hedeflediğim şeylerde, hem de derdini çekemediğim konularda bana yeterli ol. Bende olan, benden kaynaklananı en iyi bilen sensin. Allah'ım, beni sana karşı saygılı olmakla, takvayla rızıklandır. Günahımı bağışla, her ne yana dönüp yöneldiysem, yönelişimin hayır, iyilik olması için sana yalvarıyorum, onu sağla ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle söylediğini, Allah'a böyle yalvarıp yakardığını, böyle dua ettiğini İmam Kuzai bize Müsned-ü Şihab adlı eserinde böyle haber veriyor. Evet, Peygamberimiz böyle dedi demek cesaret işi. Ama ben güvendiğim, sevdiğim, saydığım birisinden duymuş isem, o da güvendiği birisinden intikalle ondan, ötekinden, bir diğerinden Peygamberimize ulaşan bir silsileyle bu rivayet bana kadar gelmişse, elbette Peygamberimiz böyle söyledi demem gerekiyor. Tabi yanında olmam ayrı bir şeref, hem büyük bir şeref, şerefli sözün şerefli rivayet edicisi durumda olmam elbette en güzeli, ama takdir, ben o dönem Müslüman olmak yerine bu dönem Müslüman olmaya layık görülmüşüm. Cenab-ı Hak'tan daha iyisini bilen olmayacağına, o hakim, o alim olduğuna, yani en bilen, tam bilen, mükemmel bilen ve yanılmaz bilen olduğuna göre ona boyun eğmek bana hayır getirecektir. Ondan dolayı diyorum ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle buyuruyor. Allahümme bike enteşartu. Allah'ım, ey benim Allah'ım, ey kulu kölesi olacağım Allah'ım, ey dediğini dinleyeceğim Allah'ım, ey hayatıma karışmaya tek yetkili ama başka yetkili tanımadığım Allah'ım, işte sen, ben seninle revaç buldum, yayıldım, dirildim. Sensin bana hayat veren, sensin bana imkan veren, sensin beni şu mevcut imkanlar ortamında var eden. Sen beni böyle yaptın, ben seninle yaptım bunları. Ve ileyke teveccehtu, ve sana yöneldim, sana doğru teveccüh edişim, üstün görüşüm, yüzlü bilişim, böyle olsun deyişim, hep senden oldu, hep sana oldu, hep seninle oldu ya Rabbi. Yani benim bir yüzüm vardı, döndüğüm bir tarafım vardı, benim bir yüzleneceğim, benim bir güzel bildiğim, iyi bildiğim taraf vardı. Bu sadece sendin, sana doğruydu ya Rabbi. Ve ileyke teveccehtü, teveccühüm sanadır. Yani üstün görmem, güzel bilmem, aman öyle olsun diye peşinde koşmam, yönümü dönmem, yüzümü o tarafa doğru meylettirmem, ilgim ve iltifatımın odak noktası bilmem, ancak sana doğrudur ya Rabbi. Ve bike i'tasamtu, bir de sana bağlandım. Sen öyle dedin çünkü. Senden dinledim, kitap gönderdin, en güzelini bildirdin, dahası yok dedin. Elbette bana düşen de ona iman etmekti. İnandım, iman ettim. Ve sen dedin ki, bana bağlanın. Ben de ve bike yetasamtu, sana bağlandım. Hatta dedin ki, ipime bağlanın, benim ipime sımsıkı sarılın. Öyle yaptım, sana bağlandım. Ali İmran suresinin 101. ayetini hatırlıyoruz. Sonra 103'ü okuyalım. Ve keyfe tekfurun. Ey insanlar, ey Adem oğulları, ey Havva kızları, ne dersiniz? Nasıl, ne cesaret, nasıl da yapabiliyorsunuz? Haliniz nice olur bunu yapınca, düşünmediniz mi? Nasıl da tekfir edersiniz, küfredersiniz, küfranı nimette bulunursunuz, yok sayarsınız. Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini nasıl da yok sayarsınız? Çünkü ve entüm tütle aleyküm ayatullah. Yani bu bir. Bir de ve fiküm Resulü. Buna rağmen ama nasıl? Söyleyin, Allah'ın ayetleri size okunup duracak. İşte Allah'ın ayetleriyle baş başa kalacaksınız. Kulağınız, gönlünüz, bütün benliğiniz onu duyacak. Ayetler size apaçık ayan beyan okunacak. Gel beri, gel bu tarafa, gel benimle. Bırak başka ayet, alamet yok. Ancak Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine götüren, sana bunu anlatan ayetler var. Gel dinle ve peşi sıra git denilecek ayetler size. Ve bir de ve fiküm Resulü, aranızda peygamber var olacak. Peygamberle beraber olacaksınız. Yani peygamberin din yaşaması, din anlatması, din örneklemesi, dini var kılması, dinle beraber olması sizin aranızda yaşanacak. Yani ey insanlar, insanlık bunu görecek, fark edecek ve de inkar edecek, öyle mi? Nasıl? Ne cesaret? Ve men ya'tasim billah. Ne yapacaktınız, onu mu istiyorsunuz? Evet, yani çaresiz kaldınız değil mi? Demek yanlışmış meğer. Sizin hattu harekatınızda bu bozukluk nedenmiş, anladınız mı? Ve men ya'tasim billah. Kim ki Allah'a sımsıkı sarılırsa. Fekad hüdiye ila sıratı müstakim. Onu doğruca cennete götürecek yola girivermiş demektir. Sırat-ı müstakimi buluvermiş demektir. Dost doğru yola hidayet oluvermiştir o artık. Bilir ki o girdiği yol, Allah ile tutunduktan sonra gideceği yol sadece onu cennete götürecektir. Onu öyle bilir. Ve men ya'tasim billah. Kim Allah'a i'tisam ederse. Yani Allah'a sımsıkı sarılırsa, Allah'a elimle mi? Yani neyse elinle ne yapabileceksen öyle sarıl. Dilinle mi? Dilinle ne diyeceksen öylece sarıl. Ama benliğinle, ama kalbinle, ama kafanla, ama gönlünle, ama yani sen seninle, sen seni yapabileceğin her şeyinle sarıl Allah'a, sımsıkı sarıl. Bıkma, usanma, bırakma sakın. Eğer gücün yetmiyorsa azı dişlerinle sarıl. Ne yapman gerekiyorsa öylece sarıl. İşte o zaman sırat-ı müstakime iletiliverdin, hidayeti buluverdin. Ya eyyühellezine amenu, ey iman iddiasında olanlar, ey Allah dediyse tamam, ben onun emanında ve emniyetindeyim, güvencesini kabul ediyorum diyenler, ey imanın güzelliğini tatmaya baştan söz verenler, ittekullah hakka tukatih, nasıl gerekiyorsa işte öylece takvalı olun. Yani yolunuzu sadece Allah'a sorun, cennet yolunu sadece Allah'tan öğrenin, takvayı sadece Allah belirler, bilin ve onun dediği gibi olun. Bir de ve la temutunne illa ve entum muslimun. Bunu bırakmayın. Bu bir teslimiyettir. Ölünceye kadar devam edin. Ölüm sizi bu haldeyken bulsun. Yani sadece Müslüman olun ve öylece ölün. Bunun için ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Kur'an'ın başında olun anlamına gelir sanki. Bunun için Kur'an'ın başından ayrılmayın. Hep Kur'an'ın önünde yaşayın. Hep Kur'an ile beraber yaşayın. Hiç ama hiç ayrılmayın. Zor değil mi? Kur'an'ın eğer böyle bir tarifi olmasaydı çok zordu. Koydunuz bir köşenize, bir mescidin iki duvar arasına veya bir direğin önüne veya bir taşın veya rahlenin üzerine koydunuz Kur'an'ı, oradan ayrılmayacaksınız gibi mi anladınız? Ama durun, bakın 103. ayet Allahu Teala tarafından kitabının tarifini bize lütuf olarak gönderilen bir ayettir. Diyor ki: Allah'ın ipine sarılın, sımsıkı sarılın, hem hepsine sarılın. Sadece Bakarasına değil, sadece Ali İmran'ına değil, bütün baştan sona hepsine sarılın. Bir de ondan ayrılmayın. Sımsıkı sarıldığınız Kur'an'dan ayrılmayın. Sarılmadığınız ağaçları zaten bırakmıştınız. Ayrılmayın olur mu? Sarılmadığınız eşyanızı, sarılmadığınız giyeceğinizi, sarılmadığınız şeylerinizi, neniz varsa hepsini, onları ayrılın, ayrılmayın denir mi? Neye sarılmıştık? Allah'ın ipine. Ondan ayrılmayın. Bakın, bir ipmiş, neredeyseniz sizinle olabilirmiş, gökten yere uzanmış bir ipmiş, kurtuluşunuz ancak ona bağlıymış, Allah'ın ipine yani Kur'an'a, ama hepsine sarılın. Ben şöyle anlayamadığım için bu meali seçtim. Hepiniz toplanın, hepiniz gelin, kim gelecekse hepsi beraber gelsin, sarılın şu Kur'an'a beraber denildiğine göre, hadi beraber sarılalım. Oldu mu? Ama biri kalmıştı, hani o çarşıya gitmişti, ya da ama benim kardeşim gelecekti, uykudaydı, ama benim amcam vardı, dükkandaydı, öteki tezgahtaydı, bir başkası paranın peşinde, bir başkası başka şeyin peşinde, yani herkes bir şeyin peşinde ama Kur'an'a sarılmak zorunda olduğuna inanıyordu. Peki onlar gelinceye kadar bekleyeceğiz mi? Ama hepiniz birden sarılın dediğine göre, hadi bekliyoruz, 1, 2, 3, hiç kimse benden önce elini uzatmasın, öyle mi diyecektik? Hayır, Allah'ın kitabına ama hepsine birden sarılın. Bana sadece burası yeter demeyin. Vecid ve istirakınızı ayarlayan ayetler mi vardı? Zikir ve evsafını belirleyen ayetler miydi? Aman efendim, vatan millet mi diyen ayetlerdi? Ya da ne diyordu? İman mı, İslam mı, kıssa mı diyordu? Hani hangi konuyu daha çok seviyordunuz, onu mu öne alacaktınız? Hayır. Önce Fatiha, önce ama sonra Bakara. Ben onun önüne almak istediğim başka bir sure vardı Bakara'dan önce, ama Allah'tan daha iyi bilmediğimize göre, varsın onun dediği güzel olsun diyelim, teslim olalım da öylece ölünce cennete gidelim inşallah. Ve bike i'tasamtu, sana bağlandım ya Rabbi. Ente thikati, ümidim sensin. Ve ente racai, dayanağım da sen. Ümidim sensin, dayanağım sensin ya Rabbi. Öyle var mı başka? Birinden bir şeyler bekleyeceksiniz ve eliniz boşa çıkmayacak. Var mı Allah gibisi? Mümkün mü? Kimde ne var ki? Kimin ki kendinin ki? Söyleyin, kim neye sahip olmuş da aslında kendininmiş? Kim dedi size? Nerede buldunuz? Ümidim sensin, dayanağım sen. Allahümme ekfini ma hemmeni ve ma lem ehtem bihi. Allah'ım, hem bütün gayretimle istediğim,

gayretimle döndüğüm hedefim, amacım, ana gayem sensin diye koştuğum şeyler konusunda bana yeterli ol. Hem de derdini çekemediğim şeyler var. Anlıyorum bunu. Gün geçtikçe daha net anlıyorum. Hem istediklerim ne kadar azmış, hem gayretimle yöneldiğim şeyler ne kadar basit demeyeyim ama kısaymış. İşte bütün bunlarda bana yeterli olduğun gibi derdini çekemediğim, önem veremediğim, sıraya koyamadığım, özelliğini bilemediğim, olsun diye onu da programa alamadığım konularda, onlarda da bana yeterli ol ya Rab. Ve ma ente alemu bihi minni. Bende olan ve benden kaynaklananı en iyi bilen sensin ya Rabbi. Allahümme zevvitni et takva. Allah'ım beni sana karşı saygılı olmakla, yani takva ile azıklandır. Allahümme zevvitni takva. Yani düşünebildiniz mi? Biz takva denilince farklı bir olayı, ama yani azık denilince farklı bir olayı anladık. Hep öyle olmadı mı tarih boyunca? İnsanlar hep böyle bilmediler mi meseleyi? Yani insan bir takva sözü duydu mu, takva ile beraber olacağını bildi mi, hemen damgasını vurur. Evet, takva denilen bir şey vardır. Yani öyle bir şeydir ki bu şey beni fetvadan ayrı biraz daha Müslüman edebilecektir. Hayatımın kimi bölümlerinde bir kere yarım kere, işte arada bir öyle takvalı oluverdim mi, olabildim mi ya da öyle olmaya çalıştım mı, tamam o konuda işi bitirdim. Ben takvalı oldum artık, ben iyi bir Müslümanım diyebileceğim der ve geçer insanlar. Takvalı oldular. Aman ne müttaki oldular hem üstelik. Allah yardımcıları olsun. Ama rızık konusuna gelince, ha dükkana yazarlar belki. Derler ki yani rızıklı olmak zorundaydık ya. Hani er rızku alallah. Hatta bunu envai türlü çeşit renkten renge girmiş, biçim biçim şekillenmiş hale getirmezler mi Müslümanlar? Er rızku taalallah filan da derler bazen. Yani nedendir o, neyin nesidir, kimsenin bilmesi gerekmez de zaten. Çünkü er rızku alallah aslında rızık konusunda belki temel prensiptir tabi. Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rızkuha ayeti bize bunu anlatır elbette. Evet, ama acaba rızık ne demektir? Ne anlama gelecektir? Söyleyin, rızıklanmak nedir? Kim, ne zaman, nasıl rızıklanacaktır? Ne anlama gelse bizi kurtaracak veya rızık konusunda insanlar ne tür düşününce kendilerini Kur'an ve sünnetteki rızık anlayışına ulaştıracaklardır? Söyleyin. Öyleyse işi başa dönüyoruz. El-Haccu eşhur-u malumat. Femen farada fihinnel hacce فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ. Bakara suresi 197. ayet böyle başlar. Hac belli aylarda yapılır. Ramazan bitmiştir. Şevval ayı bu işin önüdür. Sonra Zilkade, hac mevsimi başlamıştır. Sonra Zilhicce, 8'inde misiniz? Tevriye günüdür. Hadi Mina'ya gideceksiniz. 9. günü Arafat'ta olacaksınız. 10. gün kurban keseceksiniz. Tavaf edeceksiniz. Sa'y edeceksiniz. İhramdan çıkacaksınız. İşte bunlar sadece özel olaylar, özel ameller, özel ibadetler ve gününe gün yapılmalıdır. Belli aylarda yapılır bu. Başka zaman değil. Allah bunları kime farz kılmışsa, kim hac etmek zorundaysa artık hac döneminde kesinlikle günaha girmeyecek, fıskı fücur ehli olmayacak, mücadele etmeyecek, tartışmayacak ya da ihramlıyken özellikle bunlara dikkat edecek ve de hanımıyla beraber olmak gibi kimi özelliklerini bir an geri bırakacaktır. Kim ki ve ma tef'alu min hayrin ya'lemhullah, kendi kendine de kalsa, hiç kimse görmese de, kim ki böyle yapar ya da kim nasıl yaparsa Allah hepsini bilir. Bütün bunları Allah'ın istediği gibi yapabilmek için ve tezevvedu, yanınıza azık alın. Hacca gidiyorsunuz. Biraz ekmek, biraz su, biraz et, biraz ekmek,
biraz süt, biraz

0: Biraz peynir, biraz yağ. Ama öyle değil, patates, soğan da olsun, yağda bulgur da olsun, ya da ne isterseniz o olsun, her şey sıraya girsin, yani kaplar, kacaklar da olsun, neler ve neler alınsın, arkanızdan isterseniz bir tır dolusu yiyecek gelsin ve tezevvedu, azıklanın lütfen, azığınız olsun, ama unutmayın, fe inne hayra zadi et takva. Azıkların en hayırlısı takvadır. Demek ki yanınıza çantalar aldınız, bavullar aldınız, valizler aldınız, hatta çuvallar doldurdunuz, nice rızıklar, nice azıklar aldınız kendinize göre. Ama şöyle, valizin bir kenarına da biraz takva alsanız, iki paket yeter mi? Yani iki poşet yeter mi? Yetmez mi sana göre? Anca mı idare eder? Kaç gün kalacaktınız? Yetecek kadar, sizi ayakta tutacak kadar, günahtan, şirkten, İsyandan, gururdan, kibirden arındıracak kadar, niyetinizi bozmayacak kadar, taptaze, bütün günahlardan arınmış bir haccı bitirene kadar, memlekete yeniden şekillenmiş bir Müslüman hacı olarak dönene kadar, yaşadığınız bölgeye günahtan arınmış bir kimlikle gidene kadar, yanınıza azık alacaktınız takvayı, ama o gerekliydi. İnsanlar bunu toplamıyorlar ki, bir günde alınır zannediyorlar. Hacca gideceğim inşallah bu sene diyorlar. Maşallah, mübarek olsun diyoruz. Hazırlığını yaptın mı diyor yanımızdaki karşıdakine. Evet, çok fazla da bir şeye ihtiyacım yok. 10-15 gün önce çıkarım çarşıya pazara. Ne gerekiyorsa alır toplar geçer giderim diyor adam. Evet, güzel. Yani ne gerekiyor ki? Hatta belki şöyle biraz fazla, yani herkese göreden bir fazla biraz para alıverdim, onlar alması da gerekmez. Bu çarşı yerine o çarşıdan alır alacağını. Evet, ama bir de yanına takva alacaktın, ne haber? Onu da şöyle 3-5-10 gün önce çıkıp çarşıya pazara toplayıp gidecek misin diyorum. Yüzüme bakıyorlar. Ama takvayı alacaklar yanlarına. O bir günde alınmaz. Bir günde toplanmaz o benim bildiğim. İnsanlar takvalanmak zorundalar. Yolu Allah'ın yolu bilmek zorundalar. Cennete Allah'ın yolundan gidilir, bunu anlamak zorundalar. Bu yol bazen Kabe'nin çevresinde yürümek şeklinde, bazen Arafat'ta durmak şeklinde, bazen Safa ile Merve arasında koşmak şeklinde olacaktır. Dursanız da, yürüseniz de, koşsanız da, geri gelseniz de, devam etseniz de, Allah'ın dediği gibi olmadan yürüyüşün size cennete, cennet yoluna götürücü bir özelliği olmayacaktır. Bunu biliyorsunuz, bilmek zorundaysanız, hadi başlayın o zaman. Tüm hayatınızda takvalı olacaktınız. Ne zaman, nerede yürürseniz, ne zaman, nerede durursanız, ne zaman, ne için koşarsanız, bu size cennet kazandıracağını siz anlamalı, ama buna ön hazırlık yapmalıydınız değil mi? Öyleyse Allahümme zevvitni et takva. Ben isteyeyim ama sen benim azığımı takva ile ya Rabbi. Sana karşı saygılı olmak, bunu kaybetmemek, cennet yolunu sen tarif edersin, senin kitabınla bulurum diyebilmek, bunun örneğini peygamberde bulmak, sen benim azığımı öyle yap ya Rabbi diye dua edeceksiniz. Çünkü vettakuni ya ulil elbab diyor Allah. Bana karşı takvalı olun, karşı gelmekten sakının, korkun, dikkat edin. Ey kendilerine akıl verdiğim insanlar, aklınızı bu konuda kullanın, bunun için kullanın. Vagfirli zembi. Evet, böyle istedim ama eksiklerim, yanlışlarım, hatalarım, kusur ve kabahatlarım var. Amellerim eksik ve noksan. Sen eksikliklerimi tam kabul et. Yanlışlarımı yok kabul et Allah'ım. Affet, merhamet et, mağfiret et Allah'ım. Günahımı bağışla. Veveccihni lil hayri eynema teveccehtu. Bir de her ne yana dönüp yöneldiysem, ben ne tarafa dönmüşsem, yüzümü yönümü ne tarafa çevirmişsem, yönelişimin hayır, iyilik için olmasını sağla ya Rabbi. Tekrar okuyorum hadisi. Allah'ım, seninle revaç bulup yayıldım, dirildim ve sana yöneldim, sana bağlandım. Ümidim sensin, dayanağım sen. Allah'ım, hem bütün gayretimle istediğim, yani hedeflediğim şeylerde, hem de derdini çekemediğim konularda bana yeterli ol. Bende olan, yani benden kaynaklananı en iyi bilen sensin. Allah'ım, beni sana karşı saygılı olmakla, yani takvayla azıklandır. Günahlarımı bağışla. Her ne yana dönüp yöneldiysem, yönelişimin hayır, yani iyilik için olmasını sağla. Amin. Allahümme vakiyeten kevakiyetil velidi. Ya Rabbi, küçük çocukları koruduğun gibi beni de koru. Allahümme vakiyeten kevakiyetil velid. Şöyle de tercüme edebiliriz. Ya Rabbi, küçük çocukların korunup kollandığı gibi sen de beni koruyup kolla. Amin. Buna ihtiyacı olanlar bu duayı yapsın. Öyle ya, adamın çocuğu yoktur, kadının torunu da yoktur, karı koca bir başlarına bir ömür sürmüşlerdir. Ya Rabbi, çocuklarımı hayırlı et. Ya Rabbi, çocuklarımı bana, bize isyankar etme diye duaya ihtiyaçları var mı? Ancak Müslümanların çocukları için ederler onlar, çünkü yaşları 55-65 olmuş. Yani çocukları olmamış, o güne kadar nesillerinin devam ettirisi anlamına Allah onlara bebe lütfetmemiş. Onlar bu anlamda dua etsinler mi? Etmesinler mi? Yani anladınız mı? Buna ihtiyaç önemlidir. Yani onu yaşamak önemlidir. Mesela ihrama girince aleyhissalatü vesselam şöyle dua edin demişse, söyleyin, ihrama girmeyenler o duayı eder mi? Ama siz de öyle değil mi? Tuvaletten çıkınca şöyle dua edilir diye öğrendiniz. Onu yataktan kalkınca etmeniz gerekir mi? Yemekten kalkınca edecek misiniz? Odanızdan, evinizden çıkarken, ama evden çıkarken başka bir dua edecektiniz. Öyle olunca ben de oradan hareketle nazlandım size. Tekrar edeyim mi? İhtiyacı olanlar bu duayı öğrensin. Ben tekrar ediyorum. Ya Rabbi, küçük çocukları koruduğun gibi beni de koru. Ya Rabbi, küçük çocukların korunup kollandığı gibi sen de beni koruyup kolla. İki şekliyle de anlasak demişiz. Söyleyin, ne diyorsunuz? Çocuk var mı çevrenizde? Hatırlıyor musunuz? Kucağınıza aldığınız, gözünüzün önünde seyrettiğiniz, imkansızlıkların nasıl da Allah tarafından rahmet ve merhamet ortamına dönüştürüldüğü bir zemini hatırladınız mı? Yani yeni doğan bir çocuk. Her şeyle, herkese muhtaç, her şeye muhtaçken Allah nasıl da ona bir ortam hazırlıyor? Bir anne şefkati, bir aile merhameti nasıl da en güzel zemin oluyor o çocuk için? El bebek, gül bebek, elde besleniyor değil mi? Aman, herkes aman çekiyordu. Aman dikkat et, aman yavrum, aman boynuna, aman eline ayağına, öyle yapma, öyle taşıma, kucakta öyle tutulmaz diye tecrübeliler değil. Ama herkes çocuklar adına bir koruyup kollama derdine düşer mi? Elbette. Peki yeni doğan bir çocuğun, bir aylık, iki aylık, beş aylık, altı aylık bir çocuğun korunması, yani beslenmesi, büyümesi konusunda Allah'ın korumasını unutacak mıyız? Bütün bunları bize veren Allah'tır, bilmeyecek miyiz? Şimdi söyleyelim mi Allah'a? Kendi başınıza kaldığınız bir dönem, kimse yok çevrenizde, çocuğunuz yok, anneniz yok, babanız yok, arkadaşınız yok, komşunuz yok, misafiriniz yok, ama kimse yok, kendi başınızasınız, hatta seccadenizin başındasınız. Yani seccade tabiri edince ben hemen kendiniz el işi, göz nuru, gönül sururu, aylar ve yıllarınızı verdiğiniz bir şeyler adına hazırladığınız o bez parçalarını anlamayın. Tertemiz bir halının ya da bir döşemenin veya bir taşın, bir taşlığın, bir toprağın üzeridir seccadeniz. Sizin secde etmekle şereflendiğiniz alandır o seccade, o anlama söylüyorum. Siz seccadenizin üzerinde secde etme ortamındasınız ve halinizi anladınız, durumunuzu fark ettiniz, Allah'a el açtınız, gönül açtınız ve diyorsunuz ki ya Rabbi, Allahümme vakiyeten kevakiyetil velid. Küçük çocukların korunup kollandığı gibi, ki onları, küçük çocukları sen koruyup kollayansın, beni de koruyup kolla ya Rabbi, sen beni koru, sen beni koruyup kolla ya Rabbi diye dua ediyoruz. Evet, Allah rahmet ve merhametini lütfetsin. Rahmetle yad ediyorum. Bir hocam bunu bir örnek olarak sunmuştu. Meğer ki baştan okumuş belki de, ne bileyim. Ben yeni gördüm bu hadisi. Diyordu ki, bakın çocuklar, bir çocuk düşünün, kucakta bir çocuk. Nasıl da küçücük, eli ermez, gücü yetmez. Ama zayıftır, ama acizdir, ama güçsüzdür, ama bu işin farkındadır, ben yaparım demez. Nasıl da el bebek, gül bebek beslenir. Aman yavrum denilir. acıktığını bile bilmek zorundayız. Susadığını düşünmek zorundayız. Sağa sola mı dönecek, ya da ne yapsa ne yapmayacak, ya da altını mı üstünü mü değiştireceğiz, ne yapacağımızı biz düşünür, onun adına karar verir ve onun şefkat ve merhametle büyümesi için ne lazımsa hazır eyleriz. Evet, küçük çocuklar öyle değil mi? Çünkü küçük çocuklar kendileri adına kendilerinin zayıflığını kabullenme ortamında yaşarlar. Evet, zayıftırlar, güçsüzdürler, acizdirler ve birileri onu şefkatle kucağına basacaktır. Bunu kabullenir ve memnun olurlar. Ama çocuk ne zaman ki ben büyüdüm sevdasına kapılırsa, ne zaman ki çocuk ben de bilirim, ben de fark ediyorum, ben de anlıyorum, benim dediğime göre, ama öyle değil anne, hayır baba öyle değil, ama benim dediğim gibi ben yürüsem, ben koşsam, ben dursam, ben yürüsem, ben ekmek, ben su derdinde kendi problemimi ben çözsem, ben elime alsam, ben ağzıma götürsem, ben çiğnesem, ben yutsam demeye başladı mı? Başı dertten kurtulmaz değil mi biliyorsunuz? Artık başlamıştır sıkıntılar. İşte hocam diyordu ki, çocuklar, Allah huzurunda insan da böyledir. Eğer kul kulluğunu bilir de Allah'ın karşısında aziyetini, zafiyetini, güçsüzlüğünü, zayıflığını ya da işte insan olduğunu, kul olmak zorunda olduğunu bilirse Allah onu böylece çocukların korunduğu gibi koruma altına alır. Tabii acizim ya Rabbi, sen koru ya Rabbi, ben ukalalık etmiyorum dediğin neyse, istediğin neyse, sen bana ne istiyorsan ben onu aynen istenmiş kabul ediyorum diyebildi mi kul? Allah ona şefkat ve merhamet edecek, onu görüp gözetecek, koruyup kollayacaktır. Ama ne zaman ki dik kafalılık ederse, ben de bilirim ama sana sormak zorunda değilim, ama senin dediğin gibi değil, benimki farklı, benim dediğim ayrı sevdasına kapılırsa, işte o zaman başı dertten kurtulmaz. Belası büyüktür, Allah korusun. Eğer pişman olmazsa, eğer vazgeçmezse soluğu cehennemde bile alamayacaktır. Çünkü orada ne solumak var, ne solumamak var, ne ölmek var, ne dirilmek var. Azap üstüne azap, ikab üstüne ikab, ceza üstüne ceza var Allah korusun. Öyleyse yeniden tekrar tekrar Allah'a arz edelim halimizi. Ya Rabbi, küçük çocuklar nasıl ki korunup kullanırlar ki çocukları, küçük çocukları da kollayıp gözeten sensin, beni de bizi de görüp gözet, koruyup kolla ya Rabbi. Amin. Allahümme ezekte evvele Kureyşin nekalen fe ezik ahirahum nevalen. Amin. Ya Rab, Kureyş'in ilklerine, yani müşriklerine ibret olacak bir ceza verdiğin gibi, sondakilerine, yani iman edenlerine de mükafatlarını veriver. Amin. Kureyş, ilkleri ve sonları, evveli ve ahiri. Öyleyse bizi ilgilendirmez diyelim mi? En azından sistem anlatır, öyle demeyin. Yani tamam, bu Kureyş'e özgü bir duadır, Peygamberimizin özel bir duası. Ama ya Rabbi, ben bunca aydır, bunca yıldır dik kafalılık etmişim, kendimi bilememişim, nerede duracağımı fark edememişim, nereye döneceğimi anlamamışım. Ama ya Rabbi, o zaman cezamı çektim, burnum sürtüldü, dizlerim çürüdü, ne yaptığımı bilmedim, kafamı taştan taşa vurdum ve bugünü buldum. O günkü cezamı verdin ama bugün sana döndüm. Senin rızanı aramaya döndüm. Seni razı etmeye döndüm, sana teslim olmaya döndüm, imana döndüm, İslam'a döndüm, ihsana döndüm ya Rabbi. Şimdi de mükafatımı ver diye dua etmeyi ben bu hadisten öğrenirim. İsterseniz, layıksa siz de yapın. Kureyş, ah Kureyş, Peygamberimin kıymetini bilmeyen Kureyş. Aman ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar tatlı bir toplumsun ey Kureyş. Peygamberimin kıymetini bilen Kureyş. Ne oldu? Yanlış söylemedim değil mi? Kureyş bir toplum. Mekke'de yaşıyordu bunlar. Ta Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan bu yana orada kurulan yeni bir şehrin, yeni bir toplumun üyesiydi bunlar. Biliyorsunuz, İbrahim Aleyhisselam tarihi kayıtlara göre bir başka şeklini duymuş olabilirsiniz. Ur şehri civarında doğmuş. Derken Harran ve çevresinde yaşamış. Sonra babasına rağmen çıkıp oradan gelmiş yeğeniyle beraber, yanında karısı Sare annemiz var, Halilurrahman kenti civarına. Hatta öyle ki oraya öyle yerleşmiş ki artık orası İbrahim kenti olmuş. Bir ara karısıyla birlikte Mısır'a gitmiş. Belki de hani çocukları gidecek ya, bir ön hazırlık öyle olmuşçasına, bana öyle geliyor. Ama bir başka çocuğu da Mekke'ye, Hicaz'a gidecek derken o da gerçekleşmiş. Mısır'da kendisine hediye edilen cariyeyi, yani Hacer adındaki kadını, kocasına hediye eden bir Sare annemiz var. Ondan bir çocuğu olmuş, İsmail adında aleyhisselam. Oğlu İsmail ile karısı Hacer'i Allah'ın emriyle Hicaz'a götürmesi gerekmiş. Ev yok, bark yok, kim yok, kimse yok, su yok, yol yok, hiçbir şey yok bir yere. Ayetle söyleyelim. İnni eskentü bi vadin gayri zi zar'in inde beytikel muharram. Ama beytin yanına, temellerinin yanına, özel işaretle öğrenilecek Allah'ın belirlediği yere getirip koymuş. Derken Allah Zemzem'i lütfetmiş.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allah

0: ZFM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Yolcular gelip giderlerken orada bir su bulunmasına şaşırıp sevinmişler. Konaklamak istemişler. Suyun sahibi kara kadından, yani Hacer annemizden. Öyle denilirdi ondan. Bir saygı ifadesi, haşa kötülük değil, bir sevgi ifadesidir. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki, ben, hayır gururlanmayacaksınız, bakın ben diyor, kurutulmuş et yiyen bir kara kadının oğluyum. Evet, hepsi o kadar yani. Bunu anlatacağından, bunu anlattığından, hatırlattığından dolayı dedim. Sonra Hacer annemizden izin isterler, çünkü suyun sahibi odur. Görüyor musunuz? Elbette Allah'ın koruması ama insanlar dövüş kavga etmiyorlar, saygı duyuyorlar. Burada oturabilir miyiz diyorlar, yerleşebilir miyiz? Cürhümlermiş meğer. Geliyorlar, oturuyorlar. Evet, onlardan Hazreti İsmail evleniyor. Derken yeniden evlenmesi gerekiyor. Önceki hanımını bırakıyor. Sonra neslen be neslin aleyhissalatü vesselam doğacak. İşte o kabile, işte o toplum, işte o insanlar Kureyş. İçlerinden biri olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz görevlenince Abdülmuttalib'in yetimi bilinen, Abdullah'ın oğlu bilinen Muhammed peygamber olarak ortaya çıkınca sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş ikiye ayrılıyor. Eziyet ediyorlar, karşı geliyorlar. Hem neler yapıyorlar, hem ki mesela 3 yıl kadar sürecek bir boykotla ekmekten, sudan, neredeyse yani candan onları mahrum bırakıyorlar. Can damarlarını kesmeye çalışıyorlar. İnliyor çocuklar, perişan kadınlar. Öyle sanki toplumsal planda bir mahalleye hapsetmiş durumdalar. Öyle yaşatıyorlar. Akla hayale gelmedik ızdıraplar ve işkenceler peşindeler. Karşı geliyorlar, zulmediyorlar ya da ceza veriyorlar kendilerince, ama Allah hepsine bir bir hak ettikleri cezayı veriyor. Hatta belki bunun en güzel örneklerinden biri de Bedir'de gerçekleşiyor. Büyüklerinden, en büyüklerinden, liderlerinden, söz sahibi büyüklerinden, büyüklenenlerinden hepsi, neredeyse hepsi Bedir'de bir bir yere düşüyorlar. Hepsi Bedir'de, Kalibi Bedir denilen çukurlara gömülüyorlar, kuyulara gömülüyorlar. Hepsi gidiyor, azapları ibret olacak bir biçimde cezaları gerçekleşiyor. Tek tek ama hepsi. Sonra iman edenler de var ama hepsi kafir değil ki onların. İman edenlerine de sen, işte onu veren sensin ya Rab, mükafatlarını veriver ya Rabbi diye dua ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de amin diyoruz. Evet, benim ilkim öyleydi, sonum böyle ya Rabbi. Meğer ilki öyle olanın sonu böyle olabilirmiş ya Rabbi. Bunu ben bu hadisten öğrendim ya Rabbi. Gençliğimde, çocukluğumda, ilk evlendiğimde, birinci çocuğumun annesi, ikinci çocuğumun babası olduğum dönemlerde, dükkanı ilk açtığımda, şehre ilk geldiğimde, gurbete ilk çıktığımda, benim ilk bir şeylerim olduğunda, atım olduğunda, arabam olduğunda, ilk defasında ben ne şımarıklık etmişim, ne gurura kibire kapılmışım, ne yanlış yapmışım. Sen bana ibret olacak nice cezalar verdiğini şimdi anlıyorum. Pişman oldum. Artık ben şimdi teslim olanım, iman edenim. Bana mükafatımı veriver ya Rabbi diye dua ediyoruz. Amin. Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Amin. Amin. Nasıl yapacağız? Nasıl becereceğiz bilemiyorum. Bir hayat programıdır bu galiba. Birileri öyle yaşarmış diye anlatsam ayıp olur mu? Biz nasıl da sıyrılıyoruz kenara? Evet, yeryüzü, hani şu dünya denilen bir yer varmış ya, orada insanlar yaşarmış. O insanlar iki ana grupta toplanabilirmiş bir açıdan. Yani kadınlar ve erkekler diye mi diyeceksiniz? Hayır, öyle değil. Bir açıdan, yani asıl açıdan insanlar iki ana grupta toplanırmış. Müminler ve kafirler diye. Hatta müminleri de iki ana gruba ayırabilirmişsiniz ama arada kesin bir çizgi çizmeyin. Şöyle serbest bırakın insanları, öyle de öyle de olabilme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurun. Yani gerçek müminler, ciddi müminler, hayatlarını iman ile ayarlayan müminler, imanlarına teslim olmuş müminler. Diğerleri işte, uzatmayalım ki onlar adına lafı, şey alameti olanlar, İşte böyle şeylik yapıp şey yapmaya ya da şey yapmamaya çalışanlar desem yeter o kadar. Nifak alameti demek zorunda değilsiniz. ya da adam fasıktır, facirdir, haindir, zalimdir demeniz gerekmiyor. Dinine güvenemeyebilirsiniz, imanına güvenmediğinizi söylemek zorunda değilsiniz. Ama adam Müslüman görünmeye çalışıyor kendince, siz de ona dikkatli yaklaşıyorsunuz, titiz davranıyorsunuz, bir alamet taşıyor fark ediyorsunuz. Yani kız iseniz varmıyorsunuz, oğlan iseniz almıyorsunuz. Ticari hayatına, ekonomik, sosyal, siyasal yapılanmasına dikkat ediyor, dikkatle yaklaşıyorsunuz ya. İşte bir de bu tür insanlar var diye ikiye ayrılmış. O dünyada öyle olurmuş, İnsanlar öyle ikiye ayrılırlarmış ya. İşte o hani Müslüman olanlar var ya, kendilerine Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber bilenler var ya, hayatlarını, mematlarını, yeme içmelerini, giyim kuşamlarını, ziyaret ve ziyafetlerini, bütün yaşantılarını, bireysel toplumsal planda neleri var neleri yoksa hepsini ayarlarken peygambere kulak veren bu insanlar sabahın erken vakitlerine dikkat eder, hayata öyle başlarlarmış. Hatta güneş doğmadan önce, hatta yani seher vaktinde uyanık olurlarmış. Derken bu uyanıklıklarını Allah'a kulluk olarak arz ederlermiş. Ya Rab derlermiş, Kur'an'la beraber olurlarmış, namaz kılar, niyaz ederlermiş. Ya da hatta gerekirse bazen şöyle birkaç lokma, ama doyuncaya kadar yesem de akşama kadar şöyle bir kalkan edinsem kendime, oruç tutsam derlermiş. Yani bereketler umarlarmış sabahın erken vaktinden dolayı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyormuş ki, Allahümme barikli ümmeti fi bukuriha. Ya Rabbi, sabahın erken vakitlerini ümmetime bereketli kıl. Ümmetimin erken davrananlarına bereketini lütfet ya Rabbi. Amin. Öyle yaparlarmış. Biz demeyeyim, sormamış olayım, benden utanayım ben, sen senden utan. Erken başlamak mı hayata? Biz ne zaman başlayacağız bu işe bilmiyorum ki. Evlilik erken başlasak, ibadet ve itaat anlamına tabii, bütün hayırlara erken başlasak, güne erken başlasak ya da yapacağımız her iyiliği erken başlasak, bir an önce bir daha erken alsak bu işleri. Bir berber tanıyordum. Yani dedi bir arkadaşa, gel bugün tıraş edelim seni. Yok dedi, 3 gün sonra olsun, ne yazar? Öyle mi dedi, sana göre bir şey yazmaz ama benim 3 haftalık maişet teminim imkanını ortadan kaldırırsın 3 günle. Ukalalık ediyorsun ya da şımartıyorsun ya da abartıyorsun dedi, bir şeyler söyledi. Öyle değil dedi, otur bak, senin kafan çalışmıyor galiba. 3 gün sonra diyorsun, tıraşın birinde. 3 gün sonra diyeceksin, diğerinde. 3 gün sonra bir ötekinde. Benim 1 yıl boyu tıraş ettiğim insanlar böyle 3 gün atı verdiler mi birbiri peşi sıra? Yılda kaç tane tıraş olacaklarsa biri azalır mı? İşte o bir tıraşın azalması demek benim 3 hafta tıraş etmemem anlamına gelmez mi dedi. Demek ki erken almak bir berber için ticaret kaynağıymış, öyle mi? Güzel, onlar düşünüyorlar bu işi. Peki bugün okuyacağını yarın atıverdin, bugün okuyacağın miktarın birazını yarına aldın ya da yarın iken biraz da öbür güne, günde 100 hadis okuyacaktın ama 20 sayfa meal ile birlikte bugün 10 sayfa olsun yeter dedin yarına, bugün 50 hadis olsun dedin yeter yarına. Peki ertesi gün 40'ta kaldın, 10'da kaldın ya da daha azalttın, hep yarına dedin. Öyle olmaz mı? Erken almak zorunda değil miyiz? Ümmetimin erken davrananlarına bereketini lütfet ya Rabbi. Gençken yapacaksın. Kaybettin mi? Bu sözü duyduğunda yaşın 40'ı geçti mi? Gençsin daha. Şimdi başla. Duyar duymaz başla, erken davran. Geciktirme işi. Çünkü geciktirmek helake sebep olur. Hiç düşünmediniz mi? Hiç duymadınız mı? Geciktirmek. İsterseniz yine Kur'an'da devam edelim beraberliğimizi. Hadid diye bir sure duydunuz mu? Var mı sizin Kur'an'da da? Böyle bazen tabir kullanıyorum. Yani hakaret olsun diye demediğime emin olun lütfen. Ama haberiniz yoksa, mesela bir adamın dükkanında 6000 çeşit mal olduğunu düşünüyorum. Var böyle dükkanlar. Gidiyorsunuz soruyorsunuz bir şeyler ama o anda patron yok. Hani şu bu işi bizzat bilen tezgahtar, o da yok o anda. Sonra ama ne yapsın, oradaki insanlar bir çare bulacaklar. Yeni girmiş bir delikanlı her şeye rağmen arıyor tarıyor ve diyor ki yok. Ama yavrum bak, bir kamyon alacaktım veya 100 paket olacaktı veya 1000 koli olacaktı diyorsunuz. Çırpınıyor, didiniyor, yırtınıyor, gidiyor her tarafı karıştırıyor. Listelere bakıyor, yine bulamıyor ve yok diyor. Boynu bükük ama siz belki diye ümitle tekrar yüzüne bakıyorsunuz ve çıkıp gidiyorsunuz. Patron gelince olayı anlatıyor. Diyor ki usta bak falan geldi, filan adam şöyle bir adamdı, şu maldan şu kadar alacakmış ama yani ben baktım ettim yok dedim. Nasıl da çıldırıyor adam. Hele mala sevdalanmışsa, paraya odaklanmışsa nasıl da çıldırıyor. Yani ne yapacağını şaşırıyor değil mi? Karşıdakinin gözünü oyacak neredeyse, dilini koparacak, kulağını kesecek. Nasıl da yok dersin diye. Vardı ya hani, hani vardı ya, hani deponun, ardiyenin, falan numaranın, filan mahzenin bir yerinde hem de 3 kamyon birden indirilmişti ya, nasıl da yok derdi ama bilmiyordu ki. Evet, bilmiyordu. İşte önemli olan nokta bu. Erken davranmak, bizde olan nimeti bilmek ya da erken davranmak, bu işin farkına varabilmek, elbette önemli olan buydu zaten. Bilebilmek, anlayabilmek. Gecikirsek, gecikirsek kötü. Ondan dolayı bilmediğiniz ayetleri Kur'an'da yok sayıyorum. Ondan dolayı dedim. Hani sizin kitabınızda hadis suresi var mı? Var. Peki bu hadisle ilgili bir ayet var mı orada? Arayın bakalım siz. Ben okumaya devam edeyim. 16. ayet. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Söyleyin ey müminler, ey iman iddiasında olanlar, Allah gönderdiyse tamam, peygamber dediyse tamam diyenler, söyleyin hala sizin kalplerinizi Allah'ın zikrine boyun eğdirecektiniz, zamanı gelmedi mi? Allah'ın gönderdiği hakka ve hakikate teslim olacaktı kalpleriniz, hala zamanı gelmedi mi? Ne zaman boyun eğeceksiniz? Ne zaman teslim olacaksınız ey müminler? Dikkat edin, sakın ha, sizden önce hani kendilerine kitap verilenler vardı ya. İlk defa Allah'ın hak ve hakikat gönderdiği insanlar siz değildiniz. Sizden önce de Allah birilerine kitap göndermişti ve siz bunları biliyorsunuz. Sakın ha onlar gibi olmayın. Çünkü fetale aleyhimul emedu, zaman uzadıkça uzadı. Boyun bükmeleri gecikti. Oysa onlar kalplerini vahye tabi ve teslim edecektiler ama onlar zamanı uzattıkça uzattılar. Hemen evet demediler. Beklediler, bekleştiler, şüphelendiler, şüphe tohumları ektiler. Dur bakalım dediler, oyalandılar. Ümniyeler, kuruntular kendilerini oyaladı. Allah ile aldattılar aldatıcılar. 14. ayette biz bunları öğrenmiştik. Bu 16. ayet. Sonunda da kalpleri kas katı kesildi. Safiyetleri bozuldu. Yani ciddiyetleri kayboldu. Hani Allah lillah adına özel böyle bir gayretler olacaktı ya, bir titremeler olacaktı ya, bir hassasiyetler olacaktı ya, bir duyarlılıklar olacaktı, onu kaybettiler. Pek çoğu da fıskı fücura düşüverdi tabii öyle olunca. Söyleyin ne diyorsunuz? Yani zaman geçince, erken davranmayınca böyle bir tehlike varmış, anladık mı? Ama oğlan eversem, kızı gelin etsem, dükkanı açsam, şubesiyle beraber tezgah ayarlasam, herkesle birlikte piyasamı belirlesem, evim, barkım, yazlığım, kışlığımla birlikte, daha neler ve neler, öldükten sonra ben başlarım bu işe demiyor mu insanlar? Bak dikkat et diyorum kimilerine, sen bu kafayla gidersen öldükten sonraya attın bu işi, ben de mezar taşına yazarım, tuh rahmetlik tam başlayacaktı ama gitti diye. Ne haber? Etmeyin, yazık edersiniz. Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha diyen senin peygamberin değil mi? Bak benim peygamberim diyor ki Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha, ya Rabbi sabahın erken vakitlerini ümmetime bereketli kıl. Ümmetimin erken davrananlarına bereketini lütfet. Sabahın erken saati. Eskiden öyle olurdu. Sabah namazına giderdi insanlar. Hatta evden çıkar, yolda nerede namaz dek gelirse evinden işine kadar giderken orada namazını kılardı. Sabah namazından sonra işine başlardı. İkindi vakti bitirmeye çalışır. Akşam evine dönerdi ve yatsıdan sonra yatacaktı. Çünkü yeniden seherde güne başlayacaktı. Birinde dostlarla hani şöyle Kur'an ve sünnet öğrenme dersi yapsak filan demişlerdi. Kabul dedim. Ne zaman dediler? Düşündüler. Tartıştılar. Pazartesi olmaz diyenler oldu. Çarşamba hayır denildi. Perşembe olmadı. Salı atlanıldı derken ben dedim ki peki sabah namazından sonra olsa ne dersiniz? Olmadı tabii. Peki sabah namazından önce ama çok güzel olur. Seher vakti hem uyanık olmak hem bereketlerden yararlanmak adına ben inat ettim ve ısrar ettim. Onlar inkar etmediler ama ısrarla reddettiler. Sonunda hatta birisi dayanamayıp dedi ki, ama yani çok karanlık olur o dönemde dedi. Herkes güldüler, kendisi de. Çünkü yatsı namazından sonra karanlık olmazmış, 11-12'lere kadar, 1'e-2'lere kadar da hani şöyle seher vakti olunca kapkaranlık olurmuş. Ama tabi dolmuş yok, dolmamış yok, otobüs yok, minibüs yok, nasıl gitsin gelsin kapkaranlıkta insanlar, değil mi? Hayat bitmiş, her şey uykuya dalmış, Allah korusun. Oysa sabahın erken vakitlerini ümmetime bereketli kıl diyen peygamberimin duasına amin diyorum, ama benim erkenden hayata başlamam konusunda yardımını esirgememesi Allah'a ayrı bir duamız oluyor. Ümmetimin erken davrananlarına bereketin lütfet ya Rabbi diyoruz. Erken davranmaya çalışıyoruz. İleyke intehetil emani ya sahibel afiye. Bugün 5. duamız bu. Ey sıhhat ve afiyetin sahibi, bütün arzu ve istekler sana ulaşır. Ben bunun bilincinde olmak istiyorum. Bana yardım et ya Rab. İleyke intehetil emani ya sahibel afiye. Bütün arzu ve istekler sana ulaşır ey sıhhat ve afiyetin sahibi. Allah'ı böyle bilmek, afiyet sahibi bilmek ve ondan af ve afiyet istemek zorundayız. Hatta bir başka dua öğretisinde aleyhissalatü vesselam diyor ki, dünyada ve ahirette Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Kime bu verilirse başka bir ihtiyacı kalmamıştır. Biz de Allah'tan dünyada ve ahirette af ve afiyet istiyoruz. Zaten başka kimden isteyeceğiz? Çünkü bütün arzu ve istekler ona ulaşır. Çünkü ancak o sıhhat ve afiyetin sahibidir. Düşüncede afiyet, gün ve gecede afiyet, geçimde, dirlikte afiyet, ailede, sosyal hayatta afiyet, bütün afiyetlerin sahibi odur. Bugün okuduğum hadisleri baştan sona yeniden okuyor ve sohbete son veriyorum inşallah. Allah'ım seninle revaç buldum, yayıldım, dirildim ve sana yöneldim, sana bağlandım. Ümidim sensin, dayanağım sen. Allah'ım hem bütün gayretimle istediğim, hedeflediğim şeylerde hem de derdini çekemediğim konularda bana yeterli ol. Bende olan, benden kaynaklanan en iyi bilen sensin. Allah'ım beni sana karşı saygılı olmakla, takvayla azıklandır. Günahımı bağışla. Her ne yana dönüp yöneldiysem, yönelişimin hayır, yani iyilik olması ancak seninle mümkün, onu sağla ya Rabbi. Ya Rabbi, küçük çocukları koruduğun, kolladığın gibi beni de koru kolla. Çünkü küçük çocuklar nasıl korunup kullanırlarsa benim buna ihtiyacım var. Sen beni görüp gözetip kolla ya Rabbi. Ya Rabbi, Kureyş'in ilklerine, yani müşriklerine ibret olacak bir ceza verdiğin gibi sondakilerine, iman edenlerine de mükafatlarını veriver. Ya Rabbi, sabahın erken vakitlerini ümmetime bereketli kıl. Ya Rab, ümmetimin erken davrananlarına bereketini lütfet. Bütün arzu ve istekler sana ulaşır ey sıhhat ve afiyetin sahibi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var. La-

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM. Ya.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
15: Saat 18.
1: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rum suresinin 10. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen ayet-i kerimede Rabbim yeryüzünü gezmiyorlar mı? Ve yeryüzünde daha önce geçen insanların sonucunu görmediler mi? Onlar daha güçlü kuvvetliydiler. Hani başka ayet-i kerimede taşları, kayaları oyuyor, evler yapıyorlardı diyor. Gerçekten de Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezdiğimizde kayaları oyarak evler yapıp gidenleri gördük. Bütün bunlar geldiler, yaptılar, yaşadılar ve gittiler. İyilik yapanlar iyilik karşılığı gördüler, kötülük yapanlar da kötülüklerinin karşılığını gördüler. Rabbim onların ahirette cezalarını çekerken de Allah onlara zulmetmedi, haksızlık yapmadı. Onlar kendilerine haksızlık yaptılar demişti. Ve 10. ayet-i kerimede de ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ السُّٓءَا اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. Daha sonra kötülükleri yapanların akıbetinin de kötü olduğunu, o kötülüklerden bir örnek de veriyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayarak, Allah'ın ayetleriyle alay ederek, dalga geçerek kötülük yapanların da akıbetinin, sonucunun kötü olduğunu Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Gördüğümüz her şey bizim için ibrettir. Yenileri de, eskileri de, tarihi eserleri de, yeniden yapılmış şehirleri de, tarihi kalıntılarda, günümüzdeki sanat eserleri de. Biz her şeyden ibret almasını bilmemiz gerekmektedir. Yeryüzünde dolaşan insanlar var günümüzde. Efendim filan ülke çokça seyahat etmekteler denilir. Daha önce geçen yine bu surede, Rum suresinde يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının dış görüntüsünü bilirler diyor Rabbim. İç dünyasını bilmezler. İbret almazlar anlamındadır. O ayetin tefsirinde de demiştik. Hani kediye bir tane bülbül gösterseniz, binlerce, on binlerce dolara satın aldığınız bir bülbülü kediye gösterseniz, onun gözünde bir yudumluk ettir o. Ama sizin gözünüzde çok değerli bir varlıktır o. Dünyanın en iyi musiki şinasıdır o. Onun değerini siz bilirsiniz, kedi bilmez. Dünyaya kedi gözüyle bakanlar dünyada insanların değerlerini bilmezler. Onun için Allah Celle Celaluhu, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve Allah'ın ayetleriyle dalga geçenler, kötülüklerin en kötüsünü yaptılar da onların akıbeti de kötü oldu diyor bu ayeti kerimesiyle Rabbimiz. Biz bundan sonra gezerken tarihi eserleri bir de bu gözle bakacağız. Nerede o Roma'nın güçlü zalim orduları? Nerede Firavun? Firavunlar diyelim. Ehramları gezerken hani 30 yılda yapılmış, 100 bin işçi çalıştırılmış, işçi değil köle çalıştırılmış, ücretleri verilmiyor. Köle, ölen ölür, kalanlarla devam edilir. 100 bin köle 30 yıl çalıştırılıyor oralarda. Biz onları gördüğümüzde kimsenin alın terini heder etmeyeceğim deyiniz. Kimsenin gözyaşını akıtmayacağım deyiniz. sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gibi kendi yapabileceği işini sevgili Peygamberimiz eşine bile emretmemiş. Kendi yapabileceği işleri eşine bile emretmemiş. Hatta bir hadis-i şerifinde atın üzerinde olsanız elinizdeki bir değneğiniz veya kırbacınız yere düşse onu birine emretmeyin. İnin ve alın diyor. İnin ve alın. Şimdi aradan 1400 yıl geçmiş sevgili Peygamberimizden bugüne kadar o büyüklerimizin kapılarını açmalar, kafası yukarıya vurmasın diye el tutmalar filan. Onun da insan olduğunu, o işi yapanın da insan olduğunu unutmamada fayda var. Tarihi eserleri gezenler fotoğraflarını çekiyorlar. Aa gördüm, bir de beni çek böyle deyip gidenler, böyle olmasın. O topluluk neler yapmışlar, insanlara neler kazandırmışlar ve o kazandırdıklarından günümüzde devam ettirilenler veya ettirilmesi gerekenler, onların yaptıklarından kötü olanlar ve onların önlenmesi için alınacak tedbirler. Bütün bunlar da düşünülmelidir. Yoksa hani Lut aleyhisselamın kavminin helak edildiği Lut gölünün kenarına ziyarete gidiyor. Turistik ziyaretler batıdan özellikle geliyorlar gruplar halinde. Oraları gezdikten sonra da otelde o helak edilenlerin yaptığı işi yapıyorlar. Bunlarınki gezmek mi? Turistik seyahat yapıp geçip gidiyorlar. İbret almamız istenmektedir. Allah'ın ayetleriyle alay edenler ve yalanlayanların kötü sonucunu gidin oralarda görünüz diyor Allah Celle Celaluhu. Görünüz, ibret alınız anlamındadır. Allahu yebde'ül halqa sümme yu'iduhu sümme ileyhi turca'un. İlk yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Sonra yarattıklarını geriye iade edecek olan da O'dur. Bunu biz gözümüzde görüyoruz. Çiçek çıkıyor, soluyor. Çocuk doğuyor, ölüyor. 70'inde ölüyor, 20'sinde ölüyor, 80'inde ölüyor ama ölüyor. Gelen kendi gelmiyor, giden kendi gitmiyor. Getiren ve götüren Allah Celle Celaluhu. Tabiatı da aynen öyle. Dünyayı nasıl ki evirip çeviriyor, güneşi evirip çeviriyor, bir gün onların da ecelinin geleceğini Rabbim bize bu yine bu ayet Sure-i Celile'de ve ecelim müsemma demişti. Belirli bir zamana kadar devam ediyor onların varlıkları. Sümme ileyhi turcaun, sonra o Allah'a döndürülürsünüz diyor Allah Celle Celaluhu. Hepimiz dönüyoruz. Şu anda dönüş esnasındayız. Geldiği an bir çocuk ilk nefesini aldı ve dönüş hareketi de başladı. Dönüş başladı. Geldiği gün dönüş başladı. Çünkü nefes alış ve verişlerimiz ömür ipini kesen testere gibidir. Hani testere giderken keser, gelirken de keser. Nefesimiz de öyle bir şey. Bize hayat veriyor ama hayatımızdan götürüyor. Çıkış bizi rahatlatıyor ama nefesin çıkışı ama hayatımızdan bir nefes boyu götürüyor. Ona doğru gidiyoruz. Kim? İnanan da gidiyor, inanmayan da gidiyor. Hani otobüslerde koltuklar vardır. Bir şoförün gidiş istikametine doğru bakan o koltuklar var. Bir de sırt dönen koltuklar var. Ben kardeşim gitmek istemiyorum dese biri sırt dönen koltuğa binse, öbürü de giden istikamete binse ikisi de gider. İnkarcı da gidiyor, inanan da gidiyor. Ona doğru döndürüleceğiz, gidiyoruz. Öyleyse onun emrettiği şekilde yaşayalım. Ve yevme tegûmus sâatu yüblisül mücrimûn. O kıyamet saati geldiğinde, kıyamet sahneleri ortaya çıktığında suçlular Allah'ın rahmetinden ümitlerini keserler diyor Rabbim. Çünkü baktı ki amel defterine baştan boşa kara, kapkara hem de. Bir kere inkarcı ise kapkara, affı mümkün değil. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. Dünyadayken Allah'a ortak koştukları vardı onların bir. Diyorlardı ki biz Allah'ın dediklerine değil filanların dediklerine uyarız diye Allah'a ortak koştukları insanları vardı, putları vardı. Onlar da fayda vermeyecek diyor Rabbim. Yani bu Kur'an'da birkaç yerde onların karşılıklı konuşmasını verir Rabbim. Mahşer yerinde kendileri toplandıklarında önderler önde geliyor. Ona uyanlar da arkada mahşer yerine gelmişler. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِيْمَامِهِمْ. Önderleriyle beraber mahşer yerine geliyorlar. Cehenneme gidecekleri kendilerine bildirilince bu sefer bunlar bizi kötü yola sevk etmişlerdi diyorlar. Ya Rabbi bunların azabını iki kat eyle diyorlar. Onlar bizi saptırdı diyorlar. Saadetena ve küberaena fe adalluna sebila. Rabbena atihim da'feyni minel azabi vel anhum lanen kebira. Rabbena innena etana saadetena ve küberaena fe adalluna sebila. Ya Rabbi bu büyüklerimize biz itaat ettik, onların yolundan gittik. Bunlar bizi sapıttılar. Ya Rabbi bunların azabını iki kat eyle diyorlar. Onlar da kendilerince mantıklı itirazları var. Ya Rabbi bunlar üzerinde benim sultanım yani otoritem yoktu ki. Milyonlarca insan ben tek başımayım. Bunlar kendileri sapıktılar diyor. Ben sapıtmadım. Kendileri sapıktı bunların diyor. Zaufet talibu vel matlub diyor ya Rabbim, istenen de zayıf, isteyen de zayıf. Ve kânû bişurakâihim kâfirîn. O gün Allah'a ortak koştuklarını da inkar edecekler tabii ki. Kabul etmiyoruz sizin liderliğinizi, etsen de etmesen de geçmiş. Onun için biz bu ayetleri bu dünyada iken okuyoruz ve diyoruz ki 6 milyar insan eşit haklara sahiptir Rabbim katında. Onun emir ve yasaklarına muhatap olma bakımından eşitiz biz. Kimse diğeri üzerinde emretme yetkisine sahip değildir. Eşit haklara sahibiz çünkü. Efendimiz bunu ennâsü sevâsiyetün ke esnânil muştı. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler diyor. Ama bütün insanlığı Allah'a göre Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasakları geçerlidir. Ve yevme tegûmus sâatü yevme idin yeteferragûn. O gün kıyamet gününde insanlar fırkalara ayrılacaklar. Müminler grubu burada, kafirler grubu burada, münafıklar burada. Rabbim Yasin suresinde diyor ya وَمْتَازُلْ يَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Ey suçlular ayrılın bakayım bir. Ayrılın diyor. Bu dünyadayken beraberiz biz. Münafığıyla, müşrikiyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Budistiyle aynı şehirde, aynı mahallede, aynı apartmanda, aynı katta yaşıyoruz. Ama hani doğuyla batı kadar birbirimizden de uzağız aslında. Hatta biraz daha ileri götürelim. Müslüman bir erkek Hristiyan bir kadınla evlidir. Bu dünyada aynı yataktadırlar bunlar. Ama mahşer gününde ayrılacaklar. Ben tazil yevme eyyuhel mücrimun. Ayrılın diyecek Rabbim. Ayrılınız.
1: Öyle olunca
0: bu durumda olanlar, yani anne Müslüman, baba Müslüman, çocuk kafir veya çocuk Müslüman, oğlan kız, anne ile baba kafir. Müslüman çocuklar, anne ve babanıza yalvarınız, yakarınız. Yani ayaklarının altına kendiniz halı olunuz. Onların Müslüman olması için elinizden geleni yapınız. Yanmasın anneniz babanız. Müslüman anne ve babalar, çocuklarınız için hani saçınızı süpürge ediyorsunuz 70 yıllık istikbali için. İstikbal 70 yıl değil, trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon. Yani Kur'an'ın ifadesiyle halidine fiha ebeda, sonsuza değin diyor Rabbim. Sonsuza değin olsun istikbali çocuğunuzun. Hristiyan bir kadınla, Yahudi bir kadınla evlenen insanlarımız, sevdiğiniz o eşinizi daha fazla seviniz. Daha fazla şefkat ve merhametle onlara bağlanınız ve sarılınız. Ve Müslüman olması için ne istiyorsa yapınız. Meşru olan bütün isteklerini yerine getiriniz ve Müslüman olması için çalışınız. Çünkü o sizin canınız, cananınız. Hayatınız yalnız bu dünya için olmasın. Sonsuz senelerde de beraber olunuz. Orada parçalananlardan olmayınız. Femmellezine amenu ve amilussalihati fehum fi ravzatin yuhbarun. İman edip ameli salih işleyenlere gelince onlar bahçede ağırlanacaklar. Cennette neşe içerisinde ağırlanacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. وَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَاُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Ayetlerimizi inkar eden ve de yalanlayanlara gelince, ahireti yalanlayanlara gelince ve ahireti inkar edenlere gelince, onlar azabın içerisinde hazır tutulacaklardır. İhzarlı olarak getirilecekler. Hani Türkçe'de ihzar kelimesini kullanırız. Hakim mahkemeye gelmeyen için ihzarlı olarak getirilmesini emreder. Polis veya jandarma da onu tutuklar ve öylece getirir. İşte o kelime muhzarun kelimesi. Mahşer yerinde de Rabbim meleklerine görev verir. Huzuhu, yakalayın bunu. Fegulluhu, ona zincire vurun onu. Sümmel cehime salluhu, sonra onu cehenneme sallayıverin diyor Rabbim. Biz bu tür ayet-i kerimeleri okurken oh olsun diyerek okumuyoruz. Bakınız sonuç böyle olacak diyoruz. Radyodan, televizyondan, camiden, meydandan, dağ başından, dünyanın her yerinden Kur'an okunurken, bu ayetler okunurken, yapmayın, etmeyin, can bedendeyken ümit kesilmemiştir. İman ediniz, yanmayasınız diye okuyoruz biz bunları. Oh olsun diye okumayız biz. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ. Akşama erdiğinizde Allah'ı tesbih ediniz. Sabaha kavuştuğunuzda da yine Allah'ı tesbih ediniz. Ediyor muyuz? Ediyoruz. Namazımızı kılanlar tesbihlerini yapıyorlar demektir. Sabah namazına vardınız. 4 rekatlı namazınızda Sübhaneke Allahümme ve bihamdiki okudunuz. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim. Secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala diyorsunuz. Ve lehül hamdü fissemavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. İkindiye vardığınızda ve öğleye erdiğinizde de Allah'ı tesbih ediniz. Göklerde ve yerde hamd Allah'a mahsustur diyor Allah Celle Celaluhu. Öğleyin yine Sübhaneke Allahümme diyorsunuz. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim, secdede Sübhane Rabbiyel Ala diyorsunuz. Göklerde ve yerde hamd Allah'a mahsustur derken, evet biz de diyoruz ki ya Rabbi biz de hamd ederiz. Ağaçlar hamd eder, çiçekler hamd eder. Bir başka ayet-i kerimede yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih eder. Bütün hamdler Allah'a aittir. E biz de katılıyoruz o kafilenin içerisine. Elhamdülillahi rabbil alemin. Yemeğimizi yedik elhamdülillah. Suyumuzu içtik elhamdülillah. Namazımıza durduk elhamdülillahi rabbil alemin diye Allah Celle Celaluhu hamd edenlerin arasına biz de katılmış oluyoruz. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun. O Allah Celle Celaluhu ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü çıkartır. Ölü toprakları diriltir. Siz de işte böylece çıkarılacaksınız diyor. Hani yumurtayı hiç görmemiş bir adam. Düşünün. Kuşu da görmemiş bir adam. Derken bir gün kuşu gösterdiniz. Bunlar olur mu? Olabilir. Hani İbn Haldun'un mukaddimesinde yazıyor. Aklınıza sığmayan bazı şeyleri inkar etmeyin diyor. Ben diyor Fas'ta devlet başkanının yanındayken devlet başkanı İbn Haldun'a demiş ki yahu İbn Batuta'nın da yazdıklarına inanasım gelmiyor. Hint diyarından bazı olaylar naklediyormuş İbn Batuta seyahatnamesinde. Akıl almaz şeyler diyor, uydurmuş olabilir diyor. İbn Haldun diyor ki görmediğimiz şeyleri biri anlatıyorsa inkar etmeyelim. Diyor orada bir güzel örneği var, konum o değil. Hani günümüzde de inanılmaz gerçek diye bazı programlar sunar televizyonlar. İnanılmaz ama gerçek. Dünyanın çeşitli yerlerinde olmuş. Ve onlar kayda alınmış. İnanılmaz ama gerçek diye insanlara sunuluveriyor. Hiç yumurta ve kuşu görmemiş bir adam, kuşu gösterdiniz, aa uçuyor, sevimli bir varlık. Sonra yumurtayı gösteriyorsunuz, bu bundan çıktı dediğinizde dalga geçme benimle der. Bundan çıkar mı bu? Der. Rabbim diyor ki فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. Yahu insan kendine bir baksın neden yaratıldığına diyor. Ya neden yaratıldığımıza bir bakıverin, düşünüverin neden yaratıldık. Bu kadar sevimli bir can görüyorsunuz ve onun yaratıldığı maddeyi. Doktor diyor ki gözümle göremezsin sen onun yaratıldığı maddeyi diyor. Onu biz görüyoruz, aletlerle görüyoruz diyor. Ölüden diriyi çıkaran Allah Celle Celaluhu, diriden ölüyü çıkaran Allah Celle Celaluhu. Yani yumurtadan tavuğu, tavuğu, tavuktan yumurtayı çıkarır. Nuh aleyhisselam gibi bir peygamberden inkarcı bir oğul, inkarcı bir babadan İbrahim aleyhisselam gibi bir peygamber. Ölü arazileri diriltir o Allah Celle Celaluhu diyor. Yani Konya Ovası'na şöyle bir bahar mevsim, şey kış mevsiminde baktığınızda karlar kalkmış, simsiyah toprak. Yahu burası nasıl yeşerecek? Yeşerir o. Cemre toprağın bağrına düşmeye görsün, o nasıl yeşerir görürsünüz. İşte böyle çıkarılacaksınız diyor Rabbim. Bahar mevsiminde ne oluyor? Bir anda çiçekler her tarafta açıvermiş. İnsanlar da mahşer yerine öylece toplanırlar. Ve min ayati en halakakum min turabin sümme izâ entüm beşerun tenteşirûn. Sizi topraktan yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Sonra da yeryüzüne siz dağılırsınız. ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. Sizin kendinizden eşinizi yaratması da Allah'ın ayetlerindendir diyor. Allah eşinizi huzur bulasınız diye yarattı. Aranıza sevgiyi bıraktı diyor. Eşlerimiz huzur bulmak için yaratılmışlar. Ve sevgiyi de Allah yaratmış. Herkeste sevgi var. Ancak sevgiyi harcadığı yerler değişik olabilir. Hani sevgi gramla diremle anlatılmaz ama farz edin ki 100 gramlık bir sevgi verildi bir insana. Onun 100 gramını da makam için harcayacak olursa makam için herkese harcar o adam. 100 gramını da paraya yöneltecek olursa her şeyi o parayı elde etmek için harcayabilir o insan. Rabbim aranızda Allah sevgiyi bıraktı ve merhameti bıraktı diyor. İşte bütün bunlarda düşünen toplumlar için ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Eşlerimizi seveceğiz, koruyacağız. İki dünyamızın da güzel olması için birbirimize yardım edeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
15: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
16: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İslami davetin bazı güncel ilkeleri. Kolaylığı seç. İyi olanı emret, cahillere aldırma. Şeytandan bir kışkırtı seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Takva sahipleri içlerine şeytandan bir kuruntu doğduğunda düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan kardeşlerini azgınlığa sürükler de yakalarını bırakmaz. Bu ayetleri Araf 199-202 arasındaki ayetlerin tefsiri bağlamında Üstad Mevdudi bazı güncel davet ilkeleri çıkarır. Hakka davet eden kişi geniş ve müşfik bir kalp taşımalı, ayrıca sabırlı ve bağışlayıcı olmalıdır. Davetçi, dava arkadaşlarına karşı samimi, insanlara karşı nazik olmalı ve muhaliflerine de tahammül edebilmelidir. Dava arkadaşlarının zaaflarını hoş görmeli, düşmanların eziyetlerine de sabırla karşılık vermelidir. En şiddetli tahriklerde bile soğukkanlılığını korumalı ve en nahoş şeylere bile aldırış etmemelidir. En acı sözlere, en insafsız iftiralara ve en acımasız işkencelere sabırla katlanmalıdır. Kaba kuvvet, katı kalplilik, kötü konuşmak ve öç almaya yönelik kinci davranışlar bu hususta zehir kadar zararlıdır ve davete hiçbir fayda sağlamadığı gibi aksine de zarar verir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur: Allah bana ister sinirli olayım, ister neşeli olayım, daima doğruyu söylemeyi, hasımlarına karşı bile olsa samimi ilişkiler kurmak için elimden geleni yapmamı, hakkımı gasp edenlere bile kendi haklarını vermeyi ve hatta bana eziyet edenleri bile bağışlamayı emretti. Ve bu vazifeyle görevlendirdiği kimselere şu tavsiyelerde bulundu: Nefret ettirici değil, müjdeleyici olunuz. İnsanlar için zorluk ve sıkıntı kaynağı değil, bilakis huzur ve kolaylık kaynağı olunuz. Allahu Teala peygamberinin bu özelliğini şöyle över: Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onların kusurlarına bakma, onlar için mağfiret dile. Ali İmran 159. Felsefeleştirmekten kaçınmalı. Evrensel erdemler olarak kabul edilen ve normal bir insanın sahip olduğu selim akılla kolayca anlaşılabilen basit, sade faziletleri emretmelidir. Böyle bir çağrı herkesi ikna eder. Bu tutumun en büyük faydası şüphesiz düşmanlarına karşı halkı İslam çağrısının safına katmada görülür. Halk yığınları bir tarafa, kendilerini kolayca anlayıp tatbik edebilecekleri erdemlere çağıran sade, kibar insanları, diğer tarafta gayri insani ve gayri ahlaki tavırlarla onların bu yüce görevine karşı gelen düşmanları görünce, o rezil muhaliflerden yavaş yavaş yüz çevirip hakka davet edenlerin saflarına geçerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'ndaki büyük başarısını bu hikmetli siyasetine borçludur. Cahillerle faydasız tartışmalara girmekten kaçınmalıdır. Art niyetli ve bozguncu insanlarla yapacağı konuşmaların faydasız münakaşa ve tartışmalar içermemesine çok dikkat etmelidir. Davetçi, bu insanlardan sadece makul bir tavır takınan akıl sahibi kimselere yanaşmak ve konuşmak için elinden gelen gayreti göstermelidir. Muhataplarının hafife alıcı ve alay edici bir tavır takındıklarını ve faydasız münakaşa ve tartışmaya başvurduklarını hisseder etmez, onurlu bir şekilde hemen geri çekilmelidir. Bu gibi şeyler daha yararlı şekilde kullanılması mümkün olan değerli vakti ve emeği boş yere harcamaya neden olduğu için zararlıdır da.
Davetçi rakiplerinin tahriklerinin artık tahammül sınırını aştığını ve onların zorbalıklarına, kötülüklerine, aptalca karşı koyuşlarına ve suçlamalarına dayanamayacağını hissettiği anda onlara misliyle mukabelede bulunmalı ama en iyisi Allah'a sığınmalı ve kendini kaybedip kızarak onun davasına zarar verecek herhangi bir şey yapmasından korumasını yine ondan istemelidir. Böyle bir tutumu da ancak en ağır tahrikler karşısında bile soğukkanlılığını ve sükunetini koruyabilenler takınabilir. Zira kızgınlık, hakaret, haksızlık, kabalık vesaire karşısında heyecanlanıp galeyana gelen kişiler aklı başında düşünüp hareket edemezler. İmdi bugünün dünyasında İslam'ı tebliğ ve temsil konumunda olan bizler, İnsani ilişkilerimizde, günlük hayatımızda, medyada ve özellikle sosyal medyada bu ilkeleri ne kadar gözetebiliyoruz? Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
6: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
7: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Bizi bir hayır adına, hayır için yeniden bir araya getirdiği için Allah hayrı bana konuştursun. Sizlere de hayrı dinletsin inşallah. Ve hayatımıza hayır adına alacaklarımızı alarak bu meclisten ayrılmak bizlere nasip olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşuyormuş gibi inşallah dinlensin. Evlerimiz, hanelerimiz, yavrularımız, komşularımız, kim varsa evin içinde hepsi o nübüvvet pınarından nasiplenme adına bir adım atmış olsun. Siz bilirsiniz artık ne okursanız, İmam Nevevi'nin 40 hadisini mi, Riyazus Salihini mi, İmam Bukhari'nin sahihini mi, İmam Müslim'den seçme hadisler mi, yoksa Rudani'nin çok güzel bir hadis ansiklopedisi var biliyorsunuz. Onun edep bahsi de tam böyle şu günlerde bizim de yaptığımız derslere uygun bir biçimde size zemin olabilecek hadisler orada. Onları mı? O sizin bileceğiniz iş. Ama ben en azından bir kardeşiniz olarak böyle bir talebim var sizden. Göreceksiniz 30 gün 40 gün neyse arka arkaya her gün bir hadis okursanız bir daha da bırakamayacaksınız. Çünkü Efendimizin sözlerinin öyle bir manevi tesiri var. Şifaya vesile olsun inşallah. Dertlerimiz çok, sıkıntılarımız fazla. Değersizleşen bir dünyada yaşıyoruz. Duyarsızlaşan bir dünyada yaşıyoruz. Her geçen gün hayat şartları bizi biraz daha dünyevileştiriyor. Bütün bu dertlere derman olacak bir şey Resulullah'ın o güzide sözlerine muhatap olmak. İnşallah onu yapalım ve bir başlangıç olsun. Bugünkü ders aslında aile ahlakıydı. Çünkü program öyle yürüyordu. Ama ben araya bir konu soktum bugünkü ders itibariyle. Memleketin tansiyonu oldukça yüksek. Sahabe de diyor ki tansiyon yükselince biraz ruhlarınızı dinlendirin. Mizaha ait bazı şeyler zihnimde tazeyken dedim ki biz en iyisi mizah ahlakını, latife ahlakını araya alalım. Bir ders zaten o. Bugün mizah ahlakını işleyelim. İnşallah bir dahaki ders itibariyle de aile ahlakı diye bir bahis açacağız. O biraz uzun sürecek çünkü her alanını inşallah beraberce işlemeye çalışacağız. Onun için bugünkü dersimizin başlığı mizah ahlakı oldu. El-Latif isminin gölgesinde latife diyeceğiz ve onları anlamaya çalışacağız. Hangi medresenin talebesi olursanız olun, o medresede hayatın belli yönlerinin ancak ilmini öğrenirsiniz. Bunu hepiniz işte bugün yaşadığınız dünyada da çok iyi fark ediyorsunuz. Tek bir tane medrese vardır ki o medrese ihtiyaç duyduğunuz her şeye dair bilgileri verir. O medrese Medresetül Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi usvetun hasene olduğu için hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi olduğu için hayatın her anına ve her alanına canlı bir biçimde hitap ettiği için son güne kadar da insanın ihtiyaç duyabileceği her şeye bir şekilde parmak bastığı için sözleriyle, uygulamalarıyla, davranışlarıyla örnek ve model olabilecek güzellikler bıraktığı için siz Medresetül Mustafa'dan eksik bir şey bulamazsınız. Bir zalimin karşısında haykırmayı da öğretir o medrese. Bir mazluma el uzatmanın yollarını, yöntemlerini de öğretir o medrese. Aileye ait birçok şey öğretir o medrese. Sokağa ait, caddeye ait, ticarete ait, devlete ait, ticaretin birçok alanına ait ilkeleri de öğretir o medrese. muallim olarak, talebe olarak ilim noktasında birçok şey öğretir o medrese. Yine hayatın farklı alanlarında aklınıza ne geliyorsa onlara ait birçok şeyi de öğretir bu medrese. Bir ölüye gidersiniz, ona ait ahlakı öğretir, taziyenin ahlakını öğretir, kabirdeki kameti öğretir, cenazeye iştirakı öğretir, cenazenin arkasından ağlamayı öğretir, gülmeyi de öğretir. Yani biz eğer gülme diye bir konumuz varsa, tebessümü sadaka gören bir peygamberin ümmeti olarak, onun da biz ahlakını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniriz. Hiçbir şey yoktur ki o alanda peygamber aleyhissalatü vesselamın atmış olduğu bir adım, söylemiş olduğu bir söz, sessiz kalıp da tasdik ettiği bir amel olmamış olsun. Aklınıza ne geliyorsa hepsi için Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir şekilde uygulanması vardır, bir şekilde sözü vardır, bir şekilde tasdiki vardır. İşte onlardan bir tanesi, yeryüzünün en ciddi insanından, en vakarlı insanından ve yeryüzünün en vakarlı topluluğundan, sahabe neslinden bahsediyoruz, mizaha ait şeyleri de öğreniyoruz. Dolayısıyla bizim Medresetül Mustafa'da talebe olmamız kaçınılmaz bir şey, bizim üzerimize bir vacibiyet bu. Biz buradan böyle ilkeleri öğrendiğimizi hiçbir zaman unutmadan hareket edersek, nerede, hangi hayatın hangi safhasında, hangi sorunla karşılaşırsak karşılaşalım, başka yerlere değil, direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasına varırız. Direkt o medresenin kapısını inşallah çalarız. Direkt oradan dertlerimize derman alırız. İşte biz bugün mizah meselesini de o medresede inşallah anlamaya çalışacağız. Bir şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize söylediği, uygulamalarıyla ortaya koyduğu, bizatihi elinin altındaki sahabeyi terbiye ederken bu alanda söylediklerini, yaptıklarını direkt bize söylenmiş gibi anlayarak mizah meselesini bugün zihinlerimizde, zihinlerimizden de hayatlarımıza intikal ederek anlamaya çalışacağız. Mevla hepimize anlamayı nasip etsin. İsterim ki önce ilkeleri vereyim, ilkeler üzerinde biraz konuşalım. Ondan sonra da birkaç tane örnek verelim, artık vaktimiz ne kadar kifayet ederse. Mizah ahlakı dediğimiz zaman direkt Resulullah'ın söz ve uygulamalarından 7 tane temel ilke çıkarabiliyoruz. Bunlar bu işin esası olabilecek ilkeler. Nedir bunlar? Birincisi şu: latifeler latif olmalı ve el-latif isminin gölgesinde şekillenmelidir. Latifeler latif olmalı ve el-latif isminin gölgesinde şekillenmelidir. En önemli madde bu olduğu için bakın serlevhamızı da el-latif isminin gölgesinde latife diye belirledik. Biliyorsunuz el-latif Cenab-ı Hakk'ın Esmaül Hüsna'sından bir tanesidir. Çok farklı, çok önemli mesajlar bize ulaştıran bu ismin birkaç anlamı var da o anlamlardan bir tanesi şu: kullarına çeşit çeşit lütuflarda, ihsanlarda bulunan ve yine kullarına hayırları, lütufları sezdirmeden ulaştırandır. Zaten latife kelimesinin kaynağını belirleyen anlam da budur. Kullarına lütuflarda bulunan, çeşit çeşit sayamayacağımız kadar, bunları yaparken de sezdirmeden bunu yapan. Latife o zaman ne oluyormuş? Karşıdaki insana sezdirmeden bir güzellik tattırmaktır. Latifenin anlamı bu. Böyle bir anlamdan yola çıktığımız zaman hiçbir latife, siz buna mizah deyin, siz buna şaka deyin, ne derseniz deyin, bunların hepsi aynı anlamlarda kullanılır. Hiçbir şaka, hiçbir mizah karşıdaki insanı rencide edemez. Karşıdaki insanın şahsiyetiyle, oynayamaz. Onu toplum içerisinde küçük düşüremez. Onun kendi özelliklerini başkalarının alay malzemesi yapma gibi bir duruma düşüremez. Allah muhafaza bugünkü insanların işte biliyorsunuz espri anlayışlarını, şaka anlayışlarını, ondan laf açtığınız zaman işin varacağı nokta belli. Yani Allah'ın memnun olmayacağı, fuhşiyat içeren, ahlaksızlık içeren kelimeler asla kullanılamaz. Bunların hepsi latife olmasına aykırıdır. Eğer varsa içlerinde böyle şey, onlar latife değil, onların adı başka bir şeydir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özel olarak da bazı şeylere dikkatimizi çeker. Mesela bir Müslümanı aşırı derecede korkutmasını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz helal saymaz. Ve bunun içinde bazı uyarılarda bulunur sahabeden. Birkaç tane örnek vereceğim bu konu biraz daha iyi anlaşılsın diye. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, biliyorsunuz sahabedeki değerini, bir ilim adamıdır, büyük bir insandır. 17 günde İbranice'yi öğrenecek kadar kabiliyetli olan birisidir. Ama biraz heyecanlı birisidir. Bir sefer sırasında uyurken arkadaşları ona bir şaka yapıyorlar. Kılıcını saklıyorlar, iki tanesi de yüzlerini kapatıyor, düşman askeri gibi onun karşısına çıkıyorlar. Zeyd bin Sabit uykudan uyanıp bunları görünce bir korkuyor, kılıcını arıyor, bulamıyor. Efendimiz de uzaktan onları seyrediyor. Zeyd bin Sabit'in aşırı derecede korktuğunu görünce böyle bir şakayı uygun görmüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve böyle yapılması onun farklı bir biçimde zarara uğrayabileceği endişesiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen oraya bir hudut çiziyor, bir sınır çiziyor. Hayır diyor, bu doğru bir şey değil. Yine başka bir sahabi efendimiz uyurken bir ip sarkıtıyorlar sahabiler. Yılanmış gibi süs veriyorlar. Siz de yapıyorsunuz bazen bunu. O sahabi efendimiz onu görünce yılan zannediyor ve çok aşırı korkuyor. Aşırı derecede korktuğu anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine ona müdahalede bulunuyor. Ve Müslümanın Müslümanı korkutması helal olmaz sözünü böyle bir şakanın üzerine söylüyor. Ancak biraz sonra size anlatacağım bazı şakalarda, özellikle Efendimizin yaptığı bir iki şakada korkutma da vardır. Efendimizin hem bu uyarıyı yapması hem kendi şaka yaparken de karşıdaki sahabeyi korkutması nasıl telif edilir? Onun telifi şu: muhatabınızı tanırsınız. Adam sağlam bir adam, ne yapsanız hiçbir şey olmaz. Korkusuz böyle birine yapılabilir. Efendimiz de yapmıştır zaten. Ama adam tez canlı biri ise, bu konuda biraz farklı bir yapısı varsa, böyle bir şeyi ona yapıp da onu aşırı bir korkunun altında ezmek caiz olmaz. Ve o latife olmaz. Onun adı başka bir şaka olur. Siz o şakanın ne olduğunu biliyorsunuz. Ben mümkün mertebe burada o kelimeleri kullanmamaya çalışacağım. Ne olmalı o zaman? Şairin sözüne kulak veriyoruz. Latif olsa latife hoştur elbet, velakin hariç olmaya edepten. Bir kere edep dairesinde olacak. Ne olursa olsun edep sınırlarını zorlamayacak. Edep yahu sözü her daim hatırda olacak. Ve özellikle mesele şaka olunca, çünkü orada biraz daha çizgiler zorlanıyor biliyorsunuz, o zaman biraz daha dikkat ederek karşıdakinin onur ve izzeti asla zedelenmeyecek. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

Yalan yalandır. Hani insanların uydurduğu bir şey var ya, pembe yalan, o da yalan. Böyle bir şey yok. Yalanın renklisi şuyu buyu olmaz. Ve Allah Azze ve Celle'nin bir müminde görmek istemediği en önemli vasıftır yalan. Ebu Zer'e Efendimizin söylediğini hatırlayın. Zina edebilir mi bir mümin? Edebilir. İçki içebilir mi? İçebilir. Şunu yapabilir mi? Bunu yapabilir. Yalan söyleyebilir mi? Asla. Çünkü yalanı mümine yakıştırmıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öğrendiği ayetler, öğrendiği terbiye, ilahi terbiye bunu söylettiriyor. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam şakacıktan bile olsa yalana asla tenezzül edilmeyeceğini söylüyor. Bakın nasıl dehşet düşürecek bir söz söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Sahabe diyor ki oturuyorduk Efendimizle beraber. Bir anda yüzü ciddileşti Efendimizin. Anladık ki arkasından ciddi bir şey gelecek. Üç kez yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun dedi. Ödümüz kopmuştu diyor sahabe. Acaba Efendimiz aleyhissalatü vesselam kimin için üç kez yazıklar olsun ifadesini kullandı? Merakla sorduk ya Resulallah, kimin için yazıklar olsun? İnsanları güldürmek için yalan söyleyene. İnsanlar gülsün diye, neşelensin diye yalan söyleyen peygamberin yazıklar olsun hitabına muhatap olur. Efendimiz meselenin ne kadar ciddi olduğunu aslında bize söylüyor. Şaka yapacaksın. Hayatında olabilir. Peygamberin hayatında örnekler var. En ciddi olan insanlar, sahabi efendilerimizin hayatında örnekler var. Ama asla bunu yaparken yalan yok. Yalana kapı açmak yok. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir şeyi yaptığın zaman mesuliyetinin çok büyük olduğunu da unutmamalısın. Ebu Hureyre bize naklediyor. Bir gün oturuyoruz diyor Suffa'da. Resulullah bize şaka yaptı. Ben ilk kez gördüm diyor. Biliyorsunuz Ebu Hureyre çok sonralardan gelip o mektebe talebe olmuştur. Çok garibime gitti ve dedim ki ya Resulallah, sen de mi bize şaka yapıyorsun? Dedi ki ben de şaka yaparım ama ben şaka yapsam da doğrusunu söylerim. Yani benim şakamda asla yalan olmaz. Asla yalana kapı açılmaz. Bunu kendisinin üzerinden söyleyerek meselenin ilkesini bize söylüyor. Dolayısıyla mizah ahlakında ikinci madde budur. Asla yalana yer yok. Ne olursa olsun, ne hakkında olursa olsun, ne gereği olursa olsun böyle bir şeyin hiçbir zaman yeri yoktur. Üçüncüsü, mizahın bir malzemesi olarak tevriye kullanılmalı ama yine yeri ve zamanı iyice ayarlanmalıdır. Ahlakın üçüncü maddesi. Bir daha tekrar edeyim. Mizahın bir malzemesi olarak tevriye kullanılmalı ama yine yeri ve zamanı iyice ayarlanmalıdır. Ne demek tevriye? Biliyorsunuz bir söz sanatıdır da bu. Konuşurken hatip bir cümle söyler, bir kelime söyler. O aynı kelime ile başka bir şey kasteder. Muhatap ise başka bir şey anlar. Aslında kastı başka bir şeydir. Muhatap ise başka bir şey anlar. Söz ama bir tanedir. İşte buna tevriye deniyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu hayatında kullanıyor. Şakalarına örnekler vereceğiz şimdi. Sahabe de kullanıyor. Başka peygamberler de kullanıyor. Mesela hadis kitaplarında Hazreti İbrahim'in de bunu kullandığını biliyoruz. Bu haşa yalan değil ama orada mevcut hali kurtarabilmek için bazen zorunluluktur. Bazen bir mesajı ulaştırabilmek için bir imkandır. Bazen insanları düşünmeye sevk etmek için bir vesiledir. Bazen insanların zihninde bazı şeyleri nakşetmek için güzel bir yoldur. Dolayısıyla tevriye bu yollardan bir yol olarak Resulullah'ın mizahta kullandığı, kullanmaya da müsaade ettiği bir yöntemdir. Örnek verelim anlaşılsın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bedir'e doğru gidiyor. Biliyorsunuz Ebu Sufyan'ın

0: refakat ettiği kervanı vurmak için gidiyor. O kervan için haber getirmeleri adına da bölgeye kendi elinin altındaki sahabileri göndermiş sağa sola. Güzergah boyunca da araştıra araştıra gidiyor. Bir noktaya geliyor, karşısına bir bedevi çıkıyor. O bedeviye soruyor Kureyş kervanını. Bedevi de diyor ki önce bana kim olduğunuzu söyleyin, sonra ben size bilgi vereyim. Şimdi Efendimiz gerçek manada kimliğini söylese iş sıkıntılı bir hale gelebilir. Ya bedevi korkar söyleyemeyebilir, ya da alır haberi götürür Kureyş tarafına, kervana ulaştırır. İslam ordusunun oradaki çıkış amacını, oradaki adımını engelleyebilir. Bunun için hem hakikat bir söz söyleyecek, hem de oradan bedeviden sözler alacak. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Siz hangi kabiledensiniz diye sorduğu zaman nahnu min ma'in diyor. Biz sudanız. Ne anlıyor muhatap? Su kabilesi diye bir kabile var. Yemen'de var, Irak'ta var. Bölge de biliyor onları. Ticaret yapıldığı için oralarda bu kabile tanınıyor. Bedevi nahnu min ma'in, biz sudanız sözünü Efendimizin su kabilesinden olduğu şeklinde anlıyor. Ama Resulullah'ın maksadı ne? Biz sudanız, bir damla sudan yaratılmışız. Sözde bir yalan var mı? Haşa, yok. Ama sözde bir doğruluk, bir hakikat varken karşı tarafa da verilmiş bir cevap var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte bunu kendi mizahlarında kullanmıştır. Yine hicret yolunda Hazreti Ebubekir'in dilinde böyle bir söz görüyoruz. Hazreti Ebubekir bölgede tanınan bir tüccardır. Herkes tanır, bir nesep alimidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o tarafa çok çıkmadığı için tanınmaz. Tanıyorlar, bir kafile çıkıyor. Peygamberimizi tanımıyorlar ama Hazreti Ebubekir'i tanıyorlar. Hazreti Ebubekir'le biraz konuştuktan sonra men heze diyorlar. Kim bu? Ne diyecek Hazreti Ebubekir? Resulullah dese iş sıkıntıya girebilir. Ama sadakat abidesi Hazreti Ebubekir, yalan da söylememesi lazım. He din yehdini diyor. O benim yol rehberim, bana yol gösteriyor. Karşıdaki ne anlıyor? Yolları bilen, çöl yollarını bilen bir mürşit. Ama Resulullah'ın, Hazreti Peygamber'in elinde sadakat adına bir mektepte yetişen Hazreti Ebubekir'in kastı ne? Dünya ahiret yol rehberim benim. Onun maksadı o. Sözde de bir şey yok, karşıya da verilmiş bir cevap var. Oradaki sıkıntı da öylelikle giderilmiş. Sahabenin hayatında bu çok kullanılmıştır. Biraz sonra başka örneklerde de bunu göreceğiz. Dolayısıyla yalana tamamen kapı kapanacak. Ama özellikle şartlar zorladığı zaman ya da mizah olsun diye, latife olsun diye tevriyenin kullanılmasına müsaade edilecek. Bunu birbirinden ayırarak ve işin gerçekten iç yüzünü bilerek atılan adımlara böyle bir imkan var. Resulullah bu imkanı da bir ahlaki ilke olarak aslında önümüze koyuyor. Dördüncü ilke, mizah aramızda düşmanlık ve öfkeyi değil, dostluk ve şefkati kazandırtmalıdır. Mizah aramızda düşmanlık ve öfkeyi değil, dostluk ve şefkati kazandırtmalıdır. Duymuşsunuzdur mesela, adamın biri birine bir şaka yapmış, yıllarca sürdürdüğü dostluğu kopmuş. Böyle şeylere vesile olacaksa eğer asla yapılmamalı. Bir kere muhatap iyice anlaşılmalı, anlamalı, tanınmalı, ona göre yapılmalı. Yaptınız, masumane bir şaka yaptınız, yıllardır arkadaşınız ama arkadaşınız o gün havası iyi değil, tuttu size farklı bir karşılık verdi. Ne olursa olsun o mecliste o işi güzel bir netice ile neticelendirmeniz gerekir. Eğer onu orada bitirmez, başka bir celseye, başka bir zamana havale ederseniz o düşmanlık şeytanın da karıştıracağı bir düşmanlığa dönüşebilir. Onun için çok iyi tespit etmeniz gerekir. Eğer siz hassas yapılıysanız bunu kardeşlerinize, arkadaşlarınıza yansıtmalısınız ve bu konuda kapalı olduğunuzu bir şekilde onlara söylemelisiniz. Ama yanınıza görenizde arkadaşlarınız varsa bu konuda siz iyice anlamalı ve onların kabiliyeti, karakteri ve mizaçlarına uygun bir biçimde davranmalısınız. Yaptığınız mizah, latife öyle bir zihninde yer edinmeli ki belki o latife yıllar sonra devam edebilecek bir dostluğun vesilesi olmalı. Efendimizin Ebu Hureyre'ye Ebu Hureyre dediği gibi mesela, adını kaç kişi bilir Hazreti Ebu Hureyre'nin? Efendimiz öyle bir söylemiş ki ona, almış kabul etmiş, kaynaklarda net bile değildir. İsmi Abdullah mıdır, Abdurrahman mıdır? Adını sordukları zaman da diyor ki Resulullah bana Ebu Hureyre dedi, siz de bana öyle deyin. Efendimiz bir latife yapmış ona, kedilerle oynadığı bir anda kedi babası demiş ona, almış başına koymuş bunu ve yıllar yılı ismini unutturacak kadar benimsemiş ve bu latifeyi hayatının tamamına yaymış. Aynı şeyi biliyorsunuz Hazreti Ali'ye de yapıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fatma annemizle tartışma yaşıyorlar evde, çıkıp geliyor mescide. Mescid o zaman toprak, toprağın üzerinde biraz istirahat edince üstü toz toprak oluyor. Ve Efendimiz onu o halde görünce Ebu Turab diyor, toprağın babası diyor. O da o lakabı sürekli bir iftihar vesilesi olarak üzerinde taşıyor. Yani bunlar küçültme, alçatma anlamında değil. Resulullah dostluğu, kardeşliği, muhabbeti ziyadeleştirecek şekilde onlara veriyor, onlar da kabul ediyorlar. Dolayısıyla kesinlikle yapılacak olan mizah kardeşliği pekiştirmeli, dostluğu arttırmalı. Eğer aksine olacaksa asla ona meydan verilmemeli. Beşincisi, mizah kesinlikle bir kabiliyet ve zeka işidir. Buna sahip olmayan yapmamalıdır. Bu bir zeka işi. Herkes yapacak diye bir şey yok. Herkesin yaptığına bakmayın şimdi. Yaptığı zaman işte biraz önce söylediğimiz ilkelere uymalı. Mesela bizim işte bir Nasreddin hocamız var. Ne kadarı onun malıdır bilmiyoruz ama onun fıkralarının, onun mizahlarının, latifelerinin o kadar çok olması onun bu konudaki zekasını da bize verir ama özellikle bazı fıkralarında, bazı mesajlarında inanılmaz derecede güzel hisseler vardır. Yani o latifeyi yaparken aslında size onun altından birçok şey veriyor. Aklıma bir şey geldi onunla alakalı, anlatmak isterim. Mizah dedik, Nasreddin Hoca'dan da söz açıldı. Bize bir ders olsun, aslında güzel bir ders var. Akşam oturuyor hanımıyla, diyor ki hanım, yarın ne yapacaksın hoca? Eğer diyor hava iyi olursa kıza gideceğim, kötü olursa oğlana gideceğim. Kızı üst mahallede, oğlu aşağı mahallede. Hoca diyor inşallah de. İnşallah yok diyor, böyle zaten. Ya oraya ya oraya, başka yolu yok diyor. Peki diyor. Ertesi sabah kalkıyor, göz gözü görmez bir kış var. Hoca da kafaya koymuş gidecek kıza. Kıza doğru giderken bir grup asker önünü kesiyor Yeniçeri. Nereye gidiyorsun diye soruyor. İşte o da bir yeri söylüyor. Biz diyor yolumuzu kaybettik, bize yolumuzu göster. Hoca da üşümüş. Nereye gideceksiniz diyor. Akşehir'e şöyle burnunun ucuyla şuradan düz gidin diyor. Komutan kızıyor, diyor ki biz Yeniçeri askeriyiz, padişahın erleriyiz. Sen nasıl bize yüzünle tarif edersin? Düş önümüze ve sen bizi götür. Düşüyor önüne, hoca götürüyor onu. Hoca iki gün ortada yok. Hanım bekliyor bekliyor, neyse bir müddet sonra, iki gün sonra hoca geliyor, kapıyı çalıyor ama bitmiş bir halde. Hanım soruyor, diyor ki kim o? O dersi almış. Aç hanım diyor, inşallah benim diyor. O inşallahı bir kere yaşatmış Allah. Zaten inşallah demenin önemini de biz biliyorsunuz. Bakın bilmiyoruz, yaşamış yaşamamış, hep size söylediğim bir kaide var, o kaide önemli bir kaidedir bizim için. Menkıbelerde asla bakılmaz, fasla bakılır. Yani verdiği mesaj önemlidir bizim için. Burada da bir mesaj var. İşte bu mesajı ortaya çıkarabilmesi için bir insanın zeki olması lazım. Zeka sahibi olmazsa, ince kavrayışı olmazsa, hazır cevaplı olmazsa o adamın yaptığı şakadan da hayır gelmez. Başka bir şeyler ortaya çıkar, belki insanları rencide eder. Onun için Allah böyle bir kabiliyet vermişse eğer birileri yapmalı. Mesela biz peygamber evinde Ayşe annemiz ile Efendimiz arasında çok şakalar okuyoruz. Hadis kaynaklarımızda var. Onlardan bir tanesi Ebu Davud'un Sünen'inde geçen bir şaka. Onu anlatacağım şimdi size. Ya Tebuk sonrasıdır ya da öncesinde Hayber sonrasıdır. Efendimiz geliyor Mescid-i Nebevi'ye, her zaman yaptığı iş, önce iki rekat şükür namazı kılıyor. Evi hemen mescidin yanında olmasına rağmen evine gitmiyor. Bakın Efendimizin hayatından bir şeyler öğreniyoruz. Önce cam parçası Fatma'ya gidiyor. Fatma'yı görüyor, sonra evine geliyor. Her zaman böyledir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O gün de aynısını yapacak. Fatma'sını görüyor, evine doğru geliyor. Tam evine girerken, evini biliyorsunuz, resimlerle de gösteriyoruz ara sıra, ufacık bir oda. O anda bir rüzgar eve giriyor. Şiddetli bir rüzgar örtüyü kaldırıp atıyor. Örtünün altında Ayşe annemizin çocukluktan kalma oyuncakları çıkıyor. Efendimiz'e ilk kez görmüş bunları. Çok meraklanıyor Efendimiz, o tarafa doğru yürüyor. Onlardan bir tane bir bebek kaldırıyor. Hümeyram diyor, bu nedir? Efendimiz'in bu da bir yönüyle aslında latifesidir. Ya Ayşe, ya Ayş, Ayşecik, ya Hümeyra, kırmızı yanaklı. Efendimiz böyle hitap ediyor. Nedir bu diyor? Şaka yapıyor Efendimiz'e. Bırak diyor ya Resulallah, onlar benim kızlarım. Efendimiz gülüyor. Oyuncaklarını kızlarım diye takdim etmiş. Oradan bir tane de at alıyor. At oyuncak ama kanatları var atın. Efendimiz onu görünce gülmeye başlıyor. Ayşe diyor, bu nedir? Attır ya Resulallah, görmüyor musun? Ama bu atın kanatları var diyor. Bunu söyleyince Efendimiz de gülüyor. Ayşe annemiz aslında kendisinin biraz bu yönüyle latifeye alındığını bildiği için öyle bir cevap vermeli ki o anda hem Efendimiz'e cevap olmalı hem de kendini o halden kurtarmalı. Ne diyor biliyor musunuz Ayşe anamız? Nasıl bir Kur'an öğrencisidir buradan da anlayacağız. Ya Resulallah, Sad suresinde Süleyman'ın atları kanatlı değil mi ki benim atım kanatlı olmasın diyor. Bu cevaba öyle bir seviniyor ki Efendimiz, orada tebessüm ediyor ve verilen o cevabı bile ne kadar bir zeka üzerine söylendiğini Efendimiz orada tasdik ediyor. Dolayısıyla bakın, bir latife var ortada ama o latife gerçek bir latife. Yani bir zekaya dayanan, İçinde bir mesaj barındıran, bir hakikat barındıran bir latife. Dolayısıyla böyle bir kabiliyeti olan yapmalı ki baltayı taşa vurmasın. Altıncısı, mizahta kültür çok önemli bir unsurdur. Bu göz ardı edilmemelidir. Çok önemli, bir daha söylüyorum. Mizahta kültür çok önemli bir unsurdur. Bu göz ardı edilmemelidir. Her insanın yaşadığı bir kültür zemini var. Kültür ne demektir? Bir toplumun kendi iç yasaları. Adet, gelenek, görenek, ne derseniz bunların hepsi kültür altında değerlendirilir. Bir toplumda mizah olan bir şey başka bir toplumda olmayabilir. Affedersiniz, mesela söyleyeceğiz artık bazı şeyleri ki anlaşılsın. Mesela birini ata benzetseniz burada, adam hoşlanır mı? Birini deveye benzetseniz adam hoşlanır mı? Ama Arapların bazılarında bunlar mizahın malzemesidir. Nasıl ki biz aslan gibi adam diyoruz mesela birine, adamın hoşuna gidiyor. Aslan deyince tepki yok. Tosun gibisin diyorsun, tepki yok. Ama tosunun eş anlamlısını kullansan adamın kafasından dumanlar çıkmaya başlıyor. Niye? Onun kullanılmasında bir mahsur yok. Öteki kelimeyi kullandığın anda o hakaret oluyor. Bizim oralarda adamın birinin adı Tosun'muş da bir muzip birisi de onu Kürtçe'ye çevirmiş. Adam içeriye girince işte sertçava abbe cange demiş. Tabi adamın rengi mengi değişmiş. Aslında Tosun'un Kürtçesi Cangi ama olmuyor. O hakaret oluyor işte. Onu söylediğin zaman adamın ismini aslında hakaret maksadıyla kullanmış oluyorsun. Bunun gibi bütün çerçevede, sosyal ilişkiler çerçevesinde kültürü korumak zorundasınız. Yapmazsanız eğer bazen sıkıntılara sebebiyet verebilirsiniz. Arapların bu manadaki özelliğini anlayabileceğimiz bir söz aktaracağım şimdi size. Ebu Tukayş el-Arabi'ye soruyorlar. Bu zat Arap tarihini bilen çok önemli bir isimdir. Ya diyorlar, siz Araplar nasıl adamlarsınız? Kendi çocuklarınızı çok böyle iyi olmayan isimlerle isimlendiriyorsunuz. Kölelerinize ise çok güzel isimler veriyorsunuz. Mesela Beni Kelp, Beni Kilap, biliyorsunuz ne olduğunu. Beni Zip, kurt kabilesi. Adam kendisine böyle bir isim koymuş. Cahiliyeden beri gelen bir isimdir Osman. Osman yılan yavrusudur. Anlamı bu. Maiz keçidir. Anlamı bu. Bunları soruyor işte. Siz nasıl adamlarsınız ki anlamı pek de iyi olmayan kelimeleri kendilerinize isim olarak seçiyorsunuz ama kölelerinize mesela merzuk diyorsunuz. Merzuk ney? Rızıklandırılmış. Rebah diyorsunuz. Rebah ney? Karlanmış. Kölelerinize böyle isimler veriyorsunuz ama kendilerinize gelince kötü isimler veriyorsunuz. Bakın Arapların kültür kodunu bunun üzerinden anlayacağız. Ne diyor biliyor musunuz Ebu Dukayş? Diyor ki biz evlatlarımızı düşmanlarımız için, kölelerimizi kendilerimiz için isimlendiririz. Biz evlatlarımızı düşmanlarımız için, kölelerimizi kendilerimiz için isimlendiririz. Evlatlarımıza o isimleri koyarak onları düşmanların nazarında farklılaştırır, kölelerimizi kendilerimiz için güzel isimlerle isimlendiririz. Kültür böyle işliyor. Elbette ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel isim konulmasını tavsiye etmiştir. Artık bizim için Osman deyince hiç kimsenin aklına manası gelmez. Osman deyince Osman'ın Zünnureyn gelir. O artık başka bir hale girmiştir. Ama burada bu mantığı öğrenmemiz için bu önemli bir rivayettir bizim için. Orada ortaya konulan şey bir yönüyle düşmanın gözünü korkutma adına evlatlarına farklı isimler koymak ama kendi elinin altındaki hizmetlilerden istifade etmeye iş gelince de böyle bir isimlendirme yapmak. Yedinci maddeyi de söyleyeyim. Sonuncu madde bu. O ney? Mizah hayatın sadece bir parçası olmalı. İnsanın vakar ve mürüvvetini zedelememelidir. Müslümanın temsil etmesi gereken bir vakar var. Her zaman şaka mizah olursa o korunmaz. Ya ne olmalı? Çoğu zarar, azı karar olmalı. Mizahın, latifenin bir Müslümanın hayatındaki yeri yemekteki tuz kadardır. Tamamen devre dışı bırakılmıyor bakın. Bir şekilde hayatın bir parçası olarak kabul etmek ama tamamına yaymak Müslümanın vakarını zedeleyeceği için bu doğru bir şey değil. O mektebin en önemli talebelerinden bir tanesidir Hazreti Ali. Bakın ne diyor? Çok mizah ciddiyeti azaltır. Kimin şakacı mizahı daha galip gelirse aklı fesada uğrar. Çok şaka yaparsa ciddiyeti yok olur. Ne olmalı? Ölçülü olmalı. Zaten itidal üzere olmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her daim bize tavsiye etmiştir. İbadette bile aşırıya giden sahabi efendilerimizi anlatıyorum size, ara ara örnekler veriyorum. Mesela bir Osman bin Mazun, bir Abdullah İbni Amr, bir Abdullah İbni Ömer şöyle biraz itidal çizgisini yukarıya doğru zorladıkları zaman ben sizin için güzel bir örnek değil miyim? Aşağıya inin diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itidal çizgisine getiriyor. Hal böyleyse eğer ibadette bile bu varsa hayatın bütün alanları için bu geçerlidir. Hele hele bu mesele şakaysa, mizahsa, latife ise burada daha fazla dikkatli olmalı. Evet olmalı ama yemekteki tuz kadar olmalı. İlkeler anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O zaman gelin biraz örnekler üzerinden meseleyi anlayalım. Efendimizin şakalarından birkaç tane örnek vereyim size. Vakit kalırsa sahabenin Efendimiz'e yaptığı, bakın Efendimiz yapıyor, sahabe de Efendimiz'e yapıyor ve sahabenin birbirlerine yaptıkları şakalardan da birkaç tane örnek olsun diye vereyim inşallah. Tirmizi'de rivayet ediliyor. Bedevinin biri geliyor bir gün, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den binmek için bir deve istiyor. İman ettiğimiz peygamberimizin bir özelliği var. Hiçbir zaman kimseye yok dememiştir. Bu öyle bir ağır haldir ki Hazreti Ömer bir gün dayanamamıştır buna ve işe müdahale etmiştir. Ya Resulallah demiştir, niye bu kadar kendinizi yıpratıyorsunuz? Kim ne istiyorsa veriyorsunuz. Geliyorlar istiyorlar veriyorsunuz. İstiyorlar veriyorsunuz. Elinizde yok, başkasından alıp veriyorsunuz. Başkasında bulamıyorsunuz, vaat ediyorsunuz. Bu kadar kendinizi yıpratmaya değer mi diyor. Efendimiz Hazreti Ömer'in bu sözünden hoşnut olmuyor. O anda başka bir sahabi Hazreti Ömer'e bırak ya Resul, bırak Resulullah'ı o haliyle deyip işe müdahale ediyor. Efendimiz arkasından şu sözü söylüyor. Ömer diyor, ben vermekle emrolundum. Eğer onun hayatına bu gözle baktığınız zaman işi nereye kadar vardırdığını görürsünüz. Ticaret ahlakı derslerinde de kısmen değindik. O bedevi de geliyor, Resulullah'tan binmek için bir deve istiyor. Allah Resulü latife yapacak. Diyecek ki, tamam diyecek, sana bir tane yavru deve vereyim. Hemen bedevinin rengi atacak. Ya Resulallah diyecek, ben binmek için bir deve istiyorum, sen bana yavru bir deve vereceksin. Ne yapacağım ben yavru deveyi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şeyi şu, sana dişi bir yavru devesi vereyim diyor. Söz böyle, her deve bir dişi devenin yavrusu değil midir? O da bir devenin yavrusudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada aslında bir mesaj verdi yine. İnce ama latife ile, Latif isminin gölgesinde bir mesajla mesajı ulaştırdı. Tirmizi'nin rivayeti birkaç kaynakta daha geçiyor. İsim verilmiyor ama aynı şakayı Resulullah'ın bir gün Ensar'dan yaşlı bir kadına, bir günde kendi halası Hazreti Safiye'ye, Zübeyir bin Avvam'ın annesi biliyorsunuz, ona yaptığına dair rivayetler var. O yaşlı hanıma ait rivayeti aktarayım ben. Efendimizle Medine'de karşılaşıyor. Çok seviniyor o yaşlı hanım. Ve söz şu, ya Resulallah dua et de cennete gireyim. Resulullah ne diyor? Yaşlılar cennete giremez diyor. Bir anda kadının rengi atıyor. Bütün her şey yıkılıyor. Yaşlılar cennete giremez deyince o meseleyi tabii farklı bir noktada ve tek bir alanda ele aldığı için Resulullah'ın sözündeki inceliği anlamıyor ve üzülüyor. Efendimiz o hanımı tekrardan çağırıyor. Sen diyor ilahi kelamda Vaka suresinin 36-37. ayetlerini okumuyor musun? Ne diyor orada Rabbimiz? Biz cennete giren hanımları eşlerine düşkün ve hepsini yaşıt bakireler kılmışız. Yaşları 18 olacak ve hepsi genç olacak. Erkekler de 33 olacak inşallah. Allah bizlere de o mutluluğu tattırsın. Ne yaptı Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Evet bir latife yaptı ama latifenin arkasından bir hakikati de duyurmuş oldu. Ve böyle yaparak aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem bir mesaj verdi hem de sahabiye bu konuda unutmayacakları bir hatırayı yaşatmış oldular. İbn-i Sad tabakatında aktarıyor. Huneyn'in arkasıdır. Çok ciddi bir ganimet elde edilmiş. İbn-i Sad'ın verdiği listeyi ara ara çeşitli vesilelerle söylüyoruz. 6000 koyun, 4000 deve, ne kadar altın, gümüş, liste çok ciddi bir miktarda ve Efendimiz de bunları pay ediyor. Pay ederken bir miktarda Abbas bin Mirdas isimli sahabi efendimize, bu da şair birisidir, ona da pay etmiş. Ama Abbas bin Mirdas kendisine verilen paydan memnun olmamış. Memnun olmadığını da dile getiren bir şiir yazmış. Şiir okumuş daha doğrusu. Şiir okumuş. Resulullah da bu şiirden haberdar olmuş. Efendimiz Abbas'ın bu okuduğu şiiri duyunca hemen Bilal-i Habeşi'yi çağırıyor. Bilal diyor, git bana Abbas'ı çağır. Abbas geldiği zaman ben ona diyeceğim ki okuduğun şiirden dolayı senin dilini keseceğim. Ama bundaki maksadım ona ganimetten daha fazla pay verip dilini susturmak. Ben bunu dediğim zaman sen Abbas'ı al götür ganimet mallarının yanına, ona şu şu şu malları da yine ayrıca ver ki dili kesilmiş olsun. Yani susmuş olsun. Tamam diyor, gidiyor Abbas bin Mirdas'ı alıp geliyor. Efendimiz biraz da sert bir edayla, Abbas diyor, okuduğun şiiri duydum, şimdi senin dilini keseceğim diyor. Bilal diyor, al götür bunu ve dilini kes. Böyle der demez Abbas bir anda feryadı basıyor. Ey Ensar, ey Muhacir, yetişin diyor. Ben haddimi bilmeden Resulullah'a karşı bir şiir söyledim. Allah Resulü benim dilimi kesecek. Ne olur girin araya ve aracı olun diyor. Bilal de o ara çekip götürmeye çalışıyor. Bakıyor ki Abbas çok korkmuş. Bilal orada yine aldığı terbiye işin hakikatini söylüyor. Diyor ki korkma, Resulullah böyle dedi. Yani ben sana ganimetten mal vererek dilini kestireceğim. Yani seni susturacağım. Bunu duyunca tabii derin bir oh çekiyor. İşte Efendimiz mesela bakın bu alanı kullandı. Belki korku noktasında da biraz ileri düzeyde kullandı. Ama Abbas bunu kaldırabilecek bir düzeyde olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona böyle bir latifenin yapılmasına herhangi bir şey demedi. Ahmet bin Ambel müsnedinde Enes bin Malik'in nakliyle aktarır. Başka hadis kaynaklarında da var ama ben aldığım yerleri söyleyeyim size. Zahir bin Harun isimli bir köylü var. Bedevi, fiziksel olarak da biraz nasıl diyelim ki edebe aykırı bir dil kullanmamış olalım. Yani bahsettiğimiz şahıs sahabi efendimiz, böyle insan pek bakmaya içi el vermiyor. Allah öyle yaratmış. Böyle bir halde olduğu için de kendisi de bunun çok ciddi sıkıntısını çekiyor. Onun için pazara geldiği zaman çok fazla itibar görmüyor. İnsanlar o halinden dolayı çok farklı bir şekilde onunla muamelede bulunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun o görüntüsünün altında yüreğinin ne kadar güzel olduğunu sahabi efendilerimize öğretme adına bir latife yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Zahir getirmiş köyden bir şeyler, zaten Efendimiz onu ne zaman görse Zahir bizim köylümüz, biz de Zahir'in şehirlisiyiz diyor. Çünkü geldiği zaman Efendimiz'e köyden hediyeler getirir, Allah Resulü de ona hediyeler verir. Böyle de aralarında muhabbet var. Resulullah pazarda görüyor Zahir'i, varıyor arkasına, şöyle eliyle onu kucaklıyor, bir eliyle de gözlerini kapatıyor. Zahir şaşırıyor, kim bunu bana yapar ki? Bir müddet sonra Resulullah olduğunu anlıyor. Diyor ki kendi kendine, fırsat bir fırsat. Resulullah'ın bedeni sana değmiş. Sür sürebildiğin kadar kendisini yaklaştırıyor Resulullah'a. Resulullah da onu sıkmaya devam ediyor. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Zahir benim kölemdir, var mı içinizde alacak diye onlara bunu duyuruyor. Zahir'i alacak kimse çıkmayınca diyor ki ya Resulallah, benim gibi bir adamı kim alır? Kim bana para verir? Hayır Zahir diyor, vallahi sen Allah katında çok değerlisin ve çok kıymetlisin. Bir insana latife yaparken bile nasıl bir seviyeye yükseltiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, anlıyorsunuz değil mi? Hem gözünü kapatacak, hem sarılacak, hem onu satmak için bir latife yapacak ve hayatı boyunca unutmayacak bir şeyi ortaya koyacak. Bir de işin diğer bir boyutu var. Başka sahabi efendilerimize de zahir ile münasebet adına başka bir köprü kuracak. Allah Resulü'nden bu sözü duyanlar artık zahirin yakasından düşerler mi? Allah katında değerli ve kıymetli sözünü hiçbir sözünde hilaf olmayan Resulullah söylemiş. Artık zahir ne zaman pazara gelse etrafı sarılır, insanlar ilgilenir, bir latife bambaşka şeylere vesile olur. Buhari sahihinde Mahmud İbni Rebi isimli çocuk bir sahabiden bir hatıra anlatıyor bize. Bizzat anlatan da kendisidir. Olay yaşadığı zaman kendisi 6-7 yaşlarında. Resulullah o gün 60 yaşlarında. Dikkat buyurun, yaşı özellikle veriyorum. Bakın nasıl bir tablo aktaracak bize Mahmud İbni Rebi. Resulullah sahabe ile beraber Mescid-i Nebevi'nin içinde diyor. Biz de 3-5 arkadaş mescidin dışındayız. Biraz su birikmiş orada, birbirimize su oyunu oynuyoruz. İşte su sıçratıyoruz, ağzımızı su dolduruyoruz, birbirimize döküyoruz. Tabii çocuğuz, gürültü yaptıkça da içeriden sahabi efendilerimizden biri geliyor. Bizi uzaklaştırıyor mescitten. Gidin diyor. Resulullah içeride, rahatsız etmeyin diyor. Bizi kovalıyor, o gidiyor içeriye. Biz bir daha geliyoruz, oynuyoruz. Bugünlerde de var değil mi böyle şey, manzaralar? Ama Efendimiz'e bakın şimdi. 2-3 kez bu tekrar ediyor. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam dışarıya çıkıyor. Çocuklar Resulullah'ı görünce her birisi bir tarafa kaçıyor. Gelin gelin diye çocukları topluyor başına. Ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulallah, oyun oynuyorduk. Ne oynuyorsunuz? Ağzımıza su dolduruyoruz, birbirimize serpiyoruz. Hadi diyor, ben de sizin içinizdeyim. Ve Resulullah onların içinde bu oyunu oynuyor. Mahmud İbni Rebi diyor ki 2-3 kez ağzına doldurdu. Biz su bize sıçrasın diye peygamberin ağzından geliyor. Gelip tam karşısında duruyoruz. Efendimiz yüzümüze sıçratıyor. Bir müddet sonra da artık Efendimiz eliyle bize böyle su serpmeye başladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu rivayet ortada dururken ne adına biz çocukları kovalarız mescitten Allah aşkına? Ne adına? Neye yaslanarak? Neymiş, beyefendinin huşusu bozuluyormuş. Senin gönlün namazda yok o zaman. Orada çocuğun oynaması, oynaşması nasıl senin huşunu bozuyor? Ben şimdi Anadolu'ya gidiyorum. Geliyor hanım, gelmiş, çocuğunu nereye bırakıp gelecek? 3 yaşında, 4 yaşında elbette ki getirecek. Ve ben getirilmesini istiyorum. Hani bazen davetiyelerde yazıyorlar ya, çocuk getirilmemesi rica olunur. Elimden gelse çocuk getirilmesi rica olunur yazacağım. Gelsin 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında kendi halinde oynarken emin olun o çocuklar birçoğundan daha fazla dinliyorlar bizi. Ben kendimden biliyorum. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında babamızın meclislerinde otururken büyüklerimiz biz hiç onlarla alakadar değilmiş gibi başka şeylerle uğraşırken, ben şimdi bazen size bir şey anlatıyorum, 6-7 yaşında köyde dinlediğim şey birden aklıma geliyor. Unutulmuyor, zeka onu bir şekilde saklıyor ve yeri ve zamanı gelince ortaya çıkıyor. Öyleyse eğer bizim çoluk çocuğumuz mescitte, vakfımızda, derneğimizde, şurada burada olmayacaklar da nerede olacak Allah aşkına? Burada bir tane olsaydı çocuk, ağlasaydı, rahatsız olsaydınız ben sizden rahatsız olurdum. O ağlasın, siz bana bakın, onu bırakın. Aynı şekilde olmalı mescitlerimizde. Ve hatta ve hatta çocuklarımızı ellerinden tutup ön saflara doğru, safların arasında saf sevabından da daha fazla nasiptar olmaları için ön taraflara almak durumundayız. İçeriye girdikleri zaman başladık nıçlamaya, işte yine geldiler, gürültü yapacaklar, şu olacak, bu olacak demek peygamber aleyhissalatü vesselamın şu latifesini bilmemektir. Efendimiz eğer bunu yapmışsa bizim başka bir şey yapmaya elbette ki hiçbir hakkımız yok. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 yaşındaki Enes'i nasıl yetiştirdiğini geçen ders kısmen anlattım size. Enes'e ne diyor? Ya Uneys diyor. Bakın Enescik bazen ismiyle. Ya Zul Uzuneyn, ey iki kulaklı, güzel bir hitap, altında da bir hakikat var. Niye özellikle Enes'e iki kulaklı? Kulağına kurban olduğumuz, öyle bir dinlemiş ki bize Resulullah'tan dinlediğini harfiyen aktarmış. Enes'in kulakları olmasaydı biz şimdi 2600 tane hadisten bir haber olacaktık, biliyor musunuz? Ama Resulullah 10 yaşında aldı onu. Enes gürültü yaptı, Enes unuttu, Enes oyuna daldı, Enes Resulullah'ın sözünü unuttu, neler yaptı? Kısmen anlattım geçen dersler. Buna rağmen Efendimiz iyi ey iki kulaklı dedi, bazen ya bu neye dedi, ey yavrucuğum dedi, merhametle bağrına bastı. Enes işte böyle bir Enes oldu radıyallahu an. Dolayısıyla bu şeyler sadece hikaye değil, bugünün dünyasına bizlerin de taşıması gereken önemli rivayetlerdir. Taberani anlatıyor, Ahmet bin Hanbel anlatıyor, Tirmizi anlatıyor. 2-3 tane farklı sahabiden 2-3 farklı tablo aktarıyor. Ben direkt Taberani'den Hazreti Ömer'in naklini söylüyorum. Girdim diyor bir gün içeriye, Hücre-i Saadet'e. Ne göreyim? Resulullah dizleri üstünde, Hasan ile Hüseyin Resulullah'ın sırtında. Ve Efendimiz onları coşkuyla o tarafa o tarafa koşturuyor. Şöyle bir izledim, Ömer'in tabiatına da uymaz bir tablodur bu. Biraz baktım, sonra dedim ki ne güzel bir bineğiniz var. Efendimiz duydu beni, süvariler de güzel, süvariler de dedi, üstündekileri işaret etti. Bir dede torunlarıyla böyle, bir baba evlatlarıyla böyle, artık nasıl anlayacaksanız. Ama o sıradan biri değil, alemlere rahmet olarak gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir devlet başkanı, artık sıfatlarını nasıl zihninizde canlandıracaksanız canlandırın ki o yapılan işin, yapılan kametin büyüklüğünü daha iyi anlamış olasınız. Allah El Latif isminin gölgesi altında olan latifelerden kılsın. Şakacıktan bile olsa birbirimizin hukukuna girme gibi bir yanlışa bizleri düşürmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
10: Ya Rahman.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
1: 103.2.
12: Müslümanlar birleşin küfür ehline karşı, tevhid haktır uzlaşın helal.

küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı cedelde.

küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı cedelde.

ehline karşı. Tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı. Cedelden

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim 103.2.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
1: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
8: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
9: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlâ amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Dünden bugüne her inanç sahibi genel olarak inandım demeyi yeterli görmüş. İnandım demeyi, bir şeyi kabul etmeyi, bilmeyi, yerine göre tasdiklemeyi inanç olarak yeterli görmüş. Bakın Yahudi toplumlarına, Hristiyanlara, Hindu, Budistlere, dünyanın nice yerlerine, gelin daha yakınınıza İslam toplumuna bakın. İnandım demenin ağırlıklı olarak kitleler üzerinde yeterli olduğu bir durum. İnanmayı, var bir şey var kabul etmeyi inanç olarak yeterli gören dünya insanı. İnandım demenin sadece bir şeyi kabul, yani inanmanın dindeki karşılığı eğer güvenmek ise, iman güvenmek ise, inandım demek ben inandığım o şeye güveniyorum der ve gereği de beklenilir. Ama bugünün inandım diyen kesimleri, biz de inanıyoruz, kabul ediyoruz diyenler, ameli gerekli görmeyen ağırlıklı sınıflar ya da amelin bir kısmını yapar, namazıyla, orucuyla, haccıyla, komşuyla, akrabalığıyla, ikramıyla, infakıyla amel bölümünü yapıyor ama inanç bölümünü sadece inanmak, kabul etmek olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla da asli olarak asıl inanması gereken unsurların yanında tali unsurları da devreye sokuyor inanacağım. Firavun'a göre o da bir inanç sahibiydi. Allah'a inanıyordu. Ama kendi ve yönettiği toplum üzerinde etkili ve yetkili olmada Allah'a kendini eş benzer tutuyordu. Yetkili görüyordu. Ama Allah inancı olan bir gün. Nemrut hakeza, Mekke şirk toplumu Allah'a inanan, onun için yerine göre namazı oruç tutan, hac yapan, dinin birçok, İbrahim Aleyhisselam'dan gelen dinin birçok emrini yerine getiren insanlar. Ama bazı işlerinin garanti olması, dünyada ulaşacakları, ahiretteki ulaşacakları şeylerin garanti olması için araya bir takım aracılar, vesileler koyma çabası. Yeryüzündeki dinden bilginin eksikliğinin gerek tahrip edilerek, gerek almayarak dindeki eksik bırakılan birçok alanı kendi fikirleriyle, yasalarıyla, görüşleriyle doldurup meclisler oluşturarak, din adamları sınıfı oluşturarak dindeki eksik bırakılan ya da kendilerince bıraktıkları o bölümü kendi fikirleriyle, yasalarıyla, görüşleriyle doldurdular. Dünden bugüne de bu manada bir şey değişmemiş. Dün ellerinde kitap olmayan toplumların bir mazereti olsun, bugün ellerinde kitap olan, değişmemiş, tahrip olmamış bir kitap ellerinde olan İslam toplumunun bu manada bir mazereti kalmaz. O zaman İslam toplumunda yaşayan Yahudiler ve Hristiyanların inandım demeleri bir sürü eksikliğe rağmen kabul olabilsin. Yani mantığı bozuk olan, bozulmuş olan bir dinin içerisinde bozuk bir inanç ve yaşantı denilsin. Ama ellerinde sağlam kitap ve örneklik olan İslam toplumunda inandım demenin yeterli olmaması gerekir. Bir kısım ibadetleri, dinin emirlerini yerine getirmekle Müslüman kabul olunmaması gerekir. Çünkü kitap elde sapasağlam, belki 100'ün üzerinde, 120 civarında yasak, 200'ün üzerinde yapılması gereken emirleri kitap apaçık bildirmiş. Nelerden sakınılması lazım, nelerin yapılması lazım ortaya konulmuş. O zaman yeni bir inanç oluşturmaya ihtiyaç bırakmamış, bırakılmamış. Yeni bir amel, yeni bir ahlak ölçüsü, yeni bir hukuk, siyaset, ceza yasası, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ölçüsü, gözün neleri görüp görmeyeceği yeni bir ölçü, kulağın işitip işitmeyeceği, dilin neleri konuşup konuşmayacağı, sakınacağı meseleler, elin yapıp yapmayacakları, kalpteki akıl, irade, vicdanın nasıl çalıştırılacağıyla alakalı her şey ortaya konulmuş, geriye sadece bilginin alınması kalmış. Bilgiyi ciddi manada kıymeti değerli bilinmediği için İlme bakılan zayıflığın getirisi yüzeysel inanç, yüzeysel teslimiyet. Ellerinde bozulmuş bir din olan Hinduların, Budistlerin, Yahudilerin, Hristiyanların ya da diğer inanç sahiplerinin yaşadığı ve inandığının aynısını bugün İslam toplumu inanıyorsa burada bir problem var. Yani bir şeyi vurgulamaya çalışıyorum. Dinleri bozulmuş, tahrip edilmiş olan toplumların siyasetleri, hukukları, ekonomileri, ticaretleri, inançları, yaşantılarıyla İslam toplumunun yaşantılar arasında bir fark gözükmüyorsa burada bir problem var. Ellerinde sapasağlam olan kitaba yönelmemeleri, kendilerine ulaşan Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini her alanda almak istememeleri. Almamaları diyemiyorum, almak istenmediği içindir. Eğer bir değişim, dönüşüm yoksa, bunca sapasağlam bilgiye rağmen bunca haddi aşmalar, şirk, küfür, nifaklar, haramlar bu kadar yayılmışsa burada bir problem var yani. Ve bu problem anlaşılmıyorsa insanlar dini öğrenmeye ihtiyaç duymuyor. dini aynen ehli kitabın yaptığı gibi, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi din adamlarına teslim etmişler. Onlar da dinden, kitaptan neyi arz ediyorlarsa, canları neleri söylemek istiyorsa onları gündem yapıyorlar. Toplumun neye ihtiyaç duyduğuna bakmıyorlar. Bu toplumun inanca mı ihtiyacı var, ahlaka mı ihtiyacı var? Hakimiyetin kime verilip verilmeyeceği meselesinde bir problem var. Bununla alakalı ayetleri gündeme alıp almama düşünceleri yok. Toplumun ihtiyacına bakarak inanç, ahlak ve yaşantı içerisindeki, toplumsal yaşantı içerisindeki ihtiyaç duydukları şeylere bakmadan bir kısım ahlaki değerlerle ilgili hükümler, ibadet, zikir, tesbihatla ilgili hükümler ya da Kur'an, kitap, Allah'ın hükmü, tartışma, eleştirme, kınama kitabı, kavramlar ve kelimelerini inceleme kitabı, edebiyat yapma kitabına dönüştürülmüş. Bunu yapan, bu dönüşmeyi, değiştirmeyi yapan, bu eleştiriyi yapanlar farklı bir alanda toplumu saptırıyorlar ve aldatıyorlar. Bir kesimi eleştirirken başka bir kesime dokunmuyorlar. İşin nihayetinde de inandım demeyi yeterli gören fertler ve toplumlar oluşmuş. Dinin bir kısım emirlerini de yapmakla da cennet hayali uman nesiller, gençler, toplum, yapılar, gruplar, cemaatler oluşmuş durumda. Oysa ki Rabbimiz Ankebut suresinin 2. ayetinde insanlar iman ettik demekle bırakılacaklarını ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? İnsanlar inandım demekle, iman ettik, amennâ demekle, biz de müminiz demekle bırakılmayacaklarını, sınanıp denenmeyeceklerini, imtihan olunmayacaklarını mı sandılar? Oysa ki birçok ayet-i kerimede Rabbimiz yeryüzüne geliş amacını bildirir. Sınanıp deneneceğini, kimin daha güzel amel edeceğini ortaya konsun için imtihanlardan, sınamalardan geçireceğini bildirir. Ayrıca sınamanın hangi yönlerden olacağını ayetlerle bildirdiği gibi geçmiş ümmetlerden örneklerle de bildirir ki sınanmanın çeşitini, oradaki korunacak tavrı, sabrın, tevekkülün nasıl olması gerektiğini de bildirir. İnandık demek, şimdi iman etmek, ben Allah'ı kabul ediyorum, Rab olarak kabul ediyorum, hakim, üzerime hüküm koyucu olarak kabul ediyorum, yöneten, sek ve idare eden Rab kabul ediyorum, itaat edilecek ilah kabul ediyorum, evet kabul ediyorum, sığınılacak, yardım istenilecek veli, güvenilip hayatın teslim edileceği vekil olarak kabul ediyorum, sahibimiz, malik, yöneten, melikimiz kabul ediyorum, ama hayatım üzerinde hiçbir etki ve yetkili olmasın, hiç beni sınamasın, denemesin, hastalıklarla, sıkıntılarla, musibetlerle sınayıp denemesin bakışı. Bakın etrafa, kendi nefsimize de bakalım. Hiç kimse denenmek istemiyor. Oysa ki sınanma, denenme mutlak olacak. Herkesin farklı yönleriyle bizim isteyeceğimiz, taşıyamayacağımızı yüklememiz. Ya Rabbi bizlere taşıyamayacağımızı yükleme diye dua ettiriyor. Sınanma mutlak olacak. Bu sınanma illaki bir kaza, bir hastalık, kanser, yaralanma, bir uzun kopması, hapis olması gerekmiyor. Bazen incitecek bir söz, ayağınıza bir taşın takılması, elinize bir dikenin, iğnenin, bir şeyin batması, moralin bozulmasından tutun, kalp huzursuzluklarına varıncaya kadar, komşu akrabalardan, çocuğunuzdan, eşinizden, etrafınızdan gelecek küçüğünden büyüğüne imtihan bir sürü çeşitli. Herkesin farklı farklı imtihanları. Sınanıp denenecek insan, birini Allah-u Teala görme yeteneği vermemiş, onunla imtihan ederken birine görme yeteneği vermiş, o görme işini nasıl kullandığıyla imtihan ediyor. Birine el vermemiş, onunla imtihan ediyor. Birine el vermiş, bu eli nasıl kullanıyor? Birine kulak işitme özelliği vermiş, birine vermemiş. Birine sabır, birine bu işitme işini nasıl yapıyor? Bu kulakla ne işitiyor? Zeka vermiş başına, birine zeka vermemiş, özürlü yapmış, birine zeka vermiş. Bu zekayı hangi bilgiyi doldurdun? Birine akıl irade vermemiş, deli sınıfına saymış. Birine akıl, irade, vicdan vermiş. Bununla imtihan ediyor. Bu aklı, muhakeme, muhasebe yapacak olan aklı ne için kullandı? Kimin için kullandı? Ya da kullandı mı? İradeyi hak tarafına mı, batıl tarafına mı kullandı? Vicdanla sorgulama yapıyor mu? Kendine, ailesine, eşine, çocuğuna merhamet vicdanını kullanıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki müminlere karşı aynı vicdanı kullanabiliyor mu? Yani Allah-u Teala bir şeyi, birine fakirlik veriyor, birine zenginlik veriyor. İkisi de imtihan çeşidi. Birini sabrıyla sınayıp denerken, birisini genişlikle, rahatlık içerisinde bakalım nasıl bir kulluk yapacak. O zaman imtihanın çeşidi çok geniş. Yani insan biz de inanıyoruz demekle bırakılmayacak. Ben Allah'ın Rabbliğini kabul ediyorum diyorsa kişi, inandım, neye iman ettim? İman ettim, yani güvendim. Ben Allah'ın hakim sıfatına güvendim. Yani beni yaratan o, üzerimde tek hüküm koyucu hakim olarak onu seçtim dedim, kabul ettim. Şimdi bakalım hayatımın herhangi bir alanında gözümün neyi görüp görmeyeceğinde hakim Allah-u Teala mı, ben miyim? Ya da bir başkası mı? Siyasi ve din adamları mı? Toplum mu, etraftakiler mi? Dilimin neleri konuşup konuşmayacağıyla alakalı. Hüküm koyucu hakim Allah-u Teala mı? Din adamı, siyasiler mi? Nefsim mi? Elimin ne iş yapacağı, kulağımın neler işiteceğiyle alakalı. İlahir. Evet, iman ettim Allah'ın hakim sıfatına. Rab sıfatına iman ettim. İlah sıfatına iman ettim. Bakalım benim dilim, gözüm, elim, kalbim kime itaat edecek? Kime itaat ediyorsa ilahı o olacak. İman ettik, Allah'ı sıfatlarıyla kabul ettim demekle iş bitmiyormuş da, iman ettiğimiz Allah'ın sıfatlarına ruhumuzu, kalp bölümümüzü ve bedenimizi teslim ettik mi? Alın sınanma, denenme. İman ettik demek yeterli mi? İman ettik, evet, Kur'an'ı kabul ettim, tamam. Şimdi kabul ettim dediğimiz Kur'an'ın hükümlerine güvenip hayatımızı teslim ediyor muyuz? O zaman Kur'an'a iman gerçekleşecek. Kur'an'a iman kabul algılıyor toplum. Bir şeyi kabul ettim demek, yani inandım, kabul ettim, evet doğru, Allah tarafından gönderildi, bizim kitabımız demek yeterli değil. Kabul ettim dediğiniz o kitaba güveniyorsanız iman oluyor. Onun hükümlerinin herhangi birinin yerine bir başkasının hükmünü, din adına ya da siyasi alanda bir insanın fikrini, düşüncesini, yasasını, görüşünü getiriliyor ise, Kur'an'ın bütününü kabulle beraber tercih ettiği başka bir hükümde Kur'an'ın o hükmünü almamış, o hükmüne güvenmemiştir. Hakimiyet insana verilir ise o zaman insanın hükmü, yasası, ölçüsüne güvenilmiş, Allah'ın hükmü olan Kur'an'a güvenilmemiş, yani Kur'an'a iman gerçekleşmemiş olur. Bunun ötesi, bir öncesinde de o Kur'an'ı indiren hakim olan Allah'ın hüküm koyuculuğu, hakim sıfatına güvenilmemiş. Kur'an'ı hayatına sokmayan, Kur'an'ın herhangi bir hükmünü almayan, hayatına sokmayan, bilmeyen, bunun yerine başka hükümleri kabul eden, yaşayan, Allah'ın hakim sıfatına güvenmediği için onun hükmünü almıyor. Sevk ve idare etmede Rab sıfatına güvenmemiş olur. İtaat edilmede, övülüp sevilmede ilah sıfatına güvenilmemiş olur. Allah-u Teala'yı yaratıcı kabul ediyor ama üzerinde hakim, sahip, egemen, istediği gibi kural ölçü koyabilen malik kabul edemediği için yönetip sevk ve idare etmede melikliği teslim edemiyor. Çünkü Allah'ı kendisine mutlak sahip olarak, malik olarak göremediği için, güvenemediği için. Allah-u Teala bizi kitabıyla, inandık kitaba, şimdi kitapla bizi imtihan ediyor. Şu kadar yasak var, şu kadar emir var. Ne kadarına uyuyorsun? O kadarına güvenmişsindir. Kur'an'ın emir ve yasaklarının ne kadarına güvendik? 120 civarında yasaktan bahsediliyor. Belki 250 civarında yapılması gereken emir. Ne kadarı biliniyor? Birçoğu belki yapılıyor farkında olunmadan. Ama bilinçli ve şuurlu olarak Kur'an'ı kabul ettim diyenin bu Kur'an'ı, kitabı bilmesi lazım ki tasdiki doğru olsun. Yani kabul ediyorum ama nasıl bir kitabı kabul ettiğimi bilmiyorum. Kabul ettiğim dediğim kitabın içeriğini bilmiyor isem nasıl güveneceğim? içeriğini bilmiyorum ki güveneyim. Dolayısıyla da kitap tanınmadan itaat gerçekleşmiyor. Ve itaat edilecek başka merciler aranıyor. Kitapta bilmediğimiz, eksik bıraktığımız o noktayı başka yerlerden doldurmaya çalışacağız. Resul'e iman ettim diyen, hayatın birçok alanlarında ne kadar Allah'ın Resulünü örnek aldığına bir bakması lazım. Ne kadarını örnek alıyor? Ne kadarının örnek aldığı sorusunun cevabını sağlam nasıl verebilir? Resulün Aleyhisselam'ın hayatını ne kadar tanıdığıyla alakalı. Ne kadar az tanıyorsa o kadar çok uyduğunu düşünecek. Sorsanız çok Aleyhisselam hayatının çok bölümüne uyuyor görecek. Az bölümünü bildiği için hayatının bütününe bir baksa, Mekke'deki iman, güven, o teslimiyetteki ahlaklı bölümü, Medine'nin devlet yönetim, hukuk, ekonomisi, siyaseti, ceza yasası, miras meselesi, savaş hukuku, barışı, ganimet meselesi, ibadetlerin türleri, sosyal toplumsal ilişkiler, akrabalı komşuluklar, ilahir. Ne kadar geniş Kur'an bilgisi, o kadar Kur'an'a bağlılığımızı gösterecek. Kur'an'a iman ettiğimizin, güvendiğimizin göstergesi olacak. Ne kadar Resul'ün hayatını genişçe tanıyoruz ve kendi hayatımızda bir kıyaslama yaparak bağlılığımızın ne kadar olduğunu göreceğiz. Bilgi ne kadar az, o kadar çok mümin, Müslüman olduğumuzu düşünürüz. Bu bilginin yanında bir de ne kadar sağlam olduğuyla alakalı. Evet, ortada bir sürü bilgi dolaşıyor. Bir sürü bilgi Kur'an ve sünnet merkezli gösterilerek kişinin fikri olarak sunuluyor. İnsanlar kendi fikirlerini dinden diye sunarak ayetler anlatıyor, hadisler ortaya koyuyor ama işin sonucunda, nihayetinde kendi fikrini öne çıkararak, kabul ettirerek iş noktalanıyor. İnsanlar inandık demekle hemen diyor bırakılacaklarımızı zannediyorlar Rabbimiz. Hiç sınanmadan, denenmeden, imtihana çekilmeden bırakılacak değiller buyuruyor. O zaman hiçbirimiz, yani malı verdi, zenginliği verdi, arabayı verdi, şimdi bu arabayı nasıl kullanıyorsun? Şimdi al sana imtihan. Allah'ın dini için bu araba nasıl, ne kadar koşturuyor? Sağlıklı konuşan bir dil, bu Allah'ın dini için bu dil ne kadar konuşuyor? Alın size konuşulacak bu din, güzel bir, sizin meramınızı anlatacak, işiniz gücünüze para kazandıran bu dil, muhabbet sohbet etmenize, insani ilişkilerinize, meramınızı anlatmanıza yarayan bu dil, ne kadar size ahireti kazandırıyor. Alın, siz dilinizle imtihan olunuyorsunuz. Konuşma yeteneğinizle imtihan olunuyoruz. Sınanma çok geniş. Bakara suresinin 214. ayetinde sizden öncekilerin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara yoksulluklar ve sıkıntılar dokunmuştu ve şiddetle sarsılmışlardı. Ve Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar. Tarihte Kur'an'ın bize bildirdiği birçok sıkıntılardan bahsedilir. Kur'an çok yönlü bir tarihi sunum yapar. Yaklaşık 2500 civarında ferdi, aile, toplumsal, yönetim, siyaset, hak, batıl adına bir sürü örneklikler. Genişliğinden darlığına, hastalığından sıhhatli oluşuna, makam sahibinden çiftçiye, köylüye, çobana, hayatın birçok alanından örneklikler verir. Genişliklerden, darlıklardan, sıkıntılardan bahseder ki bu imtihanın yeryüzüne geliş amacına uygun sınanma, denenmenin bir göstergesi. Siz kendi sıkıntılarınıza, çektiklerinize, sıkıntı diye baktıklarınıza bir bakın, bir de sizden öncekilerin başına gelenlere. Onlar da bir insan. Onlar da aynı amaçla yeryüzüne yaratıldı ve aynı amaçla yeryüzüne gönderildi. Onların da kazandıklarının sonucunda cennet ya da cehennem var. Sizinki de. Birilerin, ya da şu an dünyaya bakın. Bakın dünyanın nice yerlerine, en son olan hadiselerle bir Gazze'ye bakın. Sıkıntının, zulmün daha fazla olduğu bir yerde Allah-u Teala onları sınayıp deniyor. bizi belki biraz daha rahat bir alanda. Sınanma her yerde var, kişinin kaldırabileceği kadar. Çok rahatın, geniş bir ferahın, huzurun içerisinde çok ağır imtihanları insan bir anda kaldıramayabilir. Nice ağır imtihanları kaldıranların, insanların toplumlara bakın, yaşadıkları dönemler, o hallere, doğdukları an itibariyle sıkıntının içerisinde, eziyetin, ölümün, yaralanmanın, bombalanmanın içinde, gözünü açmış, bir şeyi anlamış, kavramış, o halin içinde öyle yetişmiş. Genişliğin içerisinden bir anda ağır bir yükün altına girdiği zaman kişinin onu kaldırması zor. Allah-u Teala bir şeyle sınayıp deneyecekse mutlaka onu kişiyi kaldırabilecek hale getiriyor. Medine'deki inen ayetler, emirler Mekke'de inseydi vay Müslümanların haline. Birçok emri nasıl yapabilirlerdi? Nasıl yerine getirebilirlerdi? Yani Ayşe validemizin bununla alakalı, eğer Medine'de inen ayetler Mekke'de inmiş olsaydı kimse Müslüman olamazdı. Yani dinin her emrini yerine getiremezdi. Yani mümin olamazdı demiyorum, Müslüman, teslim olamazdı. Birçok emri yapamazdı. Üzerinde yük, yapması lazım ama yapacak ortam, şart yok. Müsaitlik yok. Allah-u Teala kişinin o yükü taşıyabilecek hale, duruma geçtiği zaman yüklüyor üzerine. Taşıyamayacağını yüklemiyor. Bugün din adına bir şey anlatılırken, konuşulurken, izah edilirken, fetvalar verilirken kişilerin durumlarına da bakmak gerekir. 50-60 yaşındaki bir kişi 20-30 yıldır bir davanın, yolun, inancın içerisinde, 17-18-16 yaşındaki bir gençten, 20'li yaşlardaki bir gençten kendisi gibi bir olgunluk, dirayet, feraset beklememesi gerekir. Ya da gençler yaşı 60-70'e gelmiş olan büyüklerinin kendileri gibi aktif, faal, heyecanlı olmasını beklememesi gerekir. Herkesin konumuna, yaşına, bulunduğu ortama, şartlara göre eleştirmek lazım. Birinin kaybedecek hiçbir şey yok, geniş geniş konuşuyor. Birinin kaybedecek çok şeyi var, o da tedbirli konuşur, ona göre konuşuyor. Kimse sınanmadığı, bir söz var ya, bir kimse, herkes sınanmadığının masumu değil, sınanmadığımız şeyin masumu olamayız. Hele bir sınanalım bakalım, o sınanmanın sonucunda bizden ne çıkıyor? Yarının ne getireceğini bilmeyen her mümin geçmişe bakacak, nice zulümlerin, haddi aşmanın insan üzerinde uygulandığı dönemlere, fertlere, onların sabırlarına bakacak. Firavun gibi bir zalimin karşısında seni Rab kabul etmiyoruz, ilah kabul etmiyoruz, Musa ve Harun'un Rabbine güvendik, iman ettik, yani güvendik, sana güvenmiyoruz diyen, bu ölüm pahasına yapabilen bir teslimiyet. Ateşe atılma pahasına imanlarından taviz vermeyen ashab-ı Uhdud. Mekke'de ölüm pahasına imanlarından vazgeçmeyen bir avuç mümin. Tarihte nice örnekleri. Zalim olduğu için idareciye boyun eğmeyen, onun emriyle görev almayan, şehit edilen İmam-ı Azam. Özür beyan etse, affedilmeyi istese affedilecek ama kendi hata yapmadığı için, hakkı ortaya koyduğu için ölümü göze alıp şehadeti göze alabilen bir Seyyid Kutup. Dünden bugüne bir sürü örnekleri daha. İşte bakın Gazze'ye, haklı davalarında ölüm pahasına bir mücadele. Yanında da hazırlıklarını yaparak, mücadelelerini vererek, üzerlerine düşen sorumluluğun gereğini yapma çabasında. Gelin bu tarafa, bize sadece inandım demeyi yeterli gören topluluklar, cemaatler, fertler, aileler, yetişen nesiller, anne babası mümin ise onun mümin oluşuna güvenen, o mümin ise ben de müminim bakışında inandım demeyi yeterli gören yetişen nesiller. Hiç sınanmak, denenmek, imtihan olunmak istenmiyor. O zaman kadere iman, Kadere iman, ben Allah'ın benim için takdir ettiği ne varsa ona güveniyorum demek. Allah'ın takdir ettiği kader, eğer Allah'ın benim için yazdığı, sınayıp deneyeceğiz, imtihan edeceğiz. Yani inandım demek de yeterli görmeyin. Sizden öncekilerin başına bizim takdir ettiğimiz, belirlediğimiz bir sürü sınanmalar oldu. Savaşlar, ölümler, yaralanmalar, ateşe atılmalar, eziyet, işkenceler oldu. Bunlar sizin başınıza da gelebilir. Yani ben imtihan gereği sizlerde bunların bir kısmıyla sınayıp deneyebilirim. Açlık, ölüm korkusu, açlık korkusu, malların, canların yok olma endişe ve korkusuyla sizi sınayıp deneyebilirim. Ama hangi tür olur, ne zaman olur, bilmeden mümin yaşar. Ama işin nihayetinde şunu bilir ki, şuna güvenir ki, ben Allah'ın benim için takdir ettiğine güvendim. Dolayısıyla bana taşıyamayacağım yükü de yüklemeyeceğini bildirdiğine göre, başıma ne geliyorsa benim taşıyacağım der, bu düşünceyle imtihanı, sınanmayı bekler, geldiğinde de ahvah etmez. Neden, niçin sorgusu yapmaz. Ben sınanacağımı biliyordum ama çeşitini bilmiyordum, hangi sınanmadan geçeceğimi bilmiyordum der. Ha, demek ki imtihan çeşidim buymuş. Bugün sevindiğiniz, küçük çocuğunuz, çocuğum oldu diye mutlu, sevinçli olduğunuz, göz aydınlığı dediğiniz çocuk, büyüme safhasına gelinceye kadar aileler ne çektiğine bir baksın. Gece gündüz uykusuz kaldıklarına, hastalıklarıyla uğraşmalarına, yaramazlıklarına, büyürkenki asiliklerine, baş kaldırmalara ilahir. Ta ki evini barkını kurdunuz, bir düzen oluşturdunuz, yine bitmez de, hadi diyelim bitmiş olsun, 20-25 yaşına kadar uğraşırsınız. Normalde göz aydınlığı, huzur, mutluluk dediğiniz çocuk, kişi ölünceye kadar onun gündeminden düşmez, düşüncesinden, kalbinden çıkmaz. Sürekli ondan, mutlaka ölünceye kadar kişi çoluk çocuğundan sıkıntı yaşar. Herkes evlenmiş, çoluk çocuğu var, işi gücü var. Çoluk çocuk birbiriyle kavga eder, gelinler birbiriyle kavga eder, tartışır. Anne baba sıkıntısını, derdini çeker. Bak, hepsi imtihan. Yani imtihan bir çocuğun olmasıyla başladı diyelim, çocuk üzerinden sadece. O anne baba ölünceye kadar o çocuklarla imtihan olunur. Kendi sorumluluğu, kendinden kaynaklanan imtihan, bedeninden kaynaklanan imtihan, etrafından, komşu akrabalardan, eşinden, çocuklarından sıkıntı hiçbir zaman bitmez aslında. Mesele, biz sıkıntıyı hangisine diyoruz? İmtihan hangisine diyoruz? Yokluğa imtihan diyoruz da varlığı imtihandan görmüyor muyuz? Ne ki bizi zorluyor, sınıyor, denetiyor? Bir şeyi korumak, muhafaza etmek, himaye etmek, yetiştirmek, eğitmek, kazanmak, harcamak, hepsi birer imtihan. Bu bazen zorlu, bizi zorlayacak derecede, bazen hafif. Bazen bana göre hafif, aynı imtihan bir başkasına göre ağır olabilir. Ama işin nihayetinde Müminun suresinin 1. ayetinde 10. ayete kadar müminlerin vasfından bahseder ve sonucunda da Firdevs cennetlerini vaat eder Rabbimiz. Ama surenin, Müminun suresinin 1. ayeti, muhakkak ki müminler kurtuluşa ermiştir. Kurtuluşa eren, ahirette cenneti hak eden, kazanan ancak müminlerdir diyor. O zaman Rabbimiz bir ölçü koyuyor. Kurtuluş için namaz yeterli değildir, oruç, hac yeterli değildir, güzel insan olmak, ahlaklı olmak yeterli değildir. Eğer yeterli olsaydı Ebu Talib için yeterli olurdu. Orada belki de 60 defa hac yaptı, belki 70 defa hac yaptı. 80'li yaşlarda vefat ettiyse, 10 yaşından sonrasını sayın, belki de 70 kez hac yaptı. Kabe'nin içinde bu adam. Ahlaklı, güzel bir insan, iyiliksever bir insan, inanan bir insan, İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna sadık bir insan. Son dini kabul etmedi, son kitabı kabul etmedi belki ama kendisinden 2500 sene önce yaşamış İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna sadık bir adamdı. Samimi bir adamdı o yol için. İbadet yeterli olsaydı Yahudi ve Hristiyanlar için de yeterli olurdu bugün. Hindu, Budistler için de yeterli olurdu. inandım demek de yeterli değil. İnandım dediğine, güvendim dediğinize güvenin gereğini yerine getirmek gerekir. İbadet bu manada değil, müminler kurtuluşa ermiş. Kim Allah'a bütün sıfatlarıyla güveniyor ve o sıfatlarını Allah'a haskırıyorsa o mümin. Kim Kur'an'ı bütünüyle kabul etmiş, her hükmüne baş göz üstüne deşmiş, güvenmiş, o emri yerine getirmek şart oluştuğunda da onun gereğini itaat ettim diyerek yerine getiren. Mümin sadece inandım demekle bırakmaz, güvendim demekle bırakmaz, onun gereğini de yerine getirecektir. Şartlar oluştuğunda, imkan oluştuğunda, o emir üzerine artık vacip oluştuğunda. Hucurat suresinin 15. ayetinde de Rabbimiz, müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler, sonra imanlarında şüpheye düşmezler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler, işte imanlarında sadık olanlar onlardır. Bak, bir önceki ayet Mü'minin suresinin 1. ayeti, muhakkak ki müminler kurtuluşa ermiştir. Allah'a, kitabına ve Resulüne güvendim diyenler kurtulmuş. Sonra bu güvendim diyenler Hucurat suresinin 15. ayetiyle de müminler o kimselerdir ki, yani Allah'a, kitabına, Resulüne güvendik, ahirette kurtulacak olan bu müminler öyle kimselermiş ki Allah'a ve Resulüne iman ederlermiş. Zaten mümin o kimsedir diyor. Ha, mümin, ben müminim dedi, inandım demek yeterli değil diyor Rabbimiz. Allah'a ve Resulüne de iman edermiş. Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenecek, hakim sıfatına güvenecek, hakimiyeti ona verecek. Rab sıfatına görecek, sek ve idare etme, yönetmeyi Allah'a teslim edecek. Allah'ın ilah sıfatına güvenecek, yalnızca ona itaat edecek, boyun eğecek. Onun hükmünü, sözünü yerine getirecek. Veli sıfatına güvenecek, yalnızca ona sığınacak, yardım isteyecek. Koruyup gözeten bilecek. Vekil sıfatına güvenecek, hayatını tek taraflı güvenip ona teslim edecek. Sonra Resul'e iman edecek. Aleyhissalatü vesselam Rabbine nasıl güvenip itaat etmiş ise, boyun eğmiş ise, teslim olmuş ise aynısını yapacak. Nasıl bir örneklik bıraktı, aynısını yapacak. Yeniden bir ölçü, örneklik oluşturmayacak. Sonra imanlarında şüpheye düşmeyecekler. Allah'a ve Resulüne güvenmişler. Bu güvenin gereğini daha da sağlam yapmışlar. Daha da güvenlerini artırmışlar. Bunda da şüpheye düşmemişler. Acaba, fakat lakine yer bırakmamışlar. Güven, imanlarında şüpheye düşmemişler. Ayet, Allah'ın hükmü, Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği onlara güvenmeleri için, kurtulmaları için yeterli gelmiş. Yeniden bir fetva, görüş, yeniden bir düşünce, yasa, ölçü arama ihtiyacı duymamışlar. Niye? İmanlarında şüphe etmemişler, şüpheye düşmemişler. Ayet, tamam Kur'an'da öyle diyor ama bir de hocama soralım bakalım. Yeni bir fetva, yeni bir görüş, düşünce, yasa, ölçü, anayasa aramıyorlar. Arayanların imanlarında şüpheleri var. Devamı, işte bunu yapan, Allah'a ve Resulüne güvenen, sıfatlarıyla Allah'a güvenen, Resulünün örnekliğine güvenen, bu güvenin gereği olan teslimiyeti ortaya koyan ve imanlarında da şüphe etmeyen, şüphe olmaması için onun Kur'an ve sünnetten delilinin olması gerekir. Sonra mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Yani mümin o kimseymiş ki inandım demek de olmuyormuş bu iş. Üçüncü, yani madde olarak, yani birinci Allah'a ve Resulüne güvenecekmiş bu. Sonra imanlarında şüphe etmeyeceklermiş. Devamında mallarıyla ve canlarıyla mücadele edecekler. Arabasıyla Allah yolunda koşacak. Malının bir kısmı Allah yolunda infak edecek. Allah'ın dini yeryüzüne yayılsın, müminler rahatlasın için harcayacak. Malıyla Allah'ın dininin ilmi olarak, kitap yönüyle, dergi yönüyle, işte bu şu an konuştuğum radyoyun desteklenmesi yönüyle, malın dünyada Allah'ın dinine, Müslümanlara faydalı, kendisini de ahirette kurtaracak. Ancak müminler kurtulmuş ise, o zaman benim elimdeki mal, yani istifade ettiğim ne varsa, mal yönüyle benim istifade ettiğim, kullandığım ne var ise, bunu Allah'ın dini için, onun yolunda, uğrunda istediği şekilde harcayarak benim bu mal kurtuluşumu sağlaması lazım. Sonra canlarıyla Allah yolunda mücadele edecek. Bu elim ne kadar Allah'ın dinini mücadelesini veriyor, elim bana ahireti o kadar kazandırıyor. Dilim, canımdaki, bedenimdeki olan bu dil ne kadar beni ahireti kazandırıyor, Allah yolunda mücadele ediyor. Göz kulak ne kadar mücadele ediyorlar ise, bu zamanın Allah'ın bize takdir ettiği, belirlediği, kaderde belirlediği zaman ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Cennet karşılığı sattığımız mal ve can, zamanı da sattık yanında. O zaman bu zaman ne kadarı Allah'ın yolunda mücadele ederek bana ahireti kazandırıyor. İşte diyor, imanlarında sadık olanlar onlar. Biz müminiz dedi, bu sözünün sadakatinin gereği olarak Allah'a ve Resulüne ne kadar itaat ettiğine baksın. İmanlarında ne kadar şüphe edip etmediğine baksın. Malları ve canıyla, bedeniyle, eli, dili, gözü, kulağı, kalpteki akıl, irade, vicdanıyla, atıyla, arabasıyla, eviyle, barkıyla, malıyla, mülküyle, parasıyla, neyse, ne kadar Allah'ın yolunda mücadele ediyor, ne kadar ediyorsa kendisi için, ahiretine o kadar faydalı. O sözün, ben müminim sözünün tasdikleyeni, dil, el, göz, kulak, malın, zamanın, enerjinin ne kadar Allah yolunda kullandığıyla alakalıdır. Ne kadar sıddıkız, Rab sözünü verdiğimiz Allah'a ne kadar sadıkız, ne kadar yolunda kullandığımızla alakalı. Ne kadar sadakatli bir dilim var, ne kadar o yolda kullanıyorsam o kadar sadık bir dil. Ne kadar hakkı görüyor, hakkı okuyor, hakkı gösteriyor, hakkı görmemezlikten gelmiyorsa, haramdan sakınıyor ise bu göz, o kadar sadık bir göz. Allah harama bakma diyorsa, sadık bir göz harama bakmıyor. Sadık bir el, Allah yolunda mücadele cehdeden bir el, o kadar sadık. Cennet karşılığı bu eli Allah adına sattıysam, onun dini için kullanmak amaçlı, karşılığında cennet olmak üzere bu eli sattıysam, o zaman bu el bu satışa ne kadar sadık, ne kadar sadık olduğu, ne kadar Allah'ın yolunda kullanıldığıyla alakalı. Ayak ne kadar sadık, ne kadar Allah yolunda yürüdüğüyle, koştuğuyla alakalı. Yani insanın sadakati, malının ve bedenindeki uzuvların verdiği söz uğrunda ne kadar kullanıldığıyla alakalıdır. Sadık insan, malının tamamını Allah yolunda, çoluk çocuğunu Allah'a ve Resulüne bıraktım diyen Hazreti Ebubekir'in sıddıklığı, sadıkı. Allah'a o kadar güvenmiş, tevekkül etmiş, kaderine o kadar güvenmiş ki takdirine, Allah'ın bana takdirinden başkası ulaşmayacak ayetini o kadar içselleştirmiş ki tamamını feda edecek kadar. İşittik ve itaat ettik emrinin gereğini, duyduğu an gereğini yapma çabası. İşte sahabeni sahabe yapan, öne çıkaran özellik. Öne çıkaran bugünden asıl özelliklerden. Bunu Allah ve Resulü mü bildirdi, bitti. Acaba fakat lakin hele bir araştıralım demeden. Sadık olan budur yani. Ben malı ve canı Allah karşılığı, Allah'ın yoluna, cennet karşılığı sattım der. Bu sefer Allah yolunda mücadelesine bakar. Bütün uzuvlarıyla. Kasas suresinin 55. ayetinde de Rabbimiz, onlar boş söz işittikleri zaman da ondan yüz çevirirler. Ha, demek ki inandım demek de yeterli değilmiş. Konu başlığımız aslında bizim, inandım demek yeterli mi? Herkesin inandım demeyi yeterli gördüğü bir dünyada, İslam toplumunda demiyorum, bir dünyada herkesin inandım demeyi yeterli gördü. Yani Allah'ın yaratıcı olduğunu, var olduğunu bilmeyi iman sayan bugünün toplumu. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Bana ahireti kazandırmayan, Allah'a yöneltmeyen, Allah'a itaate, ibadete götürmeyen, Allah'ı hatırlatmayan, dünyadaki varoluşuma, geliş amacıma beni hatırlatmayan, o amaç doğrultusunda yüklendiğim emanetin, sorumluluğun bilincinde olup bunun gereğini yaptırtmayan, ahirete bana kar sağlamayan her söz boş sözdür. Siyasetinden, futbolundan, ticaretinden, işinden, gücünden, yeme, içime, giyim, kuşamlardan, bir şey ne ki? Evet, dünyaya ait olan bir takım şeyler elbette konuşulacak. Elbette ki gündem yapılacak meselelerimiz var. Ama bir şey bana ahirette kar sağlamıyorsa boş söz. Bana sevap kazandırmayan, imanımı oluşturmayan, imanımı yerinde tutmayan, sağlamlaştırmayan, amellerimi oluşturmayan, amellerimi sağlam, salih amele dönüştürmeyen, korumayan her söz boştur. Çünkü bize ahirette lazım olacak sağlam bir iman ile ahirete gönderilmiş ameller. Ameller göndermek değil, iman ile amel gönderebilmek. Sonra iman var, ameli salih amele dönüştürmemiş, haset, kibir, gıybet, riya ile ifsat etmiş, bozmuş, kul hakları ile geçmiş, ameller gitmiş. Allah'ı hatırlatmayan, Allah'a yöneltmeyen, Allah'a itaate ve ibadete boyun eğmeye, onun hükmünü, sözünü kalben, gönülden isteyerek itaate ve ibadete götürmeyen sözler boş sözlerdir. Cenneti kazandırmayan, cennetin derecelerini yükseltmeyen söz boş sözdür. Dünyada kar ettirebilir. Ahireti bize kazandırmayan, karşılığını ahirette alabileceğimiz söz güzel söz. Allah'ın karşılığında mükafat vereceği, amel terazinin sevap bölümüne konulacak olan söz güzel söz. Allah'ı birlemeye götüren söz güzel söz. Gerisi boş söz. Bir söz kişiyi Allah'a hatırlatmıyorsa, bir konuşma, bir sohbet sizi Allah'a yöneltmiyorsa, bir sohbet, bir konuşma, din adına bir konuşma, dünya işlerini bıraktım, din adına diye yapılan bir konuşma bizi itaate götürmüyorsa, sevk ettirmiyorsa, düşündürtmüyor ise, muhakebe, muhasebe kalben yaptırtmıyor ise, yani aklımızı devreye sokmuyor ise, bunu yapmam lazım, bu şekilde durmakla olmaz dedirttirip irademizi devreye sokmuyor ise, bu yapılanlar yanlış, bu gidişat doğru değil, oldu olmadı muhakemesi, muhasebesi yaptırma vicdanı devreye sokmuyor ise, öylesine konuşmadır, boş söz. Din adına diye de söylesem, din adına diye konuşulan nice konuşmalar dinliyorum, piyasayı az çok takip ediyoruz, yerine göre ayet hadisle onu süslese, dekorlasa da sonucuna bakıyorsunuz, konuştuğu kitlelerde hiçbir değişim yok. Daha tağutun ne olduğunu anlamamışlar. Tağutu reddetmenin imanın ölçüsü, ilkesi olduğunu kavrayamamış. İman anlatıyor, Allah'a daha birlemeyi öğrenememiş. Rabbin ne olduğunu anlamamış. La ilahe illallah da ilah nedir anlamamış. Veli, vekil ne, kayyum, samet ne anlamamış. İnanmayı kabul olarak, küfrü inkar olarak kabul etmiş ama örtmek, gizlemek olarak kavrayamamış. Şirkin ne olduğunu anlayamamış. Belki bin civarında ayet, belki bine yakın atıflarla şirk, küfür kavramlarından bahseder. Küfür, kafir, müşrik kavramlarından. Hala toplum şirki ve küfrü tanımlayamamış, içselleştirememiş, anlayamamış ise bu konuşmalar, bu sözler boş sözlerdir. İnsanları değişime, dönüşüme götürmüyorsa bir konuşma, din adına bir konuşma boş sözdür. Nuh Aleyhisselam'la 950 sene kavmi mücadele etti. Aleyhisselatü Vesselam'a 13 sene Mekke müşrikleri mücadele etti. Niye? Çünkü peygamberler boş konuşmuyordu. Söyledikleri ayet sadece ayet olması değil, iz, eser bırakıyordu. Yani o günkü toplumun hataları, eksiklikleri neyse onu gündem yapıyorlardı. Yani etliye sütlüye dokunuyorlardı. Bu yanlış. Yani Allah'ı tanıtıyorlardı. Rabbi ilahı tanıtıyorlardı. İbadetin, itaatin ne olduğundan bahsediyor ve kime yapılması

farkındaydılar. Bu söz boş söz değil diyorlardı. Bu sözün getirisi toplumda bir kaosa sebep olabilir, kargaşa çıkarabilir. Bu sözün sonucunda bizim yaptığımız yanlışlar sömürmemiz açığa çıkabilir. Bir konuşmanın sonucunda dünyayı yöneten insanlarda bir tepki yoksa, sömürenlerde bir tepki yok ise o konuşmak normal konuşma değil, bir peygamber konuşması değil. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Boş söz Allah'ı hatırlatmıyorsa yüz çeviriyor. Ya kulak kabartmıyor, ilgilenmiyor, dinlemiyor. Allah'ı hatırlatmıyorsa, düşündürtmüyorsa, Kur'an'a yönetmiyorsa, Resul'e itaate yönetmiyorsa, örnek almaya yönetmiyor ise o söz boş sözler. Bu genişçe bir konu. Yani onlar boş sözden yüz çevirirler. Yani inandım demekle bırakmazlar. Boş söz namına ne var ise hepsinden yüz çevirirler. Şura suresinin 36 ve 39. ayetinde de size verilen ne varsa dünya hayatının menfaatinden başka bir şey değildir. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bu da iman edip Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınanlar, öfkelendikleri zaman affederler. Rablerinin davetine icabet ederler, namazı dosdoğru kılarlar, işlerini aralarında istişare ile yürütürler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşarak karşı koyanlar içindir. Allah katında dünya hayatındaki verilenlerin daha hayırlısı, daha iyisi, daha kalıcı olanı kimin içinmiş? Ayetin Şura suresi 36-39. Ayetler arasında sayıyor. Yani biz Allah'a, ahiret gününe, kitaba, peygambere iman ettik deyip sadece dünyaya koşan değil. Yani Allah katındaki daha hayırlı ve daha kalıcı olana talip olan biz müminiz demekle işi bırakmamış, bunun gereği olan mücadeleyi ortaya koymuş. Yani Allah katındaki o değeri, cenneti hak etmenin ölçüsü bir iman etmek. Allah'a bütün sıfatlarıyla kabul, Kur'an'ı bütün hükümleriyle kabul, güven. Allah'a sıfatları kabul ve güvenmek, Kur'an'a bütün hükümleriyle güvenmek, Resul'e bütün örnekliğiyle güvenmek, Allah ve Resulü'nün kitapta ve sünnette bize bildirdiği ahiretteki vaat edilenlere güvenip bunun için hazırlık yapmak, sonra Rablerine tevekkül etmek ki kurtulmanın, ahireti hak etmenin, kalıcı ve sonsuz hayrı, nimeti cennette hak etmenin ölçüsü bir imandan geçiyormuş, sonra Rablerine tevekkül ederler. Onun sevk ve idare yönetmesinde ne takdir etmişse buna güvenen kişiler. Sonra 3. büyük günahlardan sakınacaklar. Sonra hayasızlıktan, mümine, insana yakışmayan bütün davranışlardan sakınmak. Öfkelendikleri zaman affeder, hemen büyük tepki göstermez. Bir durur, düşünür, değerlendirir. Düzeltme çabasında olur. Rablerinin davetine icabet ederler. Nasıl ki Allah'ın Rabbini kabul ettik, ben sizin Rabbiniz değil mi dedi. Biz de bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Bizim hayatımızı hükmedip yöneten, eğitip terbiye edecek olan, kader ölçü belirleyecek olan Efendimiz, Malikimiz sensin. Rızıklandıran yönetenimiz sensin dedik. Davete icabet ettiğimiz gibi Rabbimizin kitabında bildirdiği her ne emir ve yasak var ise o davetlerin her birine icabet edenmiş, edecekmiş o kişi. Sonra namazı ikame edecekmiş. Dosdoğru ikame, Allah'ın huzurunda ona ne söz verdiğinin bilincinde ve namaz sonrası Rabbine verdiği sözün gereğini yerine getirme çabasında namazı ikame ederler. Sonra dünya ve ahiretleri için ne iş ortaya koyuyorlarsa bunu istişare ile yaparlar. Kendilerine verilen rızıklardan infak ederler. Allah'ın yolunda harcarlar. Zekatın dışında da infak ederler. Dünyanın herhangi bir yerinde bir mümine bir saldırı, bir zulüm olduğunda ellerinden, dillerinden ne geliyor ise, nasıl ne ulaşabiliyor ise bunun gereğini ortaya koyan, saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşanlar. Bak kaç tane vasfı, özelliği, yapılması gerekeni Rabbimiz saydı. Yani iman ettim demek.

0: yeterli değilmiş. Devamında da bak bu kadar vasfın yapılması lazım ki kişi daha hayırlı ve kalıcı olan ahireti, cenneti hak etsin, kazansın. Programın bu bölümü buraya kadar. İkinci belki üçüncü bölüm olarak da program devam edebilir. İnandım demek yeterli midir? Buraya kadar ayetler bütünlüğünde yeterli olmadığı gözüküyor. İnşallah iman ettim, yani Allah'a, kitabına ve Resulüne güvendim diyenin bu güvenin gereği olarak teslimiyeti ortaya koyması gerektiğinin bilincinde ve şuurunda olmak temennisiyle inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler. Ve derler ki,
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Özel Efem hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Önümüzdeki başlık görünürde o kadar önemli değil ama genellikle haricilerin, mutezilenin, tekfirin dayandığı delil bu konuyla ilgili. Ondan dolayı büyük günah işleyen kafir olur mu olmaz mı? Genelinde burada zikredilen delillere dayanıyorlar. Ondan bu konu seçilmiş. Konu şöyle: kanı haram olan bir mümini kasıtlı bir şekilde öldüren kişinin, katilin dinen hükmü nedir? 1- Öldürülen mümin olacak. 2- Kanı haram olacak. 3- Kasıtlı şekilde öldürülecek. Gavur öldürme buraya girmiyor. Mümin ama kanını dökme haram. Müminin kanı helal olduğu vardı. Daha önce de geçti. Neydi? 1- Dinden çıkar, mürtet olursa müminliğini kaybediyor. 2- Başka birini haksız yere öldürürse kısas uygulanıyor. Onun da kanı helal. 3- Evlendikten sonra zina ederse recm edilerek öldürülüyor. Bu 3 durumda müminin kanı helal oluyor. Bu konumuza girmiyor. Bunların dışındaki bir mümini ve kasıtlı bir şekilde öldürürse, bir parantez açalım, tevil yapmaksızın, tevil, fasit tevil dahi yapsa kafir olmayabilir. Diyor ki bu zaten kafir, kanı helal çünkü şunu şunu yaptı. Adli ilahide cezası ağır olacaktır, oraya bırakıyoruz ama tevil dahi ederse buraya girmiyor. Nedir böyle bir mümini öldürenin hükmü? 1- 2 ihtimal var. Böyle bir müminin öldürülmesini helal görüyorsa ittifakla bu kişi kafir oluyor. Çünkü Allah'ın haram kıldığını helal yapan kafir oluyor. Daha önce küfrün kısımlarını incelerken bunu size izah etmiştik. Harama helal, kesin harama ve kesin helala haram deme, yani tersi de kişiyi dinden çıkarıyor. Ondan dolayı kanı helal derse kümler. Yok, kanı haram olduğunu inanıyor ise, buna rağmen Allah'ın verdiği bir canı haksız yere kıydı aldıysa durumu ne? 2 ana görüş var. 1- Cumhurun görüşü. Diyorlar ki bu da diğer günahlardan bir günahtır, büyük günahtır. Bunu yapan isyankardır. İşi Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder, dilerse günahı kadar azap eder ama o eninde sonunda müminse cennete girer. Cumhurun görüşü. Tabii ki devamlı büyük günahları dinden çıkma aracı sayan haricilere göre, mutezilelere göre, tekfir cemaatine göre bu adamın mümin olmayacağı muhakkak. Bu kafirdir diyorlar. Büyük günah işlemiştir. Ne diyordu hariciler? İslam'dan çıkmış, tamamen kafir olmuştur. Mutezile ne diyordu? İslam'dan çıkmış fakat küfre girmemiş. Ne olmuş? 2 mertebe arasında kalmış, fasık olmuştur. Var mı aranızda fark? Hariciler diyorlar diğer kafirler gibi ebedi cehennemde kalacak, aynı azabı görecek. Mutezile de diyor ebedi cehennemde kalacak fakat aynı azabı görmeyecek. Cehennemde azabı hafifletilmiş dozajda olacak. Aralarındaki fark bu. Cemaati tekfir de hemen hemen hariciler gibi düşünüyor. Cehennemde ebedi kalacak diğer kafirler gibidir. Bu şimdi işin mezheplere göre şekillendirilmesi. Delilleri vereceğim size. Deliller neler? Hayli yoğun, her mezhepte dayandığı var. Yani günümüzde bu aşırı gitmeler, işte tekfiri işletmeler vesaire, genelinde bu ayet, burada zikredilen ayetlerden kaynaklanıyor. Asıl da konuyla ilgili iki ayeti kerime var. Biri bu cumhurun değil de bunların delil gösterdiği ayet, bu tarafa yazmışım, cumhurun görüşü değil, okuyacağım yani. Ayet Nisa suresi 93, Yüce Mevla buyuruyorlar ki, kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse onun cezası cehennemdir. Orada devamlı, sürekli kalacaktır. Sürekli ile bedenin farkı var, dikkatinizi çekerim. Nüanslar bunlar. Öldürürse cezası cehennemdir, bir. İki, orada devamlı kalacaktır. Üç, Allah ona gazap etmiştir. Yani kızmıştır, öfkelenmiştir. Artık ne dersek gazabı anlıyorsunuz herhalde. Son ve lanetini uğratmıştır. O da yetmiyor. Onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Gerçekte Kur'an'da bundan dehşetli bir ayet yok. İşlenilen suçlar açısından adam katlinin ne olduğunu inşallah bugün iyice de kafamıza yerleştirelim. Kolay bir şey değil. Eğer kasıtlı öldürmüşse bu sıfatlarla müttasif. Diyor ki bu mezhepte olanlar, Allah-u Teala diyorsun ki sürekli cehennemde kalacak. Siz geliyorsunuz mümin diyorsunuz, olur mu? Ayrıca bu yetmiyor. Gazabını uğrattığını, lanetini uğrattığını, onun için büyük bir azap hazırlattığını da beyan ediyorlar. Konuyla ilgili birinci ayet bu. Bunu destekleyen birçok deliller zikredecekler. İnşallah geri gelince şimdi zikredeceğim. Diğeri ise Furkan suresinin 68-70. Ayetleri arasındaki ayetler. Sanki bu ayetten farklı bir mana arz ediyor ondan dolayı. Burada Yüce Mevla buyuruyor ki, Rahman'ın kulları o kimselerdir ki şunu şunu şunu yaparlar. Biz bir bölümünden başlıyoruz. Allah'tan başka ilah edinmezler. Allah'tan başka ilah çağırmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana hak etmedikçe kıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunlardan birini yaparsa günahla baş başa kalır. Azabı artırılarak, kat kat yapılarak kıyamet gününde verilir. Orada yani cehennemde aşağılanmış olarak devamlı kalır. Ancak tövbe eden, iman eden, salih amel işleyenler hariç, bunların Allah-u Teala günahlarını sevaba değiştirir. Allah affedendir ve merhamet sahibidir. Şimdi bu ayetin son ayeti, yani 70. ayet. Tövbe eder, iman etmiş olur, salih amel işlerse, bunlar bu işleri yapsalar dahi yukarıdaki cezalara çaptırılmazlar. Allah onların günahlarını iyiliğe değiştirir. Allah affedendir, merhamet sahibidir. Bu tarafta olan alimler, yani cumhur, bu ayeti kerime diyorlar, beyan ediyor ki Nisa suresinin ayeti mutlak bir şekilde, kayıtsız şartsız bir şekilde alınmıyor. Tövbe etme, salih amel işlemeler siliyor. Allah-u Teala diyor ki Allah affedendir. Siz o ayeti sadece alıyorsunuz diyorlar. Cumhur. Yani asidir. Fakat Mutezile, Hariciye, Tekfir ve benzerleri diyorlar ki, bu görüş de Abdullah İbni Abbas'tan geliyor. Bu ayet Medine'de inmiştir. Nisa suresinin ayeti. Furkan suresinin ayetleri ise Mekke'de inmiştir. Yani Medine'de inen Nisa suresinin ayeti Mekke'de inen Furkan suresinin ayetini, hükmünü kaldırmıştır. Buna bizim İslami anlamda nesif diyoruz. Bunun hükmü geçersizdir. Abdullah İbni Abbas'tan, Zeyd bin Sabit'ten sahih rivayetler geliyor. Diyorlar ki hatta bir insan bir mümini kasıtlı bir şekilde öldürür, tövbe dahi etse tövbesi kabul edilmez. İyice ağır bir görüş. Bu Abdullah İbni Abbas'tan ve Zeyd bin Sabit'ten geliyor. Zeyd bin Sabit bir rivayette bunu savunuyor, bir rivayetinde başkasını, yani kendinden gelen görüşler birbirine farklar arz ediyor. Zıt. Fakat Abdullah İbn Abbas bu hususta ısrarlı, bunun tövbesi kabul edilmez diyor. Evet, şimdi iki mezhebin bazı esas alarak dayandıkları ayetler ve yan hadisleri görelim. Günümüzde büyük günah işleyenler de genelinde kafirdir diyen gruplar olsun, geçmişte olsun, işte bu ayete, yani Nisa suresi 99. ayete genelinde dayandırmışlar. İnşallah kitaptan okumaya, tefsirden okumaya çalışıyorum. Evet, bir mümini tevilsiz bir şekilde kanı helal olmaksızın kasıtlı bir şekilde öldürenin cezası cehennemdir buyurulduğuna göre böyle bir kişi dinden çıkar diyenlerin görüşü ve bu görüşlerine dair dayandırdıkları delilleri. Birinci delil, daha önce izah ettiğim gibi, Nisa suresinin 93. ayeti. Ayette bir mümini kasıtlı öldüren ağır bir şekilde cezalandırılacağı beyan ediliyor. Dolayısıyla bu dinden çıkmıştır diyorlar. Bunlara Nisa suresi 40 ve 116. ayet delil, karşı delil olarak ileri sürülüyor. Ayet şöyle: şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşanı affetmez. Ortak koşmanın daha altındaki günahları dilediğinden affeder. Şirk. Karşı taraf bunu ileri sürdüğünde kafir olur diyenler diyorlar ki bu Nisa suresinin 93. ayeti kerimesi bu Nisa suresinin 40 ve 116. ayetlerinin bir istisnasıdır. Yani doğru, şirkin dışındaki günahlar affedilir ama adam öldürme bunun dışında, adam öldüren affedilmez, ebedi cehennemde kalacaktır, kafirdir. Bu husus kimden aktarılıyor? Said bin Cübeyr diyor ki, Abdullah bin Abbas'tan Nisa suresinin ayeti ile Furkan suresindeki ayetler soruldu. Abdullah bin Abbas dedi ki, Nisa suresinin ayeti Medine'de inmiştir, Furkan suresinin ayetlerini neshetmiştir. Başka bir görüşte diyor ki Abdullah ibn Abbas'a, peki bir adam bir mümini kasıtlı öldürür de dünyadayken tövbe ederse tövbesi kabul edilir mi? Abdullah ibn Abbas diyor ki, nereden tövbesi kabul edilecek? Bunun tövbesi kabul edilmez. Abdullah İbn Abbas'ın bu görüşü Buhari,

Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Hadis delil. Öldürülen kişi öldürenin yakasına sarılmış bir şekilde gelecek, öldürülenin şah damarlarından kan fışkırmış bir halde olacak. Öldürülen diyecek ki, ey Rabbim, sor buna bakayım, beni niçin öldürdü? Bu kadar. Peşinden diyor ki Abdullah bin Abbas, vallahi Allahu Teala bunu indirdi, sonra da nesihetmedi. Yani Nisa suresinin 93. ayeti geçerlidir. Bu hadis Nesey, İbn-i Mace, Müsned-i Muhammed'in çeşitli yerlerinden geliyor. Aynı şeyi Amr da Abdullah bin Abbas'tan sorduğunda aynı cevabı veriyor. Yani bu Abdullah İbn Abbas'a göre bir insanı kasıtlı öldüren tövbe etse dahi tövbesi kabul edilmiyor, ebediyen cehennemde kalacak. Bu görüşe paralel diğer bir görüş de Zeyd bin Sabit'ten geliyor. Zeyd bin Sabit biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i kaleme alan sahabilerden biri radıyallahu anh. Buna sorulduğunda Nisa suresindeki ayet ebedi sürekli cehennemde kalacağını, Furkan suresindeki ayet tövbe eder salih amel işlerse kötülükleri iyiliğe çevrileceği beyan ediliyor. Bu ayetler hakkında ne dersin denildiğinde diyor ki Furkan suresindeki ayet daha önce inmişti. Nisa suresindeki ayet 8 ay sonra indi. Yani bu cezalandırılmayı emreden ayet geçerlidir, tevbesiyle günahları affedilir beyan eden ayet-i kerimenin hükmü kaldırılmıştır. Fakat aynı sahabe başka bir görüşte diyor ki, önce bu Nisa suresinin ayeti inmişti, gerçekten bizler kendimizi çok zor durumda hissettik, kendimizi acıdık. Ne oluyor, birileri birini yanlışlıkla o kadar savaşlara giriyoruz, öldürürse böyle ebedi cehennemde kalacak diye bunun üzerine Allahu Teala Furkan suresinin ayetini indirdi, dedi ki tövbe eden salih amel işleyenler hariç onların kötülüğünü iyiliğe tebdil ederiz, biz de rahatladık. Demek ki Zeyd bin Sabit'ten gelen görüş biri Abdullah bin Abbas'ı destekler mahiyette, diğeri ise ondan farklılık arz ediyor. İkisi de aynı kaynaklarda İbn-i Mace'de ve Müsned İmam Ahmet'te geçiyor. Evet, cumhur bu görüşe karşı delil olarak neler ileri sürüyorlar? Bunların daha başka delilleri de var. Sadece bu ayete karşı neler söylüyorlar? Evvela diyorlar ki Nisa suresinin 93. ayeti katilin sürekli cehennemde kalacağını beyan eden ayeti kerime Mikyas bin Tababe hakkında inmiştir. Bu Mikyas bin Tababe Müslüman olanlardan biriydi. Bunun kardeşi öldürüldü. Neccar oğullarının mahallesinde oturuyorlardı. Resulullah bunu Şihir kabilesinden biriyle birlikte gönderdi ki gidin kardeşinin katilini bulsunlar, sana teslim etsinler, gel kısas uygulayacak. Gidiyor oraya, Fihr denilen, Fihr'den bir insanla, Fihr bir kabile adı. Yemin ediyorlar ki biz burada kardeşini kim öldürdüğünü bilmiyoruz. Ama madem bizim burada olmuş, biz bunun diyetini ödeyelim, 100 deve teslim ediyorlar bu Mikyas denilen zata. O develerle kardeşinin diyetiyle yolda gelirken o kendisine arkadaş yapılan Fihr oğullarındaki zatı, o da onlara, Neccar oğullarına yakındır diye yolda öldürüyor. Öldürdükten sonra 100 deveyi sürüyor, gidiyor Mekke'ye ve irtidat ediyor. Resulullah bu Mekke'yi fethettiğinde diyor ki bu kişiyi Kabe'nin belli kişilerle birlikte, bu da onlardan biri, bunlar Kabe'nin perdesine sarılmış olarak bulsanız dahi öldüreceksiniz. Bunlardan biri de Mikyas. Nitekim kendi kabilesinden biri gidiyor onu Kabe'nin perdesine sarılmışken alıp öldürüyor bu ihaneti ve iltidadı yaptığından dolayı. Cumhur diyor ki
Bu ayeti kerime, bu mikyas bin tababe, bin sababe,

0: Bin Hüvabe, babasının adı, farklı görüşler var. Sebabe olsun, Debabe olsun, Hüvabe olsun, fark etmiyor ama adı Mityas. Bunun hakkında inmiştir, bunu tüm insanlara, tüm Müslümanlara genelleştirmenin bir anlamı yoktur. Benim burada vereceğim bir izah var. Aslında ayetin iniş sebebine bakılmaz, genel hükmüne bakılır. Kural böyledir. Yani cumhur bunu ileri sürüyor ama karşı taraf siz sebebin uzulünü genelleştiremezsiniz ki derler haklı olarak. Bu delil o kadar kuvvetli değil yani. Cumhurun diğer delillerine gelelim. 1. Nisa suresi 40 ve 116. Nisa suresinde iki kere tekrar ediyor bu ayet de ondan dolayı. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşanı affetmez, bunun da altındaki günahları dilediğinden affeder. Diyorlar ki bir adam madem ki kanının haram olduğuna inandığı halde birini öldürüyorsa kafir değil bu. Niye kendisini kafire götürecek sebeplerden birini yapmamış? Ayette bu kafirdir demiyor, ona cezalandırılacağını söylüyor. Binaenaleyh siz sadece bu ayeti işletiyorsunuz, bir de bu ayeti kerimeye bakın. Bu adam isyankardır. 2. Hücurat suresi 99. ayette Yüce Mevla buyuruyor ki, eğer müminlerden iki taife birbirleriyle savaşacak olurlarsa, onların arasını ıslah edin, bulun, yani onları barıştırın. Bak müminlerin birbirleriyle savaşacağı faraziyesi zikrediliyor. Ayet insanlardan iki grup savaşırsa demiyor. Veya bir grup mümin diğeri kafir savaşırsa demiyor. Müminler birbirleriyle savaşıyorsa, savaşmanın anlamı diğerini öldürmeye girişmiş oluyor. Bunu Allah-u Teala mümin sıfatı veriyor. Binaenaleyh siz bir insanı kasıtlı bir şekilde öldürene kafir demeniz isabetli değildir. Mümindir, günahkardır. İkinci delilleri bu. Üçüncü delilleri Zümer suresi 53. Yüce Mevla buyuruyorlar ki, kendileri hakkında haddi aşan kullarıma söyle ki, kendi yani özü, nefsi hakkında ileri gitmiş. Ne bakımdan ileri gitmiş? Allah'ın koyduğu sınırları aşma bakımından. Kendileri hakkında israfa kaçan, ileri giden kullarıma söyle ki, Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Çünkü Allah günahları, bütün günahları affeder. Bütün ifadesi var. Çünkü o affedendir, merhamet sahibidir. Diyorlar ki bir insan bir başka mümini kasıtlı bir şekilde öldürürse, bu israfa kaçan yani haddi aşanlardan birinden başka bir şey değildir. Allah-u Teala diyorsa ki benden ümidinizi, rahmetimi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Siz buna kafir demenizde isabetli değilsiniz. Üçüdü. 4. Hazreti Yakup oğullarını Mısır'a gönderirken hele Yusuf'tan da bir haber sorun dediğinde, vallahi sen hala eski hayallerindesin diye söylüyorlar kardeşleri Yusuf'un. Hazreti Yakup da onlara cevaben diyor ki, Kur'an bize aktarıyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafir bir topluluk ümit keser. Şimdi bir adam birilerini öldürdüyse Allah'ın rahmetinden ümidini kessin. Hayır. Kafir değilse, inanıyor Allah, imanı varsa tövbe etsin, ola ki Allah affeder, ola ki günahı kadar azap eder, eninde sonunda cennete koyar. Madem ki Yusuf suresi 87'de bu ifade geçiyor, o halde bir mümini kasıtlı öldürene kafir denilmez. Ayrıca Hud suresi 114'te Yüce Mevla buyuruyorlar ki, şüphesiz ki yapılan iyilikler kötülükleri giderir, siler atar. Bu zikredenler için bir zikirdir. Yani öğüt alacaklar için güzel bir hatırlatmadır. Bir insan, bu genel Müslümanlar, hayatında kötülük ederse, tövbe edip vazgeçmese de, eğer iyilikler yaparsa otomatikmen iyilikler şu yazı silginin sildiği gibi kötülükleri siliyor. Bu da bir tövbe oluyor yani. Ağzıyla ben bundan vazgeçtim, karar verdim demesi tövbenin zirvesi tabi. Bunu demese dahi iyilik yaparsa dozajına göre, artık miktarına göre kötülükleri siliyor. Şimdi bir adam birini kasıtlı öldürdüyse, iyilikler yaparsa kötülüklerin silineceği bahsediliyor. Binaenaleyh bu tövbesi dahi kabul edilmez, ebedi cehennemde kalır, görüşü isabetli değildir diyorlar. Son olarak Şura suresi 25'te Yüce Mevla buyuruyor ki, o kullarının tövbesini kabul eder, günahları affeder, ne yaptığınızı da çok iyi bilir. Madem ki tövbeleri kabul eder diyor, siz bunun tövbesinin kabul edilmediğini ey Abdullah İbni Abbas veya onun gibi düşünen Said bin Cübeyr, bir rivayete göre Zeyd bin Sabit, bunun tövbesi kabul edilmez görüşünü nereden çıkarttınız? Allah-u Teala diyor ki tövbeleri kabul eder ayeti kerimede diyorlar. Velhasıl cumhur gördüğümüz gibi bu ayeti kerimeye karşı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayeti kerimeyi zikrettiler. Diğer yan delillere ilaveten. Ayrıca diyorlar ki bakınız size 3 tane hadis hatırlatalım ki bunlar da bizim görüşümüzü destekliyor. Yani bir kişiyi kasıtlı öldüren kafir olmaz, affedilmeye mazhar olabilir veya olmaz. Yani mümindir, isyankardır. Nereden çıkarılıyor? Diyorlar ki Ubade bin Es-Samit diyor ki biz bir mecliste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şu şartlarla bana biat edin. Yani şunları yapmak üzere bana biat edin. 1. Allah'a herhangi bir şey ortak koşmayın. 2. Zina etmeyin. 3. Hırsızlık yapmayın. 4. Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmeyin, ancak öldürülmeyi hak etme durumu hariç. Sizden kim bana verdiği biatı yerine getireceği olursa, onun mükafatı Allah'a aittir. Kim de bana verdiği bu biat maddelerinden birini ihlal ederse, ondan dolayı dünyada cezalandırılırsa, bu onun için kefarettir, günahını siler. Yani hırsızlık etmiş, kolu kesilmiş, siler. Birini öldürmüş, kısas uygulanmış. O da buna boyun eğerse tabii, ya bana yanlış ettiler filan derse olmaz, Allah günahını siler diyor. Fakat kim de bunlardan birini yaparsa, ne yaptı? Zina işledi, hırsızlık yaptı, cana kıydı. Allah da onun bu günahını örterse, açığa çıkarak cezalandırılmazsa yani, artık onun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse Allah onu affeder, dilerse azap eder. Bu son bölüm bizim için. Biri birilerini öldürdü. Günah, o suç ortaya çıkmadı veya günümüzdeki gibi layık bir rejimde yaşıyor. Kısas ona uygulanmadı. Ne olur diyor, onun emri Allah'a kalmıştır. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Yani af kapısı açık. Demek ki kafir değil. Bu hadis-i şerif Buhari'de geçiyor, iki yerde. Buhari'de Ahkam 49, Mümtehine suresinin tefsiri 3, Müslim'de geçiyor, Hudud'da 1709, Tirmizi'de geçiyor, hadis numarası 1439, Tirmizi hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor, Hazreti Ali Çeli'den ve Hüzeyme'den de geldiğini söylüyor, Nisa-i Beyat'ta geçiyor, Müsned-i İmam Ahmed'in cilt 5 sayfa 314, 321, 323'te geçiyor. Ubade bin Samit'ten gelen bu beyat hadisi. Bu hadise bakıldığında bir insan birini öldürür ise, öldürülmesinin cezasını da dünyada çekmez ise, Allah dilerse bunu azap eder, dilerse affeder şeklinde beyan ediyor. Bu da gösteriyor ki bu kişi kafir olmaz. Diğer bir destek hadis, diyorlar ki daha önce de geçmişti. 99 kişiyi öldürüp en son fetva sorduğu adam da fetva vermeyince onu da öldürüp ondan sonra ölen adamın durumunu hatırlatırız. Burada tekrar size okuyorum önemli bir hadis olduğunda. Ebu Said el-Hudri diyor ki, İsrail oğullarında bir kişi vardı. 99 kişi insanı öldürmüştü. Sonra çıkıp günahına çare bulmak için soru sormaya girişti. Nihayet bir rahibe geldi. Rahip, Hristiyan din adamına rahip deniliyor o zamanda. Ona benim tövbem olur mu diye sordu. Rahip hayır dedi. Bunun üzerine adam onu da öldürdü. Tekrar çıkıp soru sormaya çıktı. Bir adam dedi ki ona, sen filan köye git, arkadaşlarından, çevrenden uzak ol, bu cinayeti bırakırsın manasına biraz uzaklara git diye tavsiye etti. Adam yoldayken öldü, fakat tam ölümü anında gideceği köye yaklaşmak için göğsünü oraya doğru uzatmaya, oraya doğru bükmeye, yanlandırmaya çalıştı, çaba gösterdi. Bunun üzerine rahmet melekleriyle azap melekleri bunun hakkında ihtilaf ettiler. Bunu ruhu cehennemin liklerin yerine mi gidecek, cennetliklerin yerine mi gidecek diye. Allah-u Teala meleklerin bir grubuna dedi ki, siz biraz yakına gelin. Öbürlerine de dedi ki, biraz uzaklaşın. Sonra dedi, aradaki mesafeyi ölçün. Ölçtüler, baktılar ki o gideceği köye bir karış daha yak. Bundan dolayı Allah bunun günahını affetti. Neden dolayı? Madem ki o yola çıkmış, bir gayret göstermiş, oraya doğru gideyim. Bir de ölüm hırpalamasına rağmen, yahu iyi vah gidemedim, öyle biraz o yanı doğru çırpınayımdan dolayı, bu çabasından dolayı Allah bunun günahını affetti. Hadis Buhari Enbiya 54, Müslim Selam'da numarası 2245, İbn-i Mace'de numarası 2622, Müsned-i İmam Ahmet cilt 2 sayfa 507'de geçiyor. Gördüğünüz gibi Buhari Müslim'in ittifak ettiği bir hadis, rastgele bir hadis değil. Şimdi cumhur diyorlar ki, bakınız bu kadar kişiyi, 99 kişiyi öldürmüş, tövbe arıyor, öbür köye gitmeye yoluna koyuluyor. Sadece bu çabasından dolayı Allah bunu affetmiş. Bu da sahih bir hadis. Siz burada gelip de bir mümini kasıtlı öldüren kafirdir, ebediyen cehennemde kalacaktır demeniz isabetli bir görüş değil. Peki böyleyse bu ayetin manası nedir diye cumhura soruyorlar. Cumhur, bu ayetin hükmü kaldırılmış diyecek durumları yok. Onu sonra izah edeceğim inşallah. İkinci bir delil. Kimin delillerindeyiz? Ebedi cehennemde kalanların deliliydi ve delillerine karşı deliller ileri sürüldü. İnşallah tefsirimiz elimizde olunca okuyacağız. Diyorlar ki Mutezile, Harici, Tekfir ve benzeri gruplar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslümana hakaret etmek, buradaki ifadesiyle sövmek diyor, fasıklıktır. Onu öldürmek ise kafirliktir. Bu hadiste açık. Ayette öyle bir şey yoktu. Azabının ağır olacağıydı. Fakat hadiste diyor ki, bir Müslümana sövme, fasıklık, günahkarlıktır. Fakat onu öldürme, kafirliktir. Hadis nerede geçiyor? Kuvvetli hadis. Buhari iman 36, edep 44, Müslim iman rakam 64, Tirmizi hadis numarası 1983, Nesai Tarimiddem 27, İbn-i Mace'de hadis numarası 9'da geçiyor, ayrı 3940, 39, 3940'da geçiyor. Müsned-i İmam Ahmet cilt 1 sayfa 385 ve çok yerinde geçiyor bu hadis-i şerif Müsned-i İmam Ahmet'te. Diyorlar ki bak gördünüz mü ayeti kerimeyi diyordunuz böyle. Aa, bu ayeti kerim, bu hadisi şerif de bunu destekliyor. Bir Müslümana hakaret etme doğru, günah, ama onun canına kıyarsan kafirlik demiş Resulullah. Acaba ehli sünnet buna ne diyorlar? Diyorlar ki buradaki hadisteki kafirlik kanını helal görerek öldüreni kastetmiş olmalı. Diğer naslar da şey olsun, devreye girsin diye. Eğer buna kafir derseniz diğer ayetleri, hadisleri ne yapacaksınız? Belli ki burada bir müminin kanı helaldir deyip öldürürse kafir olur. Biz başka bir şey mi söyledik? Hadiste helal der, haram der diye bir açıklama yok. Yoruma açık. Onun için böyle izah ediyorlar. Bir. İki. Yahut da burada kefere Arapçada İnkar manasına geldiği gibi nankörlük manasına geliyor. Yani bir mümini öldürürsün, kardeşlik hakkına karşı nankörlük etmiş olursun manası da muhtemel. Niye böyle zorluyorsunuz? Diğer naslardan dolayı. Bir başka izahları, bu tevil ederek etmeden öldüreni kastediyor. Yani diyor ki bunu öldürmek helaldir. Tevile dahi başvurarak, bu tevil çok kullanılır biliyorsunuz. Müslümanlar maalesef birbirlerine girdiğinde, yaşadığımız topraklarda bile gördük. Birbirlerini öldüren Müslümanlara yapmayın denildiğinde her biri diğerini, bu adam kafir kesin şundan dolayı diyor. Hatta gece beraber iftar edip sahurda birbirlerini öldürdükleri maalesef oldu. Bunu yaşandı bu memlekette. Tevil ediyor, bunun kanı helaldir şundan şundan dolayı. Bunu tevil ederse ehli sünnet buna hemen kafir demiyor. Yani bunu öldürdün, tevil ettin, sen de kafirsin. Zaten kısas uygulanır da küfür muamelesi yapmıyor. Ama tevilsiz, tevili de biraz tutarlı olmalı yani. Rastgele tevil değil. Velhasıl bu cevabı veriyorlar. Daha ileride ehli sünnetin diğer delillerini göreceğiz. İkinci delilleri bu hadisi şerifti, kafir olur diye. Üçüncü delilleri diyorlar ki bir insan bir mümini kasıtlı öldürürse dinden çıkar. Çünkü şu hadisi şerifler bunu ifade ediyorlar. Bu hadisi şerifleri şimdi size okumaya çalışacağım. Ebu İdris el-Havlani diyor ki ben Muaviye hutbe verirken şu hadisi söylediğini duydum. Muaviye bin Ebi Süfyan var ya. Ve Muaviye Resulullah'tan çok az hadis rivayet ederdi. Dedi ki ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Her günahın Allah tarafından affedilmesi ümit edilir ama kasıtlı bir şekilde bir mümini öldürenin veya kafir olarak ölenin günahının affedilmesi beklenilmez, ümit edilmez. Bu hadis yine tekfir edenlerin delili. Ancak hadis Nese'de geçiyor, Müsned-i İmam Ahmet'e, Ebu Davud'da geçiyor. Bu her günah affedilir ama kasıtlı bir şekilde mümini öldürenin günahı affedilmez şeklindeki hadisi şerif. Buna diyorlar ki her günah tevbesiz affedilmesi beklenir. Fakat bir mümini öldürmüşse bu çok ağırlıklı, ağır bir hadis, işte ağır bir olay. Bunun mutlaka tövbe etmesi lazım ki affedilsin manasınadır diye cumhur bunu yorumluyorlar. Aynı hadisi şerif Ebu Derda'dan da geliyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Her günahın Allah-u Teala tarafından affedileceği ümit edilir ama müşrik olarak ölenin veya kasıtlı olarak bir mümini öldürenin günahının affedileceği beklenilmez. Yani tövbesine dahi fayda vermez. Bu hadisi şerif de İbn-i Mace'de Beyhaki ile Tabarani'de geçiyor. Yani İbn-i Mace hariç diğer ikinci dereceden hadis kitaplarında geçiyor. Bu önce okuduğumuz hadisler kadar kuvvetli kaynaklarda değil. Ubade bin Es-Samit diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Kim bir mümini zalimane öldürecek olursa Allah onun ne nafile ibadetini kabul eder ne de farz ibadetini kabul eder. Hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor. Rakam 4270 sadece orada geçiyor. Abdullah bin Amr bin Las diyor ki ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Dünyanın yıkılması bir Müslüman adamın öldürülmesinden Allah-u Teala için daha hafiftir. Dünya yıkılsın, bir Müslüman öldürülmesin. Bu hadis-i şerifte Tirmizi, Nesey, İbn-i Mace'de geçiyor. Hüreyde el-Eslemi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah katında dünyanın gitmesi bir mümini öldürmeden daha hafiftir. Aynı mahiyette hadis-i şerif. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hüreyre diyorlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şayet bütün gök sakinleri ve yer sakinleri bir müminin öldürülmesi, kanının dökülmesinde ortak olurlarsa Allah onların hepsini cehenneme döker. Değil ki yeryüzü ve gökyüzü sakinleri bir müminin kanının dökülmesinde ortaklaşa yaparlarsa Allah hepsini cehenneme döker. Tirmizi'de Beyhaki'de geçiyor. Yine Ebu Hüreyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim bir müminin öldürülmesine dair yarım bir kelimeyle katkıda bulunacak olursa, yarım bir kelimeyle, tam cümleyle değil, Allah'ın huzuruna çıktığında alnında şu yazı bulunacaktır. Bu Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş bir insandır. Bu son hadis İbn-i Mace'de, Beyhaki'de geçiyor. Hadis o kadar kuvvetli değil. Evet, bir mümini kasıtlı öldürür diyenlerin üçüncü delili size vermiş olduğum bu hadisi şeriflerdi Müslümanlar. Diyorlar ki bu hadisi şerifler gösteriyor ki bir mümini kasıtlı öldürürse tövbesi mövbesi de kabul edilmez. Allah'tan rahmetten de ümidini kesmiştir. Artık cehennemde nasıl yanacağını kendi düşünsün. Acaba cumhur bunlara ne cevap veriyorlar? İnşallah onu gelecek seansımızda okuyacağız. Burada kesiyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledik.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Ey Resul, yanımızda olamasan da bıraktığın bu davada yolunun yolcusu olduk. Her ne kadar zaman zaman binbir acı yüreğimizde fırtınalar koparsa da ve zaman zaman ağlasak da yine de yılmadık, yıkılmadık elhamdülillah. Hedefine ulaşana kadar bu dava, yılmak yok, yıkılmak yok elhamdülillah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut:
1: Ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İslami davetin bazı güncel ilkeleri. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Şeytandan bir kışkırtı seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Takva sahipleri içlerine şeytandan bir kuruntu doğduğunda düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan kardeşlerini azgınlığa sürükler de yakalarını bırakmaz. Bu ayetleri Araf 199-202 arasındaki ayetlerin tefsiri bağlamında Üstad Mevdudi bazı güncel davet ilkeleri çıkarır. Hakka davet eden kişi geniş ve müşfik bir kalp taşımalı, ayrıca sabırlı ve bağışlayıcı olmalıdır. Davetçi, dava arkadaşlarına karşı samimi, insanlara karşı nazik olmalı ve muhaliflerine de tahammül edebilmelidir. Dava arkadaşlarının zaaflarını hoş görmeli, düşmanların eziyetlerine de sabırla karşılık vermelidir. En şiddetli tahriklerde bile soğukkanlılığını korumalı ve en nahoş şeylere bile aldırış etmemelidir. En acı sözlere, en insafsız iftiralara ve en acımasız işkencelere sabırla katlanmalıdır. Kaba kuvvet, katı kalplilik, kötü konuşmak ve öç almaya yönelik kinci davranışlar bu hususta zehir kadar zararlıdır ve davete hiçbir fayda sağlamadığı gibi aksine de zarar verir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur: Allah bana ister sinirli olayım, ister neşeli olayım, daima doğruyu söylemeyi, hasımlarına karşı bile olsa samimi ilişkiler kurmak için elimden geleni yapmamı, hakkımı gasp edenlere bile kendi haklarını vermeyi ve hatta bana eziyet edenleri bile bağışlamayı emretti. Ve bu vazifeyle görevlendirdiği kimselere şu tavsiyelerde bulundu: Nefret ettirici değil, müjdeleyici olunuz. İnsanlar için zorluk ve sıkıntı kaynağı değil, bilakis huzur ve kolaylık kaynağı olunuz. Allahu Teala peygamberinin bu özelliğini şöyle över: Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onların kusurlarına bakma, onlar için mağfiret dile. Ali İmran 159. Felsefeleştirmekten kaçınmalı, evrensel erdemler olarak kabul edilen ve normal bir insanın sahip olduğu selim akılla kolayca anlaşılabilen basit, sade faziletleri emretmelidir. Böyle bir çağrı herkesi ikna eder. Bu tutumun en büyük faydası şüphesiz düşmanlarına karşı halkı İslam çağrısının safına katmada görülür. Halk yığınları bir tarafa, kendilerini kolayca anlayıp tatbik edebilecekleri erdemlere çağıran sade, kibar insanları, diğer tarafta gayri insani ve gayri ahlaki tavırlarla onların bu yüce görevine karşı gelen düşmanları görünce, o rezil muhaliflerden yavaş yavaş yüz çevirip hakka davet edenlerin saflarına geçerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'ndaki büyük başarısını bu hikmetli siyasetine borçludur. Cahillerle faydasız tartışmalara girmekten kaçınmalıdır. Art niyetli ve bozguncu insanlarla yapacağı konuşmaların faydasız münakaşa ve tartışmalar içermemesine çok dikkat etmelidir. Davetçi, bu insanlardan sadece makul bir tavır takınan akıl sahibi kimselere yanaşmak ve konuşmak için elinden gelen gayreti göstermelidir. Muhataplarının hafife alıcı ve alay edici bir tavır takındıklarını ve faydasız münakaşa ve tartışmaya başvurduklarını hisseder etmez, onurlu bir şekilde hemen geri çekilmelidir. Bu gibi şeyler daha yararlı şekilde kullanılması mümkün olan değerli vakti ve emeği boş yere harcamaya neden olduğu için zararlıdır da.
Davetçi rakiplerinin tahriklerinin artık tahammül sınırını aştığını ve onların zorbalıklarına, kötülüklerine, aptalca karşı koyuşlarına ve suçlamalarına dayanamayacağını hissettiği anda onlara misliyle mukabelede bulunmalı ama en iyisi Allah'a sığınmalı ve kendini kaybedip kızarak onun davasına zarar verecek herhangi bir şey yapmasından korumasını yine ondan istemelidir. Böyle bir tutumu da ancak en ağır tahrikler karşısında bile soğukkanlılığını ve sükunetini koruyabilenler takınabilir. Zira kızgınlık, hakaret, haksızlık, kabalık vesaire karşısında heyecanlanıp galeyana gelen kişiler aklı başında düşünüp hareket edemezler. İmdi bugünün dünyasında İslam'ı tebliğ ve temsil konumunda olan bizler, İnsani ilişkilerimizde, günlük hayatımızda, medyada ve özellikle sosyal medyada bu ilkeleri ne kadar gözetebiliyoruz? Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Özel FM. Özel FM. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 43. sayfası ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 43'te, 12. alıştırmada şöyle bir başlık yer alıyor. İkra ma yeli thumma ktubhu ma'a kitabetil erkamil varideti fihi bil hurufi. İkra ma yeli, aşağıdakileri oku. Thumma ktubhu, sonra yaz. Ma'a kitabetil erkamil varideti fihi bil huruf. Ve aşağıdaki cümlelerde geçen sayıları harflerle yaz. Peki birinci cümleye bakalım. Kem sinnuke? Yaşın kaç? Sinni tis'a aşrate seneten. Yaşım 19. Burada rakamla, sayı olarak verilen 19'u cümlenin hemen sol tarafında yer alan boş bırakılan yere harflerle yazmış olmanız gerekiyor. İkinci cümle. قَرَأْنَا اَرْبَعَ عَشْرَةَ صَفْحَةً مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. Bu kitaptan 14 sayfa okuduk. Bu kitaptan 14 sayfa okuduk anlamında bir cümle. Üçüncü cümle. فِي هَذِهِ الْحَافِلَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَاكِبًا ve 15 rakibeten. Bu otobüste 18 erkek, 15 bayan yolcu vardır anlamında bir cümle. Değerli öğrencilerim, bu okumuş olduğumuz cümlelerde zikredilen sayılarla bunların madutları arasındaki, temyizleri arasındaki ilişkiye dikkat edecek olursanız, örneğin üçüncü cümlede 18 erkek yolcu diyeceğimizde saydığımız varlığın müzekker oluşundan hareketle sayının birinci bölümünü semaniyete şeklinde müennes kullandık. 15 bayan yolcu anlamındaki hamse aşrate rakibeten ifadesinde ise saydığımız varlık, yani rakibeten müennes olduğu için sayının birinci bölümünü hamse şeklinde müzekker kullandık. 11 ila 19 arasındaki sayıların 11 ve 12 için konuşacak olursak adet ve madutları arasında cinsiyet bakımından uyum olduğunu, bir de bunun dışında 13'ten 19'a kadar olan bölümde ise adet-madut ilişkisinde, yani sayı ile sayılan ilişkisinde sayılanın cinsiyetiyle, yani madudun cinsiyetiyle adedin birinci bölümü arasında bir zıtlık ilişkisi olduğunu hatırlayalım. Daha önceden söylemişsek tekrar olsun, daha önceden söylemediysek yeni bir bilgi olsun sizin için. 11 ila 19 arası sayılar mürekkep sayılardır, yani bileşik sayılardır. Ve bu sayıların her iki bölümü de feth üzere mebnidir. Feth üzere mebni olmak ne demek hocam? Yani söz konusu sayı cümlede raf durumunda da bulunsa, nasb durumunda da bulunsa, cer durumunda da bulunsa, her halükarda sayının her iki bölümünün son harfinin harekesi fetha ile okunur. Bu söylemiş olduğumuz kuralın tek istisnası isna aşara yahut isneta aşrate şeklinde ifade ettiğimiz 12 sayısının iki anlamındaki isna yahut isneta bölümü müstesnadır. 12 sayısının ikisi şayet cümlede raf durumundaysa isna şeklinde okunur. Nasb ya da cer durumundaysa isney şeklinde okunur. Aynı şekilde isneta aşrate sayısında isneta bölümü, sayının bu bölümü şayet cümlede raf durumundaysa isneta şeklinde okunurken, nasb yahut cer durumundaysa isnetey aşrate şeklinde okunur. Biz bunu Arap dili gramerinde izah ederken 12 sayısının ikisi muğraptır ve tesniyenin irabına tabidir deriz. Yani raf durumu elifle, nasb ve cer durumu ya iledir deriz. Bu paylaştığım bilgileri kavrayamamış, anlayamamış olabilirsiniz. Sadece notlarınız arasında bulunsun. Yeri geldikçe üzerinde daha geniş bir biçimde durur, örneklendiririz inşallah. Peki efendim, üçüncü cümleyi fi hazihil hafileti semaniyete aşara rakiben ve hamse aşrate rakibeten şeklinde okuduk. Ve bu otobüste 18 erkek ve 15 bayan yolcu vardır anlamıyla tercüme ettik. Şimdi dördüncü cümleye geçelim. Hâzâ fundukun sagîrun fîhî isnetâ aşrate gurfeten fakat. Bu küçük bir oteldir. Onda yalnız sadece 12 oda vardır. Cümle 5. Uthmanu lehu ahada aşarabnen ve sneta aşrate binten. Tekrar okuyayım burayı. Uthmanu lehu ahada aşara ibnen ve isneta aşrate binten. Osman'ın 11 oğlu 12 kızı vardır. Cümle 6. Ene hafiztu selase aşrate sureten. Ene hafiztu selase aşrate sureten. Ben 13 sure ezberledim. 7. cümle. Fi hazel mustashfa tis'ate aşara tabiben ve seb'a aşrate tabibeten. Bu hastanede 19 erkek ve 17 bayan doktor vardır. Cümle 8. Qara'nel yevme femaniye aşrate kelimeten cedideten. Bugün 18 yeni kelime okuduk. 9. cümle. Hâzel kalemu bi erba'a aşrate rubiyeten, bu kalem 14 rubiyeyedir. Biraz önce 11 ila 19 arasında yer alan sayıların 12'nin ikisi dışında kalan bölümlerinin feth üzere mebni olduğunu, her iki bölümünün de, yani sayının her iki bölümünün de feth üzere mebni olduğunu söylemiştim. Şimdi bakın, bunun bir örneği çıktı karşımıza. Hâzel kalemu bi erbe'a aşrate dedik. Yani erbe'a aşrate sayısının başında bi harfi cerre bulunmasına rağmen erba kelimesinin sonunu erba'i şeklinde kesralı okumadık. İşte mebni oluş budur sevgili öğrencilerim. Başında onun sonunu etkileyecek bir nasb edatı yahut bir cer edatı bulunmasına rağmen başına gelen ve sonunu fethalı okumamızı gerektiren bir edatın varlığına rağmen, varsayıyorum fethalı okumadığımız, dammeli okuduğumuz yahut kesralı okuduğumuz bir isim, ya da başında harfi cer bulunduğu halde sonunu kesralı okumamız gerektiği halde sonunu kesralı okuyamadığımız, dammeli ya da fethalı şekilde okuduğumuz isimleri mebni isimler veya bu tür kelimeleri mebni kelimeler şeklinde adlandırırız. 10. cümle: fi hazihi'l imarati 16 şakkatan, bu binada, bu apartmanda 16 daire vardır. Fi hazihi'l imarati 16 şakkatan. 11. ve son cümle: fi hazel fasli 20 talibeten, bu sınıfta 20 kız öğrenci vardır. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 43. sayfasında yer alan 12. alıştırmayı da geride bıraktık. Şimdi bu sayfada, sayfa sonunda yer alan 13 numaralı alıştırmanın başlığını okuyalım. Uktubil a'dade min 11 ila 20 وَجْعَلْ كُلَّنْ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ تَمْيِيزًا لَهَا. Peki alıştırma bizden ne istiyor, anlamaya çalışalım. اُكْتُبِ الْاَعْدَادَ مِنْ 11 ila 20. 11'den 20'ye kadar sayıları yaz. وَجْعَلْ كُلَّنْ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ تَمْيِيزًا لَهَا. Ve aşağıdaki kelimelerden her birini yazmış olacağın, yazacağın 11 ila 20 arasındaki sayıların temyizi kıl. 11'den 20'ye kadar sayıları yaz ve aşağıdaki kelimelerden her birini onun temyizi kıl. Bizim temyiz diye adlandırdığımız sözcük diğer adıyla neydi? Ma'dud demiştik, sayılan anlamında. Ma'dud, Arapçada sayıya adet, sayılana ma'dud denir dedik. Peki burada sağdan sola kitab, talibe, dakika, yevm, seyyara, racul, sene, karye ve talib kelimelerini görüyoruz. Bu kelimelerin her birini 11 ile 19 arası sayıların temyizi yapacağız. Ben örnek olarak kitab ve talibe, yani birisinin müzekker oluşu, bir diğerinin de müennes oluşu mülahazasıyla bu iki ismi 11'den 20'ye kadar söz konusu sayıların temyizi yapacağım. Ve geri kalan dakika, yevm, seyyara, racul, sene, kariye ve talip kelimelerinin 11 ila 20 sayılarının temyizi yapılması işini size tevdi edeceğim. Şimdi 11'den 20'ye kadar kitabı bir sayalım bakalım. 11 kitap, 12 kitap, 13 kitap. 20 kitaba kadar söyleyelim. 11 kitaben. 11 kitap ifadesiyle başladım. 11 kitaben. İsna aşara kitaben, selasete aşara kitaben, erbaate aşara kitaben, hamsete aşara kitaben, sittete aşara kitaben, sebaate aşara kitaben, semaniyete aşara kitaben, tis'ate aşara kitaben ve son olarak eşrune kitaben. Efendim şimdi de kız öğrenci anlamındaki talibeyi bu sayıların madudu yapalım. İhda aşrate talibeten, isnete aşrate talibeten, selase aşrate talibeten, erba'a aşrate talibeten, hamse aşrate talibeten, sitte aşrate talibeten, seb'a aşrate talibeten, femaniye aşrate talibeten, tis'a aşrate talibeten ve son olarak eşrune talibeten. Aralarındaki adet mağdut ilişkisinin zıtlığı yahut benzerliği hususunda söylenecek olanları zaten çokça söyledik. Siz benim size numune olarak vermiş olduğum bu kitap ve talibe kelimelerinin 11 ila 20 sayılarının temyizi oluşundan hareketle diğer kelimeleri söz konusu sayıların temyizi yaparsınız. Bu sizin için gayet kolay olur diye düşünüyorum. Şimdi ders kitabınızda bir sonraki sayfaya, sayfa 44'e geçelim lütfen. Efendim bu sayfada, sayfa 44'te, sayfa başında 14 numaralı alıştırmayı görüyoruz. İkra'il misale thumme imle'il feraga yahut thummemle'il feraga fima yeli ala girarihi başlığını görüyoruz. İkra'il misale örneği oku. Thummemle'il feraga sonra boşluğu doldur. Fima yeli ala girarihi ve aşağıdaki örnekte olduğu şekliyle boşluğu doldur. Örneği oku ve sonra örnekte olduğu gibi aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldur. Peki okuyalım bakalım örneği. Hamidun cev'anu. Hamid açtır. Bunun hemen sol tarafında yer alan cümleye göz atalım. Ettullabu ciya'un. Öğrenciler açtır. Ne anladık peki buradan? Hamid sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekker bir varlık. Ve bu cümle bir isim cümlesi. Hamid mübteda, cev'an haber. Peki sol tarafta yer alan cümle de aynı şekilde. Ettullabu ciya'un cümlesi de bir isim cümlesi. Ettullabu mübteda, ciya'un haber. İsim cümlesinde haberin mübtedaya sayı, cinsiyet ve hareke bakımından uyumu hususunu hatırlayacak olursak, Hamid'in müfret müzekker oluşu münasebetiyle bundan haber verecek olan sözcük cev'anu şeklinde geldi. Ancak ettullabu ciya'un cümlesinde ettullab kelimesi cem müzekker olduğu için söz konusu ettullab mübtedasının haberi konumunda olan ciya'un kelimesi ettullab kelimesiyle sayı, cinsiyet ve hareke bakımından veya bir diğer ifadeyle irab bakımından uyumlu olabilmek için cev'anu şeklinde değil ciya'un şeklinde geldi. Durumdan vazife çıkarmamız gerekirse o halde ciya kelimesi cev'an kelimesinin çoğuludur hükmünü ortaya koyarız. Örneklerden ikincisine geçelim şimdi sevgili öğrencilerim. Meryem'u cev'a, Meryem açtır. Sol tarafta yer alan cümlede et-talibatu ciya'un, kız öğrenciler açtır. Peki o zaman Meryem'in sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müennes oluşu mülahazasıyla bu cümle madem bir isim cümlesi, bu cümlenin mübtedası müfret müennesse bu cümlenin haberi konumunda olan cev'a da müfret müennes olacaktır. O halde Meryem'u cev'a cümlesinde cev'a Meryem müptedasının haberidir ve söz konusu bu haber Meryem müptedasıyla sayı, cinsiyet ve hareke bakımından yani irab bakımından uyumlu olmuştur. Sol tarafta yer alan cümlede et-talibatu ciyaun cümlesinde mübteda cem müennes gelmiş ve bunun haberi konumunda olan sözcükse cev'a'nın çoğulu şeklinde ciyaun biçiminde efendim burada kaydedilmiştir. O halde cev'anu ve cev'a müfret müzekker yahut müfret müennes bir isim için haber olduğunda söz konusu ismin veya işte aç anlamında bir sıfat manası taşıyan sözcüğün bir isim cümlesinde söz konusu isim cümlesinin müptedasının cem müzekker yahut cem müennes olması durumunda çoğullarının ciyaun şeklinde söz konusu bu isimlerin ciyaun şeklinde getirildiğini görüyoruz. Peki şimdi burada yer alan Halidun Atşanu, İbrahimu Şeb'anu, El Müderrisu Gazbanu ve Yusufu Keslanu cümlelerini yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi sizin düzenlemeniz gerekiyor. Ama hocam ben yani atşan kelimesinin çoğulunu bilmiyorum ki. O zaman ben bunların çoğullarını size vereyim. Sol tarafta boş bırakılan yerlerde sizden istenen isim cümlelerini siz oluşturun. Atşan kelimesinin çoğulu etaşun, şeb'an kelimesinin çoğulu şiba'un, gadban kelimesinin çoğulu gıdabun ve keslan kelimesinin çoğulu kusala. Zaten burada verilmiş bu. Peki hocam, yani cev'anın müennesi cev'a ise atşanu kelimesinin müennesi ne olur derseniz atşa olur derim. Şeb'anu kelimesinin müennesi şeb'a, gadbanu kelimesinin müennesi gadba ve keslanu kelimesinin müennesi de nitekim kitabınıza kaydedilmiş kesla şeklinde olacaktır. Peki burayı size ödev olarak tevdi ediyorum ve programımızı tamamlıyorum. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol.
1: Çok konuşmayın, çok dua edin.
0: İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Vücudunuzun içinde dev bir ordu olduğunu biliyor musunuz? Bir hastalığa yakalandığınız anda vücudunuzun içinde çok büyük bir savaş başlar. Bu savaşta taraflardan biri mikroplar, diğeri ise vücudunuzdaki savunma sistemi hücrelerdir. Bu hücreler aynen bir ordu gibi savunma, istihbarat ve saldırı yöntemleri kullanarak vücuda giren mikropları yerle bir ederler. Savunma sistemi Allah'ın insanı ne kadar üstün bir yaratılışla var ettiğinin bir delilidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Erdem yolcusuna öğütler. Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

bir tevbe sözlerinin bitti yerde gözyaşlarının duası kalır. Gözyaşlarının

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rum suresinin 10. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen ayet-i kerimede Rabbim, yeryüzünü gezmiyorlar mı? Ve yeryüzünde daha önce geçen insanların sonucunu görmediler mi? Onlar daha güçlü, kuvvetliydiler. Hani başka ayet-i kerimede taşları, kayaları oyuyor, evler yapıyorlardı diyor. Gerçekten de Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezdiğimizde kayaları oyarak evler yapıp gidenleri gördük. Bütün bunlar geldiler, yaptılar, yaşadılar ve gittiler. İyilik yapanlar iyilik karşılığı gördüler, kötülük yapanlar da kötülüklerinin karşılığını gördüler. Rabbim onların ahirette cezalarını çekerken de Allah onlara zulmetmedi, haksızlık yapmadı. Onlar kendilerine haksızlık yaptılar demişti. Ve 10. ayet-i kerimede de ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ السُّٓءَ اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِعُونَ. Daha sonra kötülükleri yapanların akıbetinin de kötü olduğunu, o kötülüklerden bir örnek de veriyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayarak, Allah'ın ayetleriyle alay ederek, dalga geçerek kötülük yapanların da akıbetinin, sonucunun kötü olduğunu Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Gördüğümüz her şey bizim için ibrettir. Yenileri de, eskileri de, tarihi eserleri de, yeniden yapılmış şehirleri de, tarihi kalıntılarda, günümüzdeki sanat eserleri de. Biz her şeyden ibret almasını bilmemiz gerekmektedir. Yeryüzünde dolaşan insanlar var günümüzde. Efendim, filan ülke çokça seyahat etmekteler denilir. Daha önce geçen yine bu surede, Rum suresinde يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının dış görüntüsünü bilirler diyor Rabbim. İç dünyasını bilmezler, İbret almazlar anlamınadır. O ayetin tefsirinde de demiştik, hani kediye bir tane bülbül gösterseniz, binlerce, on binlerce dolara satın aldığınız bir bülbülü kediye gösterseniz, onun gözünde bir yudumluk ettir o. Ama sizin gözünüzde çok değerli bir varlıktır o. Dünyanın en iyi musiki şinasıdır o. Onun değerini siz bilirsiniz, kedi bilmez. Dünyaya kedi gözüyle bakanlar dünyada insanların değerlerini bilmezler. Onun için Allah Celle Celaluhu, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve Allah'ın ayetleriyle dalga geçenler, kötülüklerin en kötüsünü yaptılar da onların akıbeti de kötü oldu diyor bu ayeti kerimesiyle Rabbimiz. Biz bundan sonra gezerken tarihi eserleri bir de bu gözle bakacağız. Nerede o Roma'nın güçlü zalim orduları? Nerede Firavun, Firavunlar diyelim? Ehramları gezerken, hani 30 yılda yapılmış, 100 bin işçi çalıştırılmış, işçi değil köle çalıştırılmış, ücretleri verilmiyor, köle, ölen ölür kalanlarla devam edilir. 100 bin köle 30 yıl çalıştırılıyor oralarda. Biz onları gördüğümüzde kimsenin alın terini heder etmeyeceğim deyiniz. kimsenin gözyaşını akıtmayacağım deyiniz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gibi kendi yapabileceği işini sevgili Peygamberimiz eşine bile emretmemiş. Kendi yapabileceği işleri eşine bile emretmemiş. Hatta bir hadis-i şerifinde atın üzerinde olsanız

kafası yukarıya vurmasın diye el tutmalar filan. Onun da insan olduğunu, o işi yapanın da insan olduğunu unutmamada fayda var. Tarihi eserleri gezenler fotoğraflarını çekiyorlar. Aa gördüm, bir de beni çek böyle deyip gidenler, böyle olmasın. O topluluk neler yapmışlar, insanlara neler kazandırmışlar ve o kazandırdıklarından günümüzde devam ettirilenler veya ettirilmesi gerekenler, onların yaptıklarından kötü olanlar ve onların önlenmesi için alınacak tedbirler. Bütün bunlar da düşünülmelidir. Yoksa hani Lut aleyhisselamın kavminin helak edildiği Lut gölünün kenarına ziyarete gidiyor. Turistik ziyaretler, batıdan özellikle geliyorlar gruplar halinde. Oraları gezdikten sonra da otelde o helak edilenlerin yaptığı işi yapıyorlar. Bunlarınki gezmek mi? Ya turistik seyahat yapıp geçip gidiyorlar. İbret almamız istenmektedir. Allah'ın ayetleriyle alay edenler ve yalanlayanların kötü sonucunu gidin oralarda görünüz diyor Allah Celle Celaluhu. Görünüz, ibret alınız anlamındadır. Allahu yebde'ül halqa sümme yu'iduhu sümme ileyhi turca'un. İlk yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Sonra yarattıklarını geriye iade edecek olan da O'dur. Bunu biz gözümüzde görüyoruz. Çiçek çıkıyor, soluyor. Çocuk doğuyor, ölüyor. 70'inde ölüyor, 20'sinde ölüyor, 80'inde ölüyor ama ölüyor. Gelen kendi gelmiyor, giden kendi gitmiyor. Getiren ve götüren Allah Celle Celaluhu. Tabiatı da aynen öyle. Dünyayı nasıl ki evirip çeviriyor, güneşi evirip çeviriyor, bir gün onların da ecelinin geleceğini Rabbim bize, bu yine bu ayet Sure-i Celil'de ve ecelim müsemma demişti, belirli bir zamana kadar devam ediyor onların varlıkları. Sümme ileyhi turcaun, sonra o Allah'a döndürülürsünüz diyor Allah Celle Celaluhu. Hepimiz dönüyoruz. Şu anda dönüş esnasındayız. Geldiği an bir çocuk ilk nefesini aldı ve dönüş hareketi de başladı. Dönüş başladı. Geldiği gün dönüş başladı. Çünkü nefes alış ve verişlerimiz ömür ipini kesen testere gibidir. Hani testere giderken keser, gelirken de keser. Nefesimiz de öyle bir şey. Bize hayat veriyor ama hayatımızdan götürüyor. Çıkış bizi rahatlatıyor ama, nefesin çıkışı, ama hayatımızdan bir nefes boyu götürüyor. Ona doğru gidiyoruz. Kim? İnanan da gidiyor, inanmayan da gidiyor. Hani otobüslerde koltuklar vardır. Bir şoförün gidiş istikametine doğru bakan o koltuklar var. Bir de sırt dönen koltuklar var. Ben kardeşim gitmek istemiyorum dese biri sırt dönen koltuğa binse, öbürü de giden istikamete binse ikisi de gider. İnkarcı da gidiyor, inanan da gidiyor. Ona doğru döndürüleceğiz. Gidiyoruz öyleyse onun emrettiği şekilde yaşayalım. Ve yevme tequmus saatu yublisul mücrimun. O kıyamet saati geldiğinde, kıyamet sahneleri ortaya çıktığında suçlular Allah'ın rahmetinden ümitlerini keserler diyor Rabbim. Çünkü baktı ki amel defterine baştan boşa kara, kapkara hem de. Bir kere inkarcı ise kapkara, affı mümkün değil. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. Dünyadayken Allah'a ortak koştukları vardı onların bir. Diyorlardı ki biz Allah'ın dediklerine değil,

0: filanların dediklerine uyarız diye Allah'a ortak koştukları insanları vardı, putları vardı. Onlar da fayda vermeyecek diyor Rabbim. Yani bu Kur'an'da birkaç yerde onların karşılıklı konuşmasını verir Rabbim. Mahşer yerinde kendileri toplandıklarında önderler önde geliyor. Ona uyanlar da arkada mahşer yerine gelmişler. Yevme ned'u külle ünâsin bi imamihim. Önderleriyle beraber mahşer yerine geliyorlar. Cehenneme gidecekleri kendilerine bildirilince bu sefer bunlar bizi kötü yola sevk etmişlerdi diyorlar. Ya Rabbi bunların azabını iki kat eyle diyorlar. Onlar bizi saptırdı diyorlar. Saadetena ve küberaena fe edallûne sebîlâ. Rabbena âtihim da'feyni minel azâbi vel anhum lânen kebîrâ. Rabbena innena etana saadetena ve küberaena fe edallûne sebîlâ. Ya Rabbi bu büyüklerimize biz itaat ettik, onların yolundan gittik. Bunlar bizi sapıttılar. Ya Rabbi bunların azabını iki kat eyle diyorlar. Onlar da kendilerince mantıklı itirazları var. Ya Rabbi bunlar üzerinde benim sultam yani otoritem yoktu ki. Milyonlarca insan, ben tek başımayım. Bunlar kendileri sapıktılar diyor. Ben sapıtmadım. Kendileri sapıktı bunların diyor. Zaufet talibu vel matlub diyor ya Rabbim. İstenen de zayıf, isteyen de zayıf. Ve kânû bişurakâihim kafirin. O gün Allah'a ortak koştuklarını da inkar edecekler tabii ki. Kabul etmiyoruz sizin liderliğinizi. Etsen de etmesen de geçmiş. Onun için biz bu ayetleri bu dünyada iken okuyoruz ve diyoruz ki 6 milyar insan eşit haklara sahiptir Rabbim katında. Onun emir ve yasaklarına muhatap olma bakımından eşitiz biz. Kimse diğeri üzerinde emretme yetkisine sahip değildir. Eşit haklara sahibiz çünkü. Efendimiz bunu ennâsü sevâsiyetün ke esnânil muştı. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler diyor. Ama bütün insanlığı Allah'a göre Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasakları geçerlidir. Ve yevme tegûmus sâatü yevme idin yeteferragûn. O gün kıyamet gününde İnsanlar fırkalara ayrılacaklar. Müminler grubu burada, kafirler grubu burada, münafıklar burada. Rabbim Yasin suresinde diyor ya, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Ey suçlular, ayrılın bakayım bir. Ayrılın diyor. Bu dünyadayken beraberiz biz. Münafığıyla, müşrikiyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Budistiyle, aynı şehirde, aynı mahallede, aynı apartmanda, aynı katta yaşıyoruz. Ama hani doğuyla batı kadar birbirimizden de uzağız aslında. Hatta biraz daha ileri götürelim. Müslüman bir erkek, Hristiyan bir kadınla evlidir. Bu dünyada aynı yataktadırlar bunlar. Ama mahşer gününde ayrılacaklar. Ben tazil yevme eyyuhel mücrimu. Ayrılın diyecek Rabbim. Ayrılınız. Öyle olunca bu durumda olanlar, yani anne Müslüman, baba Müslüman, çocuk kafir veya çocuk Müslüman, oğlan kız, anne ile baba kafir. Müslüman çocuklar, anne ve babanıza yalvarınız, yakarınız. Yani ayaklarının altına kendiniz halı olunuz. Onların Müslüman olması için elinizden geleni yapınız. Yanmasın anneniz, babanız. Müslüman anne ve babalar, çocuklarınız için hani saçınızı süpürge ediyorsunuz 70 yıllık istikbali için. İstikbal 70 yıl değil. trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon. Yani Kur'an'ın ifadesiyle halidine fiha ebeda, sonsuza değin diyor Rabbim. Sonsuza değin olsun istikbali çocuğunuzun. Hristiyan bir kadınla, Yahudi bir kadınla evlenen insanlarımız, sevdiğiniz o eşinizi daha fazla seviniz. Daha fazla şefkat ve merhametle onlara bağlanınız ve sarılınız. Ve Müslüman olması için ne istiyorsa yapınız. Meşru olan bütün isteklerini yerine getiriniz ve Müslüman olması için çalışınız. Çünkü o sizin canınız, cananınız. Hayatınız yalnız bu dünya için olmasın. Sonsuz senelerde de beraber olunuz. Orada parçalananlardan olmayınız. فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ İman edip ameli salih işleyenlere gelince onlar bahçede ağırlanacaklar. Cennette neşe içerisinde ağırlanacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. فَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَاُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ Ayetlerimizi inkar eden ve de yalanlayanlara gelince, ahireti yalanlayanlara gelince ve ahireti inkar edenlere gelince, onlar azabın içerisinde hazır tutulacaklardır. İhzarlı olarak getirilecekler. Hani Türkçe'de ihzar kelimesini kullanırız. Hakim mahkemeye gelmeyen için ihzarlı olarak getirilmesini emreder. Polis veya jandarma da onu tutuklar ve öylece getirir. İşte o kelime muhzarun kelimesi. Mahşer yerinde de Rabbim meleklerine görev verir. Huzuhu, yakalayın bunu. Fegulluhu, ona zincire vurun onu. Sümmel cehime salluhu, sonra onu cehenneme sallayıverin diyor Rabbim. Biz bu tür ayet-i kerimeleri okurken oh olsun diyerek okumuyoruz. Bakınız, sonuç böyle olacak diyoruz. Radyodan, televizyondan, camiden, meydandan, dağ başından, dünyanın her yerinden Kur'an okunurken, bu ayetler okunurken yapmayın, etmeyin, can bedendeyken ümit kesilmemiştir. İman ediniz, yanmayasınız diye okuyoruz biz bunları. Oh olsun diye okumayız biz. Fesübhanellahi hine tümsüne ve hine tusbihun. Akşama erdiğinizde Allah'ı tesbih ediniz. Sabaha kavuştuğunuzda da yine Allah'ı tesbih ediniz. Ediyor muyuz? Ediyoruz. Namazımızı kılanlar tesbihlerini yapıyorlar demektir. Sabah namazına vardınız. 4 rekatlı namazınızda Sübhaneke Allahümme ve bihamdiki okudunuz. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim. Secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala diyorsunuz. Ve lehül hamdü fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. İkindiye vardığınızda ve öğleye erdiğinizde de Allah'ı tesbih ediniz. Göklerde ve yerde hamd Allah'a mahsustur diyor Allah Celle Celaluhu. Öğleyin yine Sübhaneke Allahümme diyorsunuz. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim, secdede Sübhane Rabbiyel Ala diyorsunuz. Göklerde ve yerde hamd Allah'a mahsustur derken, evet, biz de diyoruz ki ya Rabbi biz de hamd ederiz. Ağaçlar hamd eder, çiçekler hamd eder. Bir başka ayet-i kerimede yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih eder. Bütün hamdler Allah'a aittir. Biz de katılıyoruz o kafilenin içerisine, elhamdülillahi rabbil alemin. Yemeğimizi yedik elhamdülillah. Suyumuzu içtik elhamdülillah. Namazımıza durduk elhamdülillahi rabbil alemin diye Allah Celle Celaluhu hamd edenlerin arasına biz de katılmış oluyoruz. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun. O Allah Celle Celaluhu ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü çıkartır. Ölü toprakları diriltir. Siz de işte böylece çıkarılacaksınız diyor. Hani yumurtayı hiç görmemiş bir adam, düşünün, kuşu da görmemiş bir adam derken bir gün kuşu gösterdiniz. Bunlar olur mu? Olabilir. Hani İbn Haldun'un mukaddimesinde yazıyor, aklınıza sığmayan bazı şeyleri inkar etmeyin diyor. Ben diyor Fas'ta devlet başkanının yanındayken devlet başkanı İbn Haldun'a demiş ki, yahu İbn Batuta'nın da yazdıklarına inanasım gelmiyor. Hint diyarından bazı olaylar naklediyormuş İbn Batuta seyahatnamesinde. Akıl almaz şeyler diyor, uydurmuş olabilir diyor. İbn Haldun diyor ki, görmediğimiz şeyleri biri anlatıyorsa inkar etmeyelim diyor. Orada bir güzel örneği var, konum o değil. Hani günümüzde de inanılmaz gerçek diye bazı programlar sunar televizyonlar. İnanılmaz ama gerçek. Dünyanın çeşitli yerlerinde olmuş. Ve onlar kayda alınmış. İnanılmaz ama gerçek diye insanlara sunuluveriyor. Hiç yumurta ve kuşu görmemiş bir adam, kuşu gösterdiniz, aa uçuyor, sevimli bir varlık. Sonra yumurtayı gösteriyorsunuz, bu bundan çıktı dediğinizde, dalga geçme benimle der. Bundan çıkar mı bu? Der. Rabbim diyor ki, فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. Yahu insan kendine bir baksın, neden yaratıldığına diyor. Ya neden yaratıldığımıza bir bakıverin, düşünüverin neden yaratıldık. Bu kadar sevimli bir can görüyorsunuz ve onun yaratıldığı maddeyi. Doktor diyor ki, gözümle göremem sen onun yaratıldığı maddeyi diyor. Onu biz görüyoruz, aletlerle görüyoruz diyor. Ölüden diriyi çıkaran Allah Celle Celaluhu, diriden ölüyü çıkaran Allah Celle Celaluhu. Yani yumurtadan tavuğu, tavuktan yumurtayı çıkarır. Nuh aleyhisselam gibi bir peygamberden inkarcı bir oğul, inkarcı bir babadan İbrahim aleyhisselam gibi bir peygamber. Ölü arazileri diriltir o Allah Celle Celaluhu diyor. Yani Konya Ovası'na şöyle bir bahar mevsim, kış mevsiminde baktığınızda karlar kalkmış, simsiyah toprak. Yahu burası nasıl yeşerecek? Yeşerir o. Cemre toprağın bağrına düşmeye görsün, o nasıl yeşerir görürsünüz. İşte böyle çıkarılacaksınız diyor Rabbim. Bahar mevsiminde ne oluyor? Bir anda çiçekler her tarafta açıvermiş. İnsanlar da mahşer yerine öylece toplanırlar. Ve min ayati en halakakum min turabin sümme idâ entüm beşerun tenteşirûn. Sizi topraktan yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Sonra da yeryüzüne siz dağılırsınız. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İnne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. Sizin kendinizden eşinizi yaratması da Allah'ın ayetlerindendir diyor. Allah eşinizi huzur bulasınız diye yarattı. Aranıza sevgiyi bıraktı diyor. Eşlerimiz huzur bulmak için yaratılmışlar. Ve sevgiyi de Allah yaratmış. Herkeste sevgi var. Ancak sevgiyi harcadığı yerler değişik olabilir. Hani sevgi gramla diremle anlatılmaz ama farz edin ki 100 gramlık bir sevgi verildi bir insana. Onun 100 gramını da makam için harcayacak olursa, makam için herkese harcar o adam. 100 gramını da paraya yöneltecek olursa, her şeyi o parayı elde etmek için harcayabilir o insan. Rabbim aranızda Allah sevgiyi bıraktı ve merhameti bıraktı diyor.
1: İşte bütün bunlarda düşünen toplumlar için ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Eşlerimizi seveceğiz, koruyacağız. İki dünyamızın da güzel olması için birbirimize yardım edeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
2: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi. Kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması. Müslümanların hür olması. İnsanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini biliyor musunuz? Bilimin henüz çağımızda keşfettiği gerçekler 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiştir. Örneğin 20. yüzyıldaki astronomik gözlemler tüm evrenin sürekli olarak genişlemekte olduğunu göstermiştir. Daha önce hiç kimsenin fark etmediği bu gerçek Kur'an'ın Zariyat suresindeki "Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz" ayetinde açıklanmıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: düşünen insanlar için.
1: Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin muvahhid müminlere, katıksız iman etmiş olan kullarına hitap ettiği Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinin gereği üzere direnmeye gayret ediyoruz. Ey iman edenler, Allah'tan geri şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey iman sahibi olanlar, ey katıksız iman edenler, imanınızın gereği odur ki Allah'ın emirlerini yerine getirirken onun sizler için yasak kıldığı sınırlara yaklaşmama konusunda titizlik gösterirken İslam'a tamamen teslim olmuş, kitap ve sünnete teslim olmuş bir şekilde hayatınızı idame ettirip ve o teslimiyet üzere canınızı Rabbinize teslim edin. Yani iman durağı, tevhid durağı veya iman yolu, tevhid yolu, dost doğru olan hak yol, o yolda devam ederken Allah'a kulluk konusunda çok hassas olmak, hayat teslimiyetini gündeme getirdiği gibi ölüm teslimiyetini de baş göz üzere istenildiği, emrolunduğu şekliyle gerçekleştirmek muvahhid müminlerin kulluk vazifesidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Özel FM uyarıyor. Üzerinizdeki nimetleri düşünüyor musunuz? Allah sizi yaratmış ve yaşamanız için özel yaratılmış bir yurt olan dünyaya yerleştirmiştir. İçtiğiniz tertemiz.

0: Irak suyu havayı temizleyen yemyeşil ağaçları, ısı ve ışık veren güneşi size nimet olarak sunmuştur. Saymakla bitiremeyeceğiniz daha pek çok nimet size amade kılınmıştır. Tüm bunların karşılığında size düşense Allah'ın nimetlerini düşünmeniz ve ona şükretmenizdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.